0: Ya ısınmadan sosu döktün üstüne.
1: Öyle mi yaptım şef?
0: Evet. Ama bu geçerli bir sıkıntı yok, geçer benden. Çöpe gidecek her şeyi sos yapmanız bu güzel bir şeydi. Aynısını aferin, süpersin.
2: Çektirdim, burada da çektirip sonra
0: Oğulcan,
2: sos yapmaya çalışıyorum.
0: Biraz su koy da sos yapsan onu biraz.
2: Koyalım.
0: Evet. Bak şef, gel buraya, kaçma gel. Bu sudan al buraya ilave et.
2: Hemen. Bunu almayayım, şunu alayım.
0: Bir zahmet. Şunu kepçe, evet.
2: Hemen, evet.
0: Birazcık üstüne tuz, karabiber ekle. Evet, tamam. Bu burada güzelce kaynasın. Çılbırın üzerine muhteşem olur bu. Sosundan iste biraz sostan. Ya vermek isterse tabii, bir şey diyemem.
2: Alabilir miyim Deniz Hanım sosunuzdan biraz?
0: Biraz zevklendir onu.
2: Şey, Ayten Senin Hanım sosun... demin şey yapıyordu. Yardımcı evet. oluyorlar bak karşı taraf birbirine.
1: Şef, burada hepimiz yarışmacıyız.
0: Bak.
1: Ben sonuncuyum şu anda. Vay. Maalesef kendi tabağımı düşünmek zorundayım.
2: Eyvallah.
0: Ama bunun tadımını sadece ben yapacağım.
1: Tamam şef. Parmaklarınızı yiyeceksiniz.
0: Bak, vermek istersen ben karışmam. Vermek
1: yok,
0: istiyorsan
1: yok
0: ver.
1: Şef. Ben en başından beri kimseye yardım etmek istemiyorum. Kimseden de yardım istemiyorum. Çünkü bu bireysel bir yarışma.
0: Taşıyor bu, taşıyor. Sirke koymazsan taşar.
3: Yok, şey
0: sirkeyi ben... çöpe atarsan taşar. Beyaz üstündeki köpüğü alalım. Sayın Junior Şef'im.
4: Yes Şef.
0: Ne yapıyorsun?
4: Şimdi neydi bunun adı ya?
0: Neydi bunun ismi?
4: Çılbır. Çıldır. Çılbır.
0: Çılbır yaptın mı daha önce?
4: Hiç yapmadım şef.
0: Ha, öğrenmiş oluyorsun bunu.
4: Yok.
0: Daha oğlum önce... sen yumurta kırmayı da beceremiyorsun.
4: Kırıyorum şef, nasıl kıramıyorum bak.
0: Kırdın hepsini bak, yumurta böyle kırılır. Göstereyim mi sana? Bak. Tekel.
4: Bir de siz göster.
0: Kırdın. Gördün mü?
4: Dur bir de ben deneyeyim.
0: Dene bakayım. İki elini açıyorsun sadece.
4: Tamam.
0: Evet. Kabuk gitti içine.
4: Yok. Vallahi gitmedi. Hakikaten gitmedi.
0: Gitmedi. Sana yok. İnanıyorum. Elimizi yıkayalım.
4: Tamam şefim, yıkayayım.
0: Ayten Hanım şu sağa solu dönümü toparlasak, ayda.
3: İkisi iyi de biri patladı.
2: Ayten Hanım da yine
0: tamam, sıkıntı yok ama
3: patladı.
0: O da çok pişmiş.
3: Bu da çok pişti şefim.
1: Ayten siz... abla elendi.
0: Anlat, çılbır nasıl yapılır?
1: Çılbır önce sıcak suyu koyuyoruz tencereye, üstüne sirkemizi koyuyoruz.
3: Aferin.
1: Biraz sirkeyi beklettikten sonra yavaş ve nazik bir şekilde yumurtalarımızı kırıyoruz. Onun 3-4 dakika arasında piştikten sonra servis ediyoruz.
3: Bravo.
1: Ve herkes parmaklarını yiyor.
3: Evet. Doğru tarif ettiniz. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: O sos oldu artık, kaynatması salçaya döndü, salça. Bir de biber salçası tarifi versen tam olacaktı.
1: Onu da veririm şef.
0: Güzel oldu.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Bana bir
0: yağ falan koysan, tatlandırsan. Sosundan vermedi mi sana?
2: Vermedi şefim.
1: Vermedim şef.
2: Yazdım, bunun daha yarını final günü de var ama.
1: Şef, kimse elbet. Bana puan vermedi. Fark ettiler tabağımı. Bastılar sıfırı, acımadılar. Ben de acımam.
3: Eğer Ayten abla bana yardım eder misin deseydi, geç kalma pahasına ben Oğulcan'ın yanına giderdim. İnanın ona çok güzel yardım ederdim.
2: Ayten abla da bana yardım etmezdi. Burada kimse kimseye bir bardak su vermiyor maalesef ve ben de bunu öğrendim artık.
0: Efendim siz ne yapıyorsunuz?
1: Şef ben şimdi
3: burası
1: onu oraya
3: temizdi.
1: Aldım.
0: Az
1: şimdi
0: önce
1: tabaklayacağım.
0: Ayten ablaya çılbır tarif verirken sizi gide pişmiş.
1: Yok, ben şimdi bir tane daha yumurtam var, onu da pişireceğim son. O pişmedi. Şef o birazcık lafa tuttular evet. beni.
3: Şefe verir talkımı, kendi yutar salkımı. Yanılmıyorsam böyle bir atasözüydü. Ya başkasına söyler ama kendi yapamaz şefim.
1: Ayten ablanın ne yaptığını görüyoruz şef.
3: Ben biraz
1: hiçbir şey yapamadım.
0: Valla ikiniz iki de pişmiş.
1: Benim teki pişti, teki pişmedi
0: onunki
1: ama benim bir tane
0: pişti.
1: Daha var. Benim
0: teki
1: bir tane
0: pişmedi.
1: Daha var şef.
3: Şefim üç yumurtayı da koyacağız.
0: Tabakta üç tane yumurta istiyorum. Heh. Çılbır.
3: Neredeyse Deniz Hanım tek yumurta
0: evet.
3: yapacaktı.
0: Senin yumurta da fazla pişmiş hocam.
2: Biri pişti.
0: Biri pişti de pişirmesen.
2: Diğerleri geliyor, güzel geliyor.
0: Evet. Evet, üstlerine al. Koy, korkma koy. Patlatma. Evet. Yoğurdu biraz yaymamız lazımdı. Bence almalısın artık. Bir keresinde bununla alınmaz. Bu patlatır. Kaşıkla alman lazım. Kaşık. Kepçe.
2: Kepçeyle al.
0: Evet, kepçeyle al. Süzdür sonra. Evet, al. Daldır içerisine. Patlatma sakın. Patlattın. Of. Patladı.
2: Patladı.

0: patladı.
1: E o patladı. Bak arkadaşım. Bak en kolay şu. Bak bunu alıyorsun. Tamam. Gezdiriyorsun hop. Tamam. Bunu da süzdürdükten sonra bunu alıyorsun. Yavaşça şöyle bırakıyorsun.
0: Bırakıyorsun.
1: Gördün?
0: Bunu koyayım mı şefim abi?
1: Nereye? E koyacaksın. Bak hala onu alıyorsun. Ya arkadaş alsana şunu. Evet al. Evet.
0: Bana
1: diğer, diğer ikinci yumurta nerede?
0: Üç tane işte şurada biri.
1: Hani nerede?
0: Bu bir, şu iki.
1: Üçüncü nerede?
0: O gitti.
1: Patladı.
0: Patladı.
1: Gördün? Ha? Nerede bunun diğer malzemesi? Geliyor. Haydi. Gelsin. Çılbırlarımız.

0: Son bir dakika. Artık fırından çıkartıp tabaklamanız lazım. Fokur fokur kaynıyor mübarek. Of.
1: Çok muhteşem. Güzel oldu şef.
0: Evet, çok hızlı hareket etmeniz lazım.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, elleri kaldır.
1: Koyamam değil mi?
0: Koyamazsınız efendim,
1: tamam.
0: Artık.
1: Tamam.
0: Koyamazsınız.
1: Tamam şefim.
0: Elinize sağlık. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Bunun niye sosu yok? Bunun da sosu yok. Suyunu koymanız lazımdı. Suyunu çekmiş.
2: Bir çıkmadı.
0: Yani. Evet. Hepsi güzel. Maşallah torpilli torpilli. Tam böyle bol bol. Senin kalemin olmuş böyle. Bol bol olmuş. Peki.
1: Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şeften de en yüksek puanı kendim alacağımı düşünüyorum.
0: Efendim bugün sizler için muhteşem bir Hatay tepsi kebabı yaptık. Şimdi tadım zamanı. Hadi tadıma geçelim.
3: Benim yemeğim.
2: O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
1: Güzel, tadı tuzu yerinde olmuş.
2: Bizim masadan çıkmış bu tabak.
0: Açalım. Kapatalım.
2: Şef beni kekliyorsunuz ha.
1: Tat tuz yok.
2: Hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var ne tuzu. Zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak.
1: 5 versem mi acaba? Ay 0 veriyorum.
2: İşte hayatım gibi bir puanlama.
0: Şimdi tadım sırası bende. Zırh kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
1: Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim. Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
1: Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim.
0: Sana maalesef puanım. 5.
3: Benim yemeğim.
0: Evet, yemekler yapıldı. Şimdi tadım sırası. Deniz, ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsanız başlayabiliriz.
1: Hazırım şef.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Şef, güzel, tadı tuzu yerinde olmuş. Biraz az tuzlu olmuş bu. Biraz da yavan geldi bana. Hani böyle çok lezzetler birbirine geçmiş gibi gelmedi.
0: Evet.
1: Bu tabağın benim olduğunu düşünmüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Oğulcan'ın tabağı gibi geldi bana. Hani aslında zıh iyi yapmış gibi ama... Bu Ayten ablanın tabağı da olabilir. Ama yani Oğulcan'la Ayten abla arasında gidip geliyorum. Her halükarda zaten iki senede sıfır vereceğim

0: Açalım.
1: Şef kesinlikle benim tabağım değil. O kadar eminim. Bu bence Ayten ablanın tabağı bu. Gönül rahatlığıyla buna sıfır veriyorum.
0: Bayağı bir emin konuştun ya. Sen olabilir mi?
1: Hayır şef, ben bu şekilde yapmadım. Diğer arkadaşlara da tüyo da vermek istemiyorum. Ama ben böyle yapmadığıma çok eminim.
0: Açalım.
1: Bu güzel olmuş. Güzel de aromalar birbirine karışmış. Biraz fazla baharatlı geldi ama bu benim tabağıma yakın olduğunu düşünüyorum. Bu tabağa puanım 5.
0: 5.
1: 5 şef. 5 verdim.
0: Hazırız.
1: Hazırım şef.
0: Açalım.

0: tabak da benim olabilir. Bu da iyi, güzel. Kendim dediğim tabakla aynı, eşit seviyede. Pişmişliği, tadı, tuzu.
1: Sence kimin olabilir?
0: Yani iyi zırhlanmış bu. Bu Oğulcan'ın yemeği olabilir. Çünkü gözüm ondaydı. O da çok güzel bir orada işlem yaptı.
1: Peki bu tabağa puanın gelsin.
0: 0.
1: Gözümüzü açabiliriz. Bak bakalım kendi tabağına ve rakiplerine kaç puan vermişsin?
2: Deniz Hanım buyurun, ben yerinizi açayım. Şöyle rahat rahat buyurun yerinize.
3: Deniz Hanım kaç defa diyorum, bana odaklanma, tabağına odaklan. Benim tabağımı boş verin, kendi tabağınıza odaklanın.
2: Deniz Hanım bana sosundan vermemenin cezasını böyle çekti diye düşünüyorum.
0: Şimdi. Acaba kendim...
2: Keşke
0: hangi,
2: sosundan verseydi böyle olmayabilirdi.
0: Kaçıncı yediğim tabaktı?
1: Son tabak
2: ama
1: senin tabağın.
2: İlahi adalet.
0: Çok benziyordu ama aşırı derecede benziyordu.
1: Ama bir gittin geldin böyle.
0: Gittim geldim, çok benziyordu çünkü iki lezzet kesinlikle.
1: Ben ona da 5 vereceğini düşündüm. Birden 0 deyince şaşırdım ben de.
0: Risk almam lazımdı ama kesinlikle iki tabak aynıydı. Kendisi de tadacak şimdi. Kendisi de aynı şeyi yaparsa zaten dengeleniriz.
2: İlahi adalet tecelli etti şefim. Deniz Hanım'dan da aldım güzelce 5 puanı. Sos vermedi ama puanı verdi sağ olsun. Ben de kendi yemeğime vereyim puanı ve bugün liderliği alıp yarına artık bakacağız duruma.
1: Oğulcan, tadım sırası sende. Lütfen buyur. Takalım gözlüğü. Hazırsak başlayalım.
2: Hazırım şefim.
1: Peki.

0: açalım.
1: Şefim, fena gelmedi tadı bana. Zırhı da güzel yapılmış sanki. Bu iyi olan iki tabaktan biri olabilir diye düşünüyorum. Bu benim tabağım olabilir.

0: diye düşünüyorum ya. Ben baştan yine riski alacağım büyük ihtimalle. Doğru yanlış artık kısmet. Tadı güzel, fena değil çünkü biraz hoşuma gitti.
1: Kimin tabağı olabilir?
0: Ya bu ya benim ya da Deniz Hanım'ındır diye düşünüyorum. Deniz Hanım'ın değildir büyük ihtimalle. Çok da emin değilim ama ikisinden biri gibi geldi. Bizim masadan çıkmış bu tabak gibi.
1: Bu tabağa puanın?
0: Bu tabağa puanın 5 şefim.

0: Açalım.
1: Bu çok tuzsuz olmuş şefim. Pek tuz alamadım bundan ama yapısı çok kötü gibi gelmedi, dokusu yani. Deniz Hanım'ın tabağı düzgün duruyordu. Vallahi bu da onunki gibi geldi ama zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak ya. Kararımı verdim.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: Puanım üzülerek 0.
0: Sos vermediği için mi?
1: Sos vermediği için. Sos vermediği için o 5'i bana verdi, gerisi çok önemli değil zaten.
0: Peki sos verseydi ne olurdu?
1: Sos verseydi belki kendini bulurdu ama işte maalesef. Etme bulma dünyası.
0: Açalım.
1: Şefim, bunun tadını hiç beğenmedim. Yani ayıp olmasa, yemeğe öyle denmez ama çok beğenemedim. Zırhı da güzel yapılmamış. Böyle kıyma gibi kalmış. Yani bana öyle geldi birazcık. Bu çok büyük ihtimalle Ayten ablanın olabilir. Öyle düşünüyorum.
0: Puanınız?
1: Puanım da üzülerek 0. Bu da 0. Sıfırcı hoca gibi hepsine devam ediyorum. Öyle düştüğün zaman yakınından biri hemen el vermiyormuş. Bunu anladım.
0: Nasıl ya?
1: Düşmeyeceksin yani.
0: Düşünce ne oluyor?
1: Düşünce yardım etmiyorlar şefim. Elinden tutmuyorlar.
0: Sos mu vermedi sana?
1: Sos vermedi. Bugün sos olur, yarın başka bir şey olur.
0: Açalım.
1: Tadı çok kötü değildi bu tabağın.
0: Bana tabağı anlat. Resmet beni, yaşat.
1: Şefim, bu tabağın resmi renksiz biraz. Gözümde öyle canlanıyor. Renksiz ama kötü değil. Yani bir emek var. Böyle fena bir tabak değil ama renksiz. Belki de benim ama ekmek banmazdım buna.
0: Puanın?
1: Bir değişiklik olsun şefim. 1 vereyim. Hadi sıfırcı hoca olmayalım. 1 olsun.
0: E sen de hocasın sonuçta.
1: Belki
0: ya.
1: Belki son dakika bir şey olur. Kafa kafaya gelir. Bu bir puan kaderini belirler.
0: Kimin?
1: Kiminse artık. Birinci, ikincinin, sonuncunun.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım.
1: Ve yerim.
0: Bayağı terledin ya. Dur, peçete vereyim ben sana.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Niye böyle bir terledin hocam?
1: Ben biraz terletiyor bu masa.
0: Şurayı da alalım. Evet.
1: Masa biraz terletiyor şefim.
0: Öyle mi?
1: Terletiyor burası.
0: Buyurun bakalım.
1: Kalkınca terleyecek miyim acaba?
0: Ben bilmem. Rakiplerin yüzünden anlaşılmıyor mu?
1: Ayten abla biraz mutlu ya, korkutuyor beni. Yerime geçince bakayım bari.
2: Sen de gel, benim gibi şok olsun.
1: Kendine,
2: hayır, benden de
1: şu bir puan belki de kaderimi belirleyecek ama şefim.
0: Evet.
1: Hiç belli olmaz.
0: Kendine 1 verdin.
1: Renksiz tabağıma 1 verdim.
0: Ayten ablaya 5 verdin.
2: Hayır şefim, bir de yorum yaparken, Emir'e yorum yaparken bu tabak diyor. Ayten ablanın tabak çok kötü diyor. Bana da geliyor, benim tabağıma bu tabak çok güzel 5 diyor.
3: Oğulcan kendisine puan vermedi. Ben de kendime vermemiştim ve benimle dalga geçmişti. İşte güldü, başına da geldi.
1: Orada da söyledim, burada bir daha söylüyorum. O benim verdiğim, son saniyede verdiğim bir puan Cuma günü beni kurtaracak ve bu

0: Yarışmada birinci yapacak. O bir puan bütün kaderi değiştirecek burada.
1: Emir hazırsan sana zırhçı Emir mi diyeceğiz? Ekmekçi neydi? Hamurcu mu?
0: Hamur abi.
1: Hamur abi mi demek lazım? Zırhçı Emir mi demek lazım?
0: Vallahi ikisini de kullanabiliyorsak zırhçı Hamur abi veya Hamur abici. Hamur abici zırh zaten.
1: Karıştı olmaz. Gel.
0: Zırh hamur abi.
1: Gel.
0: Ben en iyisi tadımımı yapayım ve usulca yerime geçeyim şef.
1: Niye?
0: O güzel insanlar o güzel tadımları yapıp yerlerine geçti.
1: Takalım gözlüğümüzü. Taktın mı gözlüğü?
0: Taktım.
1: Hazır mıyız?
0: Yes, I am ready. Bir an önce tadımımı yapayım ve usulca yerime geçeyim. O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
1: Açalım. Kapatalım.
0: Şef beni kekliyorsunuz ha. Açtırıyorsunuz, kapattırıyorsunuz, böyle ağzım açık kalıyorum.
1: Açalım.
0: İşte az önce hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var ne tuzu. Şefim dediğim gibi gerçekten tadı da yok, tuzu da yok. Yalan. Bence bu yemek benim yemeğim.
1: Niye, senin hayatın hep şey mi böyle? Tatsız, tuzsuz, yalan mı?
0: Hem tatsız, biraz tatlı, biraz tuzlu. Ortaya karışık bir şey şef.
1: Kimin olabilir sence bu?
0: Bu tabak benim tabağım bence.
1: O kadar eminsin yani?
0: Eminim şef. Gerçekten eminim.
1: Puanın?
0: Kendime puanım... Neydi o? Taktik maktik bam bam bam 5.
1: 5?
0: Evet şef. Kendime puanım 5.
1: Karnını bayağı doyurdun ya.
0: Ama ekmek olması lazım şef. Ben ekmeksiz doymuyorum ki.
1: Sana yarına keşke bileydim gerçekten ekmek istediğini. Çılbırla bir ekmek tadımı yapmak isterdim. Yoğurtlu, bol yumurtalı.
0: Sağlık olsun şef. Nasip değilmiş.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Açalım.
0: Ben az önce bir halt ettim ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum.
1: Niye?
0: Sanki bu yemek de benim olabilir. Ya bu da şey, nasıl diyeyim yani... Dedim ya, gerçekten hayatım gibi bir yemek yani. Ne tadı var ne tuzu. Bunun da tadı tuzu yok ama... Yavan ya yani... Acaba benim mi? Değil mi? Az önce bir hata mı yaptım? Kararsızım ya.
1: Puanlar gelsin.
0: Şefim. Olsun ya. Risk alıyorum ama belki benim belki değil. Buna da 5 veriyorum yani. 5. Puanım 5.
1: Sen bugün bol keseden baya herkese 5 veriyorsun ya.
0: Yemek arasında ben çok kaldım. İlk tattırdığınızla bu yani belki olabilirdi yani. Ya ikisinden biri büyük ihtimal benimdi ya.
1: Açalım.
0: Tamam. Bunun zaten tadı da güzel, tuzu da güzel. Ama zaten benim yemeğim olmadığı çok aşikar. Bu büyük ihtimal ya Ayten Hanım'ındır ya da Deniz Hanım'ındır. Bence bu Deniz Hanım'ın yemeği. Ben 0 veriyorum.
1: Evet.

0: son tadımı geliyor. Bol ekmek.
1: Gerçekten ekmekli mi?
0: Ekmek vermedim ki kimseye.
1: Kendimi ona göre hazırlayacağım şef.
0: Ben sana yarın bir tane güzel şöyle bir somon ekmeği. Bolu'dan patates ekmeği vardır.
1: Oho, ne dedin sen şef?
0: Çok güzel. Açalım.

0: Bunun da soğanları diri kalmış açıkçası. Tadı tuzu biraz yerinde. Hani ne böyle, diğeri tuzluydu. Diğeri gibi tuzlu değil ama tatsız da değil. Bence bu da Ayten Hanım'ın yemeği. Ben buna 0 veriyorum.
1: Ayten ablaya.
0: Aynen.
1: 0 veriyorsun. Bittiyse gözlükleri çıkartabiliriz.
0: Abo, gözlerim.
1: Ne oldu?
0: Onu çıkardım, karanlıktı. Gözlerim miyop var ya bende şöyle.
1: Miyop mu var sende? Hmm. Bir yerini alalım bakalım. Alalım. Bakalım kime ne puan vermişsin. Duvara bakarak git, duvara bakarak git.
0: İnşallah aklımda canlandırdım o sahne değildir. 3 deyince dönüyorum şef.
1: De, 3, 2, 1, 0.
0: Hop, gül. İşte hayatım gibi bir puanlama.
2: Bence senin hayatın acı bu 5 numara.
3: Güzel ya. Hayatın gibi iyi. Güzel oldu kardeşim.
2: Güzel ama yemek
1: Oğulcan'a da 5 verdin.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi zaten şey olarak, tad olarak benzerlik vardı. Gerçekten şu Ayten Hanım'la Deniz Hanım'ın yemeği bağırıyordu yani. Onların
2: güzellik akıyor diye bağırıyordu.
4: Zaten dedi ki bu yemek dedi güzel değil, benim yemeğim olabilir. Öbürüne dedi bu da güzel değil, bu da benim olabilir. Demek ki Oğulcan Demir
2: güzel dedi, çok güzel dedi Deniz Hanım'ın dedi.
3: Neyse ki güzel yemek yarışması olmadığı için burada puanları kazanmış oluyor.
0: Ve verdi cevabı gıda mühendisi bey. Bugün nihayet kendimi buldum ve yapıştırdım 5 puanı. Bence çok iyi oldu.
1: Evet, son tadım için Ayten Hanım lütfen buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
1: Sizin için gurme diyorlarmış, doğru mu?
4: Doğru diyorlar şefim.
1: Styling ve stilistin yanında aynı zamanda gurmecilik var mı?
4: Çok doğru diyorlar şefim.
1: Bakalım bu gurmecilikte kendi yapmış olduğunuz tabakları bulabilecek misiniz?

0: Açalım.
1: Yorum yapabilirim şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, tat tuz yok. Bu dürümcü Emir'in olabilir mi acaba? Ben de biliyorsunuz bu zırh konusunda kötüyüm. Yani zırhlı olan yemeklerde kötü oluyorum haliyle. O yüzden kendim de olabilirim. Çünkü beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ay zırhta. Çok iyi zırhlanmamış bu. Ben de onu beceremediğim için kendimden şüphelendim. Ay şefim, bu benim mi acaba?
0: Bilmem.
1: Ay, sayın hocamızın değil bu.
0: Puan gelsin.
1: 5 versem mi acaba? Ay. 5 şefim.
0: 5.
1: Riske girmeyeceğim. Ay şefim, öleceğim heyecandan. Siz de geç geliyorsunuz, iyice heyecanlanıyorum.
0: Geç mi geliyorum? Hemen buyurun. Buyurun açalım. Nasıl buldunuz efendim?
1: Şefim güzel zırhlanmış. Acı. Acı geldi. Güzel zırhlanmış. Sanki böyle bir bütünlük var. Ben zırh konusunda iyi olmadığım için acaba... Yani bu kadar... Bu benim yemeğim değil.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu kimin yemeği? Oğulcan Bey'in olabilir mi?
0: Bilmem, olabilir mi?
1: Olabilir mi acaba?
0: Hiç bilmiyorum.
1: Deniz Hanım'ın olabilir mi? Benim değil şefim bu. Ve güzel bir sıfır veriyorum.
0: Sıfır.
1: Peki. Evet, ama güzelinden.

0: Ya şefim açıkçası şu ana kadar yediklerimin hiçbiri güzel değildi. Bu da değil.
1: Neyi eksik, neyi fazla?
0: Şefim tadı tuzu yok, yağı yok, bir yavanlık var.
1: Ben kimyon bu kadar... tadı, sarımsak tadı.
0: Şefim alamıyorum. Evet ya, onlar ne kadar önemli. Hakikaten baharat çok önemliymiş doğru kullanmak. Hiçbirinden tadı almadım şu ana kadar. Yani biraz önce güzel, idare eder falan dediler. Nesine dediler anlamadım. Ben de şefim bu birazcık kuru geldi. Ben en son fırın atarken de yağ gezdirmiştim üstünde. Bir evet. de onu hatırladım şimdi. Benim yemeğim daha suluydu. Şimdi onu hatırladım. Keşke baştan hatırlasaydım.
1: Peki puanınız gelsin.
0: 0. Şefim tabaklar bitti mi, var mı? 2, 3 herhalde. 3 oldu değil mi şefim? Aklım gitti, onu da saymadım.
1: Efendim aklımızı iyi kullanalım, iyi hissedelim.
0: Evet, odaklanmam lazım ama heyecandan odaklanamıyorum.
1: Son 3 tabak daha var efendim.
0: Yok şefim, o kadar değil.
1: Kaç tabak kaldığını düşünüyorsunuz?
0: Bir tane puan verdiğim tabağı biliyorum. 2 tane. Ya bir tane var ya da yok.
1: Açalım ağzımızı.
0: Ha, var.
1: Buyurun.
0: Allah Allah, şaşırdım. Emir şaşırttı beni. Çünkü evet. benim tabağımı tadarken dedi ki, bu Ayten ablanın soğanlar, Emir mi dedi, olacağı mı dedi, soğanlar diri diri ağzıma geliyor dedi. Bunda da benim soğanlar diri diri ağzıma geldi. Kendi yorumlarımı özellikle dinliyorum ben.
1: Evet, gelsin puanımız.
0: Ay şefim, birden sordunuz ya, özür dilerim. Bir de
1: estağfurullah efendim, buyurun.
0: Şefim hadi bu da 5 olsun. Riske girmek istemiyorum.
1: Kalmadı geriye, bir şey kalmadı ki zaten.
0: 2 tabağa 5 verdim, 2 tabağa 0 verdim. Umarım Oğulcan'a gitmemiştir.
1: Aa,
0: yani
1: niye?
0: Deniz'e razıyım. Çünkü Oğulcan çok havadan puanlar aldı.
1: Peki gözlüğümüzü çıkartalım.
0: Çıkartayım şefim.
1: Buyurun efendim. Bakalım.
0: Hangi şanslıya 5 puan verdim? Ay bismillahirrahmanirrahim. Şefim. Korkuyorum. 0 mı? Göremiyorum şefim. Ay inanmıyorum. Emir'e gitmiş. Sevindim.
1: Niye sevindin ya?
0: Oğulcan'a gitmesin şefim.
2: Evet, ben bir sorum var şu anda benim.
0: Ay şefim.
1: Efendim.
0: Sizi göremiyorum şu anda, çok gözlerim şey. Flu görüyorum.
2: Ayten ablaya bir sorun var benim.
0: Gelebilir miyim?
1: Tabii bakabilirsiniz. Buyurun efendim.
0: İnanın görmüyorum.
3: İşte yazıyor 55 çift 0.
0: Ben bununla bir selfie atabilir miyim şefim?
1: Programdan sonra

0: Tabidesiniz efendim. Selfilerinizi.
1: Ayten ablama dedin ki çok güzel yemek dedin. Bana verdin sıfırı. En azından senin ağzından güzel aynen yemek tadı çıktı.
2: Havadan puan yok nedir şefim?
0: Bana sormayın.
2: Ayten Hanım. Ayten
3: havadan
2: Hanım
3: puan.
2: Evet nedir?
3: Şimdi yarışmamızın adı benim yemeğim.
2: Bunu söyleyince havadan puan olmaması lazım.
3: Yani yemek güzel değil. Hani güzel olsa tamam, helal hoş olsun diyeceğim.
2: Yemeğin önemi yok bunun.
3: Yani iyi değil.
2: Tamam, bunun bir önemi yok.
3: Olmaz olur mu, var. Havadan yok puan alıyorsun.
2: Güzel keşke yemek yarışması değil işte, onu diyorsunuz.
1: Keşke bana verseydiniz, havadan olmamış olurdu.
3: Şu anda
1: Emir'i
3: tercih ederim. Sen sonuncusun Deniz'ciğim.
1: Sonuncu olabilirim ama iki gün sonra
3: yani
1: birinci de olabilirim.
3: Emir sonra olacak.
2: Soruma cevap alamadım. Deniz Hanım araya girdi ama.
3: Pardon, çok affedersin.
2: Havadan puan nedir?
3: Açıkladım ya, dinlemedin
2: ama güzel
3: ben
2: yemek yarışması değil. Demek ki denk getirmişim ki vermişim puanı mesela.
3: Şimdi var ya, sen verirsen puanını helali hoş olsun, benim yemeğim bildin yemeğine.
2: Tamam, başkası
3: sen verirsen
2: verince
3: helal.
2: Havadan puan
3: başkası mıydı verince ben havadan karşılıyorum.
2: Ben size verdim 5 puan, havadan mıydı?
3: Yani.
2: Havadan puan diye bir şey yok. Benim yemeğim güzeldi, seninki bir şeydi falan dedi. Burası benim yemeğim. Yani güzel yemeğim değil, benim yemeğim. O yüzden bulduk yemeğimizi, verdik 5 puanı.
4: Buradan Ayten Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Evet, şimdi kalemin oynayacağı yer başlıyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
0: Deniz, ilk senle başlamak istiyorum.

0: Tam istediğiniz gibi yaptım şef.
1: Bana bir şey kalmadı burada.
0: Arkadaşlar sildi süpürdü çünkü.
1: Yok, herkese eşit miktarda dağıttı. Birer porsiyon koymuştu. Siz de bir porsiyon koydunuz ama bana yetmedi. Bana yetmediği için sana maalesef puanım, üzgünüm, 5. Çünkü yemek ilk fırından çıktığında hepinizin yemeğini tattım, yedim. Muhteşemdi senin yemeğin.
0: Afiyet olsun şef.
1: Eline sağlık.
0: O kadar mutluyum ki zaten onun tatması, onun beğenmesi her şeyin ötesinde.
1: Gelelim Emir'e.

0: Çılbır muhteşem. Güzel. Hatay tepsi kebabı yiyoruz. Ben ilk lezzetleri bildiğim için... Sizin evde tuz yok mu?
1: Var şef.
0: İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Yani deniz ikili yarışır. Ama tuz yok.
1: Şefim tuz.
0: Tuzsuz. Sen diyorsun ya nasıl ekmek olmalıydı. Bir tık tuz olsaydı bunda var ya. Of. Of. Sana puanım. Dört. Şimdi gelelim damlensine.

0: Hocam pişmiş bu ya. Şurada benim çıkarttığım vardı hatırlarsan.
1: Biri pişti şefim.
0: He?
1: Biri pişti, diğer ikisi idare eder.
0: İdare eder, bir tanesini ben çıkarttım zaten patlattığımı. Çılbırın yoğurdu olmamış. Yoğurtta sarımsak yok. Tuz da yok. Koymuşsun.
1: Koydum aslında ama az olmuştu.
0: Çözemedim. Sana puanım.

0: 3.
1: Yine 3 verdi. Tabii ki yine kötü değil. Yemeklerim güzel. Yarın bunun yine üstüne çıkacağım. 4, 5 gidiyor bu.
0: Gelelim kıyma salatasına.
2: Kıyma salatası.
0: 4 kere uyardım. Zırh kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
2: Hepsi kullanılmayacak mıydı şefim?
0: Evet, hepsi kullanılacak da efendim biz bu kadar büyük biberler...
2: Kullanamıyorum şefim. He? Haklısınız, çok haklısınız. Sonuna kadar haklısınız. Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim.
2: Onu da size soru sormak, tek soru hakkım vardı. Kullanmıştım, ikinciyi soramadım. Aklıma geldi, gelmedi değil. Çünkü ama ben evimde blenderla yapıyorum
0: şimdi
2: bunu.
0: Hatay'da normalde bu yemek...
2: Evet,
0: zırhla yapılır. Hatta ve hatta eti de zırhla çekilir. Ben siz zorlanırsınız diye... Ben de zırh kullanmadan normal kıymadan yaptım. Çünkü ben size ne gösterirsem sizin de aynısını yapmanız lazım. Ben zırh çekseydim etle birlikte siz de zırh çekemeyeceğinize göre, et çünkü sebzeye göre daha serttir. O yüzden bu yemeğe puanım. Ama tadına bakacağım.
2: Sağ olun şefim. Her şeye rağmen baktınız, teşekkür ederim.
0: Yok, ben bakarım.

0: Sizin tuz fabrikası falan var mı? Enişte Bey'in tuz fabrikası falan var mı?
1: Yok da öyle bir şey, keşke olsa.
0: Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
1: Şefim onda da çevriliyor ya, hani görmüyorum. Elimle alayım.
0: Bakalım efendim, herkes görüyor.
1: Haklısınız şefim, ne diyeyim, haklısınız. Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim. Ben herhalde sizi çok sevdim o yüzden.
0: Ben hepinizi çok seviyorum.
1: Sağ olun.
0: Evet, tuz normalde ne kadar çok tüketilirse o kadar çok zararlıdır. Ama bir yemeğin lezzetini, baharatını, tadını ön plana çıkartacak olan da karınca kararınca tuzdur.
1: Haklısınız.
0: Çok tuzsuz bir yemek yemeğin içerisinde bütün bileşenleri yok eder. Haklısınız. Tuz koymadığınız zaman öne çıkmaz. Size puanım. Sıfır mı diyeceğim? Ben sıfırcı değilim ya. Size puanım.
1: Teşekkür ederim şefim. Şeften bu kadar düşük puan almayı beklemiyordum. Ama gene sıfır da verebilirdi. İkiye razıyım. Teşekkür ederim şefime.
0: Peki toplamda almış olduğunuz, üç günün sonunda almış olduğunuz puanları açıklıyorum. Hazır mıyız? Evet, ilk Deniz'le başlıyorum. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 20. Emir, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 31. Oğulcan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 32. Ayten abla, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 32. Günün lideri kim bu arada?
2: Berabereyiz şefim.
0: Günün lideri Ayten abla ve Oğulcan. O nasıl bir duygu?
2: O bir puan etkileyecek demiştim şefim. Cuma günü evet, daha çok etkileyecek. İnanıyorum.
0: Cuma günü...
2: O bir puan hayatımı kurtarabilir.
0: 10.000 TL'nin sahibi acaba 4 yarışmacımızdan hangisi olacak?
1: 3 gün bitti, hala liderim, hala liderim. Onlar düşünsün, ben yarına gene bomba gibi geleceğim.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli. Yeni evet. Keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Evet. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane
0: var. 3 tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alınlığının ortasındaki kapı. 2 tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Human demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey
0: muhakkak yani göstermek durumundayız. Çok hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyoruz.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Söke yolun Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Gerçek yerine. Gerçek evet. Yerine gidelim. Evet. Evet. Hocam şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size evet demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak?
0: Batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldırdınız.
0: En tepe yani noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık
0: önündeki
1: alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız.
1: Sütun başlığı.
0: Hermogenes'in yaptığı iyon Süt ön başlıkları.
1: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabi bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde muhakkak, yön veriyor.
0: Muhakkak.
1: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
1: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde, düzeninde yapılmış. Şimdi alanlığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Birer özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirler. Başlıklar var burada. Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlar. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu giller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: burada? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar
2: tekrar buna göre
1: birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz. O heykellerin hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür ederim. Belki oradan babamdan geçen belki bir şey değil de. Ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Latrina'da yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrina konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
3: var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
4: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirileri kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
3: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı. Kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak. Ki o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötedik.
3: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
3: Evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
3: tabii,
1: var.
3: Tabii normal.
1: Uzun kıyafetler aynen var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
3: Yani belki ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet, evet.
3: Temiz su.
1: Kanal.
3: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Özellikle baş kısmı.
3: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla.
3: Aynen.
1: Şurada.

0: Şimdi orada bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
0: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
2: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değil de onlar ince mermer.
1: Opus sektiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir
1: bunlar hocam? Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşumdan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün demini bu kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planda olacak. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Opus sektiğini. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü,
1: evet,
2: hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
0: Rulo oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor. O,
1: evet,
0: o ahşap
1: dolapların içinde,
0: içerisinde muhafaza
1: ediyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nınkiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın
0: ne oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet,
1: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
2: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı. Evet.

0: Şöyle gidelim.
1: Sandal.
0: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
0: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 evet. metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki, evet. Burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı o iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir evet. alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine evet. bakarsanız içinde evet. de bir temel var. Evet. O temel, işte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel.
2: Evet.
1: Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar.
1: Mesela
0: kutsal toplanma alanı.
1: Mesela şeyin toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilişkili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
0: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
0: Efesliler
1: mi?
0: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
0: Efes.
1: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, demek. Doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi... Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve at nalı biçiminde yapılmış. Hocam
1: çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30

0: bin kişinin ya da 28 bin kişinin. Çok mu heyecanlandım?
1: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi.

0: başlayan start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar, yani şeyin virajına kadar gidiyor.
1: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
1: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
1: Ve, şey, bir takım gösteriler de, müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
1: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Ve günümüzdeki çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şeyi hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifaion. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor, işte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor, bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: Atlar için mi acaba burası?
1: Burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle alt tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyorlar.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi
1: sütunlu galeri.
2: Seyirciler böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan

0: olan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
0: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
0: Pergamonlara ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm. Hı hı. Neden? Çünkü en iyi yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam, oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle
1: belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu
0: sorabiliriz. Evet.

0: Magnezya Meandrum'unun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki o

0: arada çok kirli bir su. Hı-hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet ya, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir sistem, arıtma sistemini de yapıyorlar aslında. Evet. Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi. Evet. Hatta evet, birçok kentte de vardır.
1: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir tarafa.
0: İleride işte de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su haline çıkıyor.
1: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
0: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabiliriz.
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Hı hı. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yer
1: değiştirelim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından Propylon

0: galiba. Gençlik daha doğrusu onun içindeyiz.
1: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye başlanıyor.
0: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
1: bir sabit pazarlara
0: geçişi
1: gibi.
0: Burada da öyle olmuş.
1: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
0: Evet, burası. Hemen bu bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 yarımı diyelim,
1: evet,
0: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak.
1: Sütunlarda
0: orada
1: freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
0: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
1: Evet.
0: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet, onu bak şu.
1: Şurası.
0: Şunun içine giden. Şurası. Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
1: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
1: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişi

0: Belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi, bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesidir. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
1: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
0: Belki işte o, doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyon, tamamı mermerden yapılmış. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyonun aynı değil.

mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yana. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler bu adamlar. Zenginlerdi. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.

0: Yani temelciler bir tarafı şimdi gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki devirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü
1: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar evet. Ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor. Evet, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki evet. Kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu?
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Evet. Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde
1: gidiyoruz. Evet, evet, evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum evet, sizin söylediğiniz.
2: Evet, yanda kürkler de var, daha büyük sistemler de var. Sağda soldaki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası
2: şu
3: bir
2: anda,
3: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızı...
3: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla, parçalar yani.
2: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: içinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni bir bölümle, yeni heyecanla karşınızdayız ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Metehan, merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Ben Metehan Ergün, 21 yaşındayım. Bir vakıf üniversitesinde havacılık yönetimi okuyorum. Bunun yanında futbolla ve voleybol ikisi olduğumuz için voleybolla da ilgileniyorum bu aralar. Bu şekilde.
0: Havacılık.
2: Evet, havacılık yönetimi okuyorum.
0: Kuliste bir sohbet olmuştur o zaman.
3: Ersin Bey, evet, çok. 10 yaş genç versiyonumu getirmiş bugün arkadaşlar, sağ olsunlar. Metehan'da gözünden ateş çıkıyor. Bakalım neler olacak, göreceğiz.
0: Sezer Bey'i dün neler yaptığını peki biliyor musun?
2: Evet, duydum. Şimdi çok korkuyorum o yüzden Sezer Bey'den. Bakalım inşallah bize yapmaz.
0: Daha yarışma başlamadan pes etmeyelim de.
2: Yok estağfurullah.
0: Figen Hanım.
4: Efendim.
0: Her şey yolunda mı?
4: Yolunda.
0: Sezer Bey bayağı bir korkutmuş bugün herhalde Selda Hanım.
5: Ya biraz bizim de katkımız oldu kendisine. Bugün o kadar olmayacağını umut ediyoruz. Bakalım birlikte göreceğiz.
0: 22.950 puan aldı dün Sezer Bey ve cevap soruda yarışmalarının bu zamana kadarki en yüksek puanıydı bu. Ama finalde cevap veremedi. Cevap vermeme hakkını kullandı. Bu yüzden bugün 1000 lirayla kasada yarışmaya başlıyor Sezer Bey.
3: Evet, biraz isabetli de bir karar olmuş ama bugün arkadaşlar da iddialı. Gerek Selda Hocam, gerek Figen Hanım. Onlar da sabahtan beri iddialı cümlelerle beni baskı altına aldılar biraz diyebilirim. Biraz tedirginim ama aşacağız bakalım.
0: Başarılar diliyorum.
2: Teşekkür.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı. 2000 puan değerinde olacak her soru. Son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde, ki Sezer Bey dün bunu çok çok gösterdi, çarpı 2 puana sahip olacak. 5000 lira para ödülü de tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Tabii ki.
5: Evet, baş.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Güne çizgi filmlerle başlıyoruz. 90'ların unutulmaz çizgi filmleri arasında yer almaktadır. Konusu uzayın ortasında birbirinden harika imkanlar içerisinde yaşayan bir aileyi anlatmaktadır. George ailenin direğidir. Olaylar da onun etrafında döner. Jane evin hanımıdır. Para harcamaya ve evde vakit geçirmeye bayılır. Judy ailenin genç kızıdır, acayip havalıdır ve Elroy evin oğludur, yerinde duramaz, sürekli oyun oynamak ister. Sorumuz gelsin. Uzayda yaşayan bir aileyi anlatan 90'ların unutulmaz çizgi filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1962'de aslında bu çizgi film ortaya çıkmıştır. Ama 2062'yi anlatmaktadır.
1: Vay. Ben daha erken dönem zannediyordum, 80'lerde falan. Ama 62 iyiymiş.
0: Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Jetgiller.
0: Figen Hanım.
2: Jetgiller.
0: Metehan.
3: Aliens yazdım. Ben okuşağa yetişemedim sanırım.
0: Metehan, Aliens nereden geldi aklına?
3: Uzaylılar dediniz. Ben de İngilizcesini yazdım valla.
0: Selda Hanım.
4: Ben bugün papatya ile başladım.
0: Papatya mı o?
4: Yapmaya çalıştım.
0: Bilemediniz.
4: Bilemedim.
0: Çizgi filmlerle aranız yok mu peki?
4: Çok yoktur. Pek izlemedim çocukken de. Biraz farklı ama çizgi film pek izlemezdim.
0: Çocuğunuz izledi mi peki?
4: O yani izler, hala izliyor.
0: Bir genç kız oldu ama.
4: Hala izliyor.
0: Hala izliyor mu?
4: İzliyor. Eşim de çok izler ama ben pek tercih etmem.
0: Peki, o zaman bakalım doğru cevap neymiş acaba? Jetgiller doğru cevap olacaktı ve iki yarışmacımız Sezer Bey ve Figen Hanım böylelikle puanları aldılar. Jetgiller deyince Sezer Bey, siz izlediniz mi peki?
1: İzledim ama hatırladığım en net şey, böyle arabasını çanta haline getirip işe giderdi. Ben acaba küçükken düşünürdüm, öyle bir şey olabilir mi acaba ileride diye. Hala olamaz gibi geliyor ama çok güzel bir sahneydi. Hep aklıma o geliyor Jetgiller deyince.
0: Ne kadar enteresandır ki mesela 90'larda, ya şu anda o çizgi filmi izleyenler de hatırlayacaktır. Görüntülü konuşma vardı.
1: Evet.
0: Robot vardı. Daha sonrasında işte sırtında roket var, havaya gider, uçar, sonra okula giderdi. Onların şu anda, hatta uçan araba vardı. Bütün hepsinin 90'lı yıllarda izlediklerimizin şu anki tarihte gerçekleşmiş olduğunu görmek son derece ilginç.
1: İşte çanta haline gelmiyor henüz. Onu da yakında yaparlar belki.
4: O da, bekleyelim, o da olur.
0: Muhtemelen ilerleyen dönemde onu da göreceğiz herhalde. Peki, ikinci sorumuza geçiyoruz.

0: Oyun türleriyle devam ediyoruz. Dikdörtgen masa üzerinde bulunan oyuncu maketlerini sopalarla yöneterek küçük topları belirli deliklere sokmak amacına dayanan bir oyundur. Futboldan esinlenerek ortaya çıkmıştır. O yüzden masa futbolu olarak da bilinir. Kökenleri kesin bilinmese de 1880'li yıllarda Almanya ya da Fransa'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu oyunun federasyonu 2002'de Fransa'da kurulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'de bu federasyona üyedir. Sorumuz gelsin. Dikdörtgen masa üzerinde bulunan oyuncu maketleriyle oynanan ve masa futbolu olarak anılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ben detayları aktarırken ekrana görüntüler geldi. İzleyicilerimiz anında bilmiş olabilirler ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyorlar. Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Langırt. Sezer Bey. Langırt.
0: Figen Hanım.
2: Langırt.
0: Metehan.
3: Kriket. Benim aklım çok gitti. Langırt'ı nasıl bilemedim?
0: Kriket dedin.
3: Evet.
0: Yine farkını ortaya koydun. Evet, İyi başladın Metehan.
3: Çok iyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Selda
2: Langırt.
0: Hanım.
2: Langırt.
0: Bilir misiniz peki yazdığınız langırtın
2: evet,
0: ne olduğunu?
2: Evet, biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
2: Biliyorum.
0: Üç langırt, bir de kriket var. Doğru cevaba gidelim. Langırt doğru cevap olacaktı. Langırt'la ilgili çok enteresan bir detay var. 1969 yılında çıkan bir kanuna göre langırt aslında yasaklanmış. Türkiye'de yasaklanmış.
3: Neden?
2: Bunun için.
0: Umuma açık yerlerde oynamak da, oynatmak da, üretmek de, bunun ticaretini yapmak da. Fakat daha sonra 2016 tarihinde bu iptal edilmiş ve langırt artık biraz önce de belirttiğim gibi bir federasyonu da var. Federasyonu da üye, hatta bu konuda dünya çapında başarılar elde eden sporcular da var. Bir spor olarak da geçiyor langırtın. Türkiye'de böyle bir ilginç hikayesi de var.
2: Ama Ersin Bey spor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle çocukluk çağında el göz koordinasyonunu çok geliştiren bir oyun. Yani o da önemli bir...
1: 2016
2: yani gelişimine katkı sağlıyor. El göz
0: tabii,
2: koordinasyonu
0: işte
2: açısından çok faydalı.
0: Zamanında 1969'da öyle bir yasa çıkmış, kanun çıkmış ama langırt olarak sadece bu değil, bunun içerisinde masa başındaki farklı şeyler de onun içerisine dahil olduğundan dolayı komple langırt adıyla beraber bir yasak söz konusuymuş. Bu bakımdan enteresan da bir hikayesi var Türkiye'de langırtın.
4: İyi ki de iptal edilmiş o zaman.
0: Evet, evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi.

Tropikal bir lezzetle şimdi devam ediyoruz. Tropikal iklimlerin vazgeçilmez meyvesidir. Karayip Adaları'nda sıkça görülür. Bunun dışında ana vatanı Grenada'dır. Meyvenin üzerinde bowling topu gibi 3 farklı nokta vardır. İçeriğinde bulunan birkaç maddeyle ilaç olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca şampuanlarda, sabunlarda, kremlerde ve makyaj malzemelerinde de sıkça yer alır. Boyu 25 metreden fazla olan ağacının ömrü yaklaşık 100 yıldır. Genellikle 60-70 yıl boyunca devamlı meyve verir. Tropikal olmayan bölgelerde yetişmesi de bir hayli zordur. Sorumuz gelsin. İçinde süt bulunan tropikal meyvenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: çok da güzel de bir kokusu vardır. Genellikle de toz olarak da birçok tatlının içerisinde görmek mümkündür. Hanımlara birazdan soracağım zaten ama önce cevapları göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Hindistan cevizi, kokonat.
0: Figen Hanım.
2: Hindistan cevizi.
0: Metan.
3: Hindistan cevizi bu sefer sanırım, doğru bildim.
0: Ve Selda Hanım.
4: Hindistan cevizi.
0: Yapar mıyız evde tatlı?
4: Yaparım.
0: Neler?
4: Pek çok tatlı. Yani yemek yapmayı çok severim ama tatlı türlerinden de şerbetli tatlılar, geleneksel tatlılar, sütlü tatlılar hepsini yapabilirim.
0: Hindistan ceviziyle aranız nasıl?
4: Benim çok iyidir ama maalesef kız kardeşim, eşim ya da kızım pek tercih etmiyorlar. Sevmiyorlar yani. İlginç ama sevmiyorlar.
0: Bu da sizin kullanmanızın önüne mi geçiyor?
4: Yani şöyle, kek yapsanız yarısını kendim için döküyorum, bir kısmını onlar için dökmüyorum gibi oluyor üzerine mesela.
0: Peki, 4 aynı cevabı görüyorum. Acaba ilk defa yemyeşil olacak mı buralar? Hindistan cevizi doğru cevap olacaktı ve ilk defa şu anda bütün yarışmacılarımız da doğru cevabı verdiler. Böylelikle artık etabı bitiriyoruz. Şimdi sırada 4. sorumuz var. Marjinal bir karakter var şimdi karşımızda. 1979 yılında Almanya'da Sultan adlı grubu kurdu. Uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Ben sizin babanızım dedi ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri oldukça dikkat çekiciydi. Türk absürt müziğinin marjinal karakterler arasında yerini aldı. Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi. 2017'de bir kargo firmasının reklam filminde oynadı. Sorumuz gelsin. Ben sizin babanızım şarkısıyla ünlenen şarkıcı kimdir? Süreniz başladı.

0: Almanya'da şarkılar söylüyor. Bir grubu var. Türkiye'ye geliyor. Burada müzik yapımcılarıyla görüşüyor. Hayali albüm yapmak. Götürüyor ona, olmuyor. Öbürüne götürüyor, olmuyor. Kabul etmiyorlar. Olmaz bundan, olmaz bundan, olmaz bundan. Derken bu şarkının ritmiyle ilgili gidiyor birisine bir şeyler söylüyor. Hemen hemen hemen hemen gel diyorlar. Anında sözleşme imzalıyorlar ve ortaya böyle bir şarkı çıkıyor. Ve bir anda şöhrete kavuşuyor. Acaba bu kişi kim? Buyurun cevapları göreyim lütfen.
1: Ben ne dersem o olur. Şarkının devamıydı. Klibi falan hepsini hatırlıyorum ama isim yok bende.
0: İsim yok?
1: Yok.
0: Figen Hanım?
2: Maalesef bende de isim yok. Ben de şarkıyı hatırlıyorum ama kişiyi hatırlayamıyorum.
0: Metehan?
3: Ben Hakkı Bulut dedim, aklıma ilk o isim geldi. Ne oldu hakkında hiç gibi bir fikrim yok.
0: Metehan, sen bizi güldürdün. Allah da seni hep güldürsün ya.
3: Teşekkür ederim.
0: Ya Hakkı Bulut nereden çıktı?
3: Bilmiyorum ki vallahi.
0: Çok garip yerlerden gidiyorsun. Aliens dedin, Hakkı Bulut dedin.
3: Kriket dedim, o daha kötüydü bence.
0: Evet. Hakkı Bulut'un şarkısı var mı, ben sizin babanızım diye?
3: Bilmiyorum ki vallahi. Ben en son İbrahim Tatlıses'ten dinlemiştim. Onu yazmak daha komik olacağı için.
0: Bunu mu dinledin? Ben sizin evet, babanızım, ben de dersen. İbrahim Tatlıses.
3: Evet, bir programda söylüyordu.
0: Söyledi mi?
1: Programında böyle şaka yapmak için söylediğini ben de izledim, öyle bir video.
0: Selda Hanım. Selda Hanım. Yani size hiç gelmeyeyim aslında. Nedir cevabınız?
4: Ali Desidero yazdım. Bilmiyorum.
0: Var mı böyle bir şarkıcı?
4: Bilmiyorum. Bana öyle bir yerden geldi ama.
2: O da bir şarkının içinde geçiyordu sanırım.
0: Evet. Ali Desidero. Bu şarkıyı mı söylüyordu Ali Desidero?
4: Ay bilmiyorum.
0: Vallahi güzel başladık. İyi oldu yani. Hakkı Bulut ve Ali Desidero ile beraber etabı bitireceğiz. Ama cevabı bir görelim. Barbaros Hayrettin olacaktı. Doğru cevap. Müzik dünyasına bir isyanmış aslında. Yani bunun hikayesinde normal şartlar altında aslında mevzu bir hiciv. Böyle bir şarkı ama işte o şarkı bir anda Barbaros Hayrettin'i bayağı ünlü birisi yapmıştı. Fakat sizler hatırlayamadınız.
4: Kırmızı oldu.
0: Sadece şarkıyı biliyorsunuz. Şimdi etabı bitirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Sezer Bey 1100 puanınız bulunmakta ve Figen Hanım düne göre daha iyiyiz. Siz evet, de bugün, 1100 puan topladınız.
2: Bugün iyi bir başlangıç yaptım. Umarım böyle gider.
0: Selda Hanım 600 puanla şu anda diğer iki yarışmacımızın hemen arkasında geliyorsunuz. Ve Metehan, bugün ilk defa bizimle birliktesin.
3: Evet.
0: 4 soruda bence doğru cevap değil, yanlışlarına vermiş olduğun cevaplarla damga vurdun şu anda yarışmaya.
3: Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz olarak kabul ediyorum. Umarım böyle devam etmez.
0: İkinci etaba geçelim artık isterseniz. Başlıyoruz. Dikkat etabına. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde yeni bir etap var. Dikkat etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz. Yöresel peynirlerimizi hatırlatacağım şimdi sizlere. Ülkemizde sevilerek tüketilen tulum peyniri 3 ila 6 ay arası tulumlarda bekletilerek yapılır. Gaziantep'te pişken ya da kelle olarak adlandırılan Antep peyniri küçükbaş hayvanların sütlerinden üretilir. Ülkemizin coğrafi işaretli peynirlerinden civil peyniri Erzurum'a özel bir tel peynir çeşididir. Karaman'a ait Divle Obruk peyniri bu bölgede doğal yolla beslenen koyun ve keçilerin çiğ sütünden elde edilir. Van otlu peyniri heliz, mendo, kekik ve yabani nane gibi özel otlarla hazırlanan bir peynirdir. Antakya'ya özgü sürk peyniri çökeleğin kırmızı pul biber, taze kekik, yeni bahar, çakışır otu, toz, karabiber gibi malzemeleriyle karıştırılması ile elde edilen özel bir peynirdir. Sorumuz gelsin. Civil peyniri hangi yöreye özgüdür? Süreniz başladı.

0: tel teldir ve hiç yağ yoktur. Özel bir peynirdir. Ben de çok severim. Acaba hangi yöreye ait? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: Erzurum.
0: Figen Hanım.
2: Erzurum.
0: Metehan.
3: Erzurum.
0: Ve Selda Hanım.
4: Erzurum.
0: 4 Erzurum cevabını aldıysak eğer, acaba ben ne demişim diyelim. Cevap soruda. Ülkemizin coğrafi işaretli peynirlerinden Civil peyniri Erzurum'a özel bir tel peynir çeşididir. Cevap soruda. Etaba iyi başladık. 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildi ve puanlarını arttırdılar. Şimdi sırada 6. sorumuz var.

Tarihe yardımcı bazı bilim dallarını sayacağım şimdi sizlere. Epigrafi, anıtlar başta olmak üzere sert yüzeylere yazılmış olan yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Heraldik, eski devirlerden günümüze kadar toplumlarda kullanılan arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalıdır. Paleografi, eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Bir yerin isminin kökeninin nereden geldiğini belirtmekte tropomoni devreye girmektedir. Numizmatik, eski paraları inceleyerek toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilim dalının adı ise arkeolojidir. Sorumuz gelsin.

Tarihe yardımcı bilim dalları içerisinde arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Daha önce duymuş muydunuz bu verdiğim bilgileri?
1: Bir kısmını.
0: Hangisini ilk defa duydunuz?
1: İlk söylediğiniz epigrafiyi biliyorum, paleografiyi biliyorum. Diğerlerini ilk kez duydum.
0: İlk kez duydunuz. Metehan?
2: Benim TYT, YKS'ye çalışırken bildiğim konularda aslında da yanlış cevap verdim. Bunu da biliyorum.
0: Konuları da hepsini biliyorsun ama cevabı?
2: Evet, hatırlayamadım yani.
0: Peki, görelim cevaplarınızı. Buyurun lütfen. Sezer Bey?
3: Heraldik.
0: Figen Hanım?
4: Palegro.
0: Palegro.
2: İtalyan futbol ismi gibi oldu.
0: Metehan?
2: Heraldik dedim ben.
0: Heraldik ama yanlış mı diyorsun?
2: Ben yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Ve Selda Hanım?
1: Ben de çok emin olmamakla birlikte aklımda kalan bir taneyi yazdım.
0: Tapomani yazmışsınız.
1: Sonu öyle biten vardı.
0: Bir şeye benziyor ama tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki acaba ben ne demişim? Buyurun hep birlikte görelim. Heraldik, eski devirlerden günümüze kadar toplumlarda kullanılan arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalıdır. Heraldik doğru cevaptı ve böylelikle bu soruda Sezer Bey ile Metehan puanları bölüşüyorlar. Figen Hanım'a ve Selda Hanım'a puan veremiyoruz. Metehan yanlış cevap dedin ama doğru çıktı.
2: Yanlışlıkla doğru cevap vermişim.
1: Yanlışlıkla doğru cevap.
0: O da iyi oldu tabii senin
2: tabii
0: için.
2: Tabii ki, teşekkür ederim.
0: Evet, puan farkını böylelikle biraz daha aslında dengelemiş oldun. Hatta şu anda ikinci sıraya geçtiğini de söyleyeyim. İlk etabı çünkü çok kötü bitirmiştin.
2: Evet, biliyorum. Biraz alışma süreci diyelim.
0: Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Kuzeye götüreceğim şimdi sizleri. Kuzey ışıkları yeryüzünün sahip olduğu manyetik alanla güneşten dünyaya ulaşan enerji yüklü parçacıkların girdiği etkileşim sonucu ortaya çıkan ışımalara verilen isimdir. Kuzey ışıklarında yeşil, kırmızı, mavi ve mor olmak üzere 4 renk bulunur. Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor renk nitrojen atomuna aittir. Çoğunlukla kutup bölgelerinde görülürler. Bu nedenle kutup ışıkları olarak da anılırlar. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç, Finlandiya bu doğa olayının en sık görüldüğü yerlerdir. Görüldüğü en yaygın tarihlerse 23 Eylül, 21 Mart arasındaki günlerdir. Sorumuz gelsin. Kuzey ışıklarındaki hangi renk nitrojen moleküllerine aittir? Süreniz başladı.

0: kuzey ışıklarını görmek için aslında bir turizmdir bu. Sırf o tarihlerde oraya gidip, özellikle İzlanda'ya ve Norveç'e gidip o olağanüstü doğa olayını görmeye giden birçok insan vardır. Cevaplarınız ne oldu acaba? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Mor.
0: Figen Hanım.
2: Mavi.
0: Metan.
3: Mavi. Sıralamıştım da yeşil, kırmızı, mavi, mor diye. Onu yazdım YKMM diye.
0: Ve oradan maviyi buldum.
3: Evet.
0: Selda Hanım.
2: Mavi.
0: Peki, 3 tane mavi, 1 tane de mor var. Doğru cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor renk nitrojen atomuna aittir. Cevap soruda. Mavi doğru cevap olacaktı. Bu soruya Sezer Bey'in dışındaki yarışmacılarımızın doğru cevap vermesi, Selda Hanım'ın başından bu yana beklediği heyecanı aslında yarışmaya getirdi.
2: Hayır, benim heyecanım biraz da benim ilgilendiğim konunun olmasındandı. Biraz daha bilim, pozitif bilimlere yakın olduğum için ona da çok mutlu oldum.
0: Dün biraz rekabetten artık iş çıkmıştı çünkü.
2: Evet.
0: Tek başına, tek başına, tek başına derken ben de artık yok artık filan dedim yani. Ama bugün daha dengeli gidiyor şu anda yarışma.
2: Henüz tek başına bir soruya cevap vermedi sanırım Sezer Bey.
0: Sezer Bey.
1: Yani biraz dikkatleri üstünden kaldırmak istemiştim yanlış cevapla ama şu söylediğiyle beni tekrardan onun içine aldı.
0: Bir taktik diyorsunuz.
1: Tabii Selda Hocam henüz cevap vermedi falan dedi. Kendi bilir artık ne yapalım.
0: Peki. Bundan sonra ne olacak acaba? Hemen şimdi 8. sorumuza geçiyoruz. Etabı bitiriyoruz artık. Yeni sorumuzda işimiz doğal taşlarla. Akik taşı bedensel yorgunluklara iyi gelir ve ağrıları azaltıcı özelliğe sahiptir. Ametist kalp rahatsızlıklarına ve baş ağrılarına iyi gelir. Oltu taşı pozitif düşünceleri yansıtan çok önemli taşlardan biridir. Aquamarin taşı solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi edici özellik taşır. Özellikle astım hastaları bu taşın şifasına başvurur. Diğer adı topaz olan sarı yakut taşının en önemli özelliği kişiyi korkularından arındırmasıdır. Mavi safir kişiyi duygusal travmaların yarattığı olumsuz hislerden kurtarır. Krizopsas taşının depresyon ve panik atak durumlarında rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Astım hastalarının şifasına başvurduğu taşın adı nedir? Süreniz başladı. Her zaman dediğimiz gibi bunlar sadece bir bilgilendirici. Asla bir tedavi yöntemi için bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Her sağlık probleminde önce hekimlere danışıyoruz. Bunu bir kez daha tekrarlayayım ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Valla ametist gibi duydum ama hiç de emin değilim. Onu da söyleyeyim.
0: Figen Hanım.
2: Ben de ametist diye hatırlıyorum.
0: Siz ametist yazmışsınız
2: evet.
0: Yalnız.
1: Ben
0: Sezer
1: ametist.
0: Bey ametist yazmış. Hatta T'si de yok.
1: Yok.
0: Ametist yazmışsınız. Metan?
3: Ben aquamarin yazdım. Aquayı sudan solunum hastalıkları diye kodladım, onu yazdım. Aquamarin, K ile mi Q ile mi olduğunu bilmiyorum. İkisini de yazdım.
0: İkisini de yazdın. Peki Selda Hanım?
2: Aquamarin.
0: Aquamarin. Taşlarla aramız nasıl Selda Hanım?
2: Ben de evimde bulundurmak, masamda bulundurmak gibi katkı sağlayıcı etkisine inanıyorum. Ama tabii çok ona bir şey, bel bağlamıyoruz tabii.
0: Bağlamıyorsunuz. Ve aquamarin dediniz aynı zamanda.
2: Evet.
0: Bakalım doğru cevap neymiş? Hep birlikte görüyoruz. Aquamarin taşı solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi edici özellik taşır. Özellikle astım hastaları bu taşın şifasına başvurur. Aquamarin taşı doğru cevap olacaktı. Selda Hanım ve Metehan puanları bölüştüler. Metehan, yani ikinci etap senin etabın oldu.
3: Evet, biraz öyle oldu. Hakkı Bulut'tan sonra buraya gelmek biraz beni de şaşırtıyor.
0: hemen hemen bütün sorulara doğru cevap verdin.
3: Nazar değmesin.
0: Şu anda 3450 puanla birinci sırada olduğunu söyleyeyim.
3: Bilmiyordum, teşekkürler.
0: Ve Selda Hanım, ikinci sıradasınız.
2: Ben son gibi düşünmüştüm ama.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Siz de ikinci etapta bayağı puan topladınız. 2800 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Sezer Bey, 2600 puanınız var.
1: Ben bir sonraki soruya hakkı bulup cevabı vermeyi düşünüyorum. Belki açılırım ondan sonra.
0: Figen Hanım, 2300 puanla şu anda dördüncü sıradasınız. Fakat tabii bütün puanlar birbirlerine yakın. Bu yüzden tabii özellikle son etap, akıl oyunu etabındaki çekişme de acaba aynı şekilde devam edecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Artık final öncesi önümüzde 4 soru kaldı. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabıyla devam ediyoruz. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

çalışmaktadır. Super Mario, Japon video oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto tarafından üretilen, İngilizce konuşabilen, dış görünüşüyle de Meksikalı'ya benzeyen bir İtalyan tesisatçıdır. Mario'nun dünyanın en ünlü video oyunu karakteri olduğu söylenebilir. 388 milyondan fazla satış rakamına sahip olan Mario, en çok satan video oyunudur. Super Mario kardeşlerin 1993'te Amerikan komedi macera filmi olarak bir de sinema filmi yapılmıştır. Yeni filminin 2022 Aralık ayında da vizyona girmesi beklenmektedir. Sorumuz gelsin. Super Mario oyununun çıkış tarihi ile sinema filminin vizyona giriş tarihi arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Sezer Bey, oyun dünyasıyla aramız var mı?
1: Var. Severim. Süper Mario'yu da oynardım küçükken. Şu anda da öyle futbol oyunlarını daha ziyade oyun konsollarında tercih ediyorum. Oynuyorum yani.
0: Turnuva falan yapıyor musunuz?
1: Yok, o kadar vaktim yok ama olsaydı isterdim yani. Böyle bir e-spor oyunculuğu falan yapabilirdim gibi geliyor.
0: Peki. Doğru cevabı görelim. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Ben 37 dedim ama şu an yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Neden?
1: Karıştırdım galiba tarihleri.
0: Öyle mi?
1: Evet, emin değilim yani.
0: Hangi tarihi baz aldınız?
1: Ya ben 2022 ile 1985'i baz aldım ama 1993'te film çıkmıştı galiba. 2022'de yeni çıkacak oyun muydu, film miydi onu karıştırdım. Herhalde orada bir hatam olmuş olabilir.
0: Figen Hanım?
2: Benim aklıma tamamen 28 sayısı geldi. Onu söylemek istedim.
0: Tarihi yok, sadece 28 var.
2: İçime doğdu.
0: Metehan?
3: Ben 2022 Aralık'ta vizyona girecek dediniz. 1983'te de oyun çıktı. Ben 39 buldum ama o yüzden.
0: Aynı tarihler ama senin oyuna çıkış tarihinle ilgili olarak bir farklılık var.
3: Evet, 1983.
0: Ve Selda Hanım?
4: Ben yanlış hatırlamıyorsam 85'te ilk oyun çıktı. 93'te de ilk vizyona girdi diye hatırlayıp 8 yıl olarak hesapladım.
0: Siz tüm yarışmacılarımızdan daha farklı bir cevap vermişsiniz. 8 en az cevabı veren siz olmuşsunuz. O zaman doğru cevabı görelim. Acaba bir yarışmacımıza çarpı 2 mi gidiyor? Hepsi birbirinden farklı, yoksa puansız mı geçecek bu soru? İşte doğru cevap. Doğru cevap 8 olacaktı ve Selda Hanım 1-8 yazdınız. Biz 2 tane 8 koyduk şu anda. 8.800 puan oldunuz, tek başınıza bildiniz. Tebrik ediyorum.
4: Mutlu oldum.
0: Sezer Bey'e hodri meydan dedikçe puanlar artıyor yalnız.
4: Ay yok, estağfurullah.
0: Tebrikler.
4: Teşekkürler.
0: Süper Mario tüm oyunlar bir araya geldiğinde, yani farklı farklı bölümleri de var aynı zamanda. Sadece Süper Mario oyunu, az önce bilgiyi verdim, 388 milyondan fazla. Ama hepsini koyduğumuz zaman yaklaşık 800 milyon oyunla dünyada birinci sırada, uzak ara birinci sırada şu anda. İkinciyi merak edenler varsa, ben de çok severim Tetris. Peki, devam edelim yeni sorumuzla. Kahvenin tarihçesine bakacağız. Hepimiz içeriz ama acaba biliyor muyuz tarihini? Bir rivayete göre milattan sonra 850'li yıllarda Etiyopyalı bir çoban güttüğü keçilerin bir meyveyi yedikten sonra canlandıklarını, hareketli olduklarını fark eder ve meyveyi dener. Daha sonra keşişler bu gizemli meyveyi kavurarak demlerler. Bütün gece uyanık kaldıklarından bunu Allah'ın bir hediyesi olarak da görürler. Böylece kahve tohumunun ünü kısa bir süre içerisinde bölgede yayılır. Osmanlı İmparatorluğu Yemen'e doğru genişleyince Osmanlılar da kahve ile tanışır. 1517'de Kanuni Sultan Süleyman lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirir. İlk kahvehane 1550 yılında İstanbul Tahtakale'de açılır. Venedikli tacirler 1615'te ilk kahve tohumlarını İstanbul'dan Venedik'e götürünce İtalyanlar da kahve ile tanışmış olurlar. 1750 yılına dek Batı Avrupa'nın büyük bir bölümü

kahvehanelerle dolup taşmıştır. Sorumuz gelsin. Kahvenin İstanbul'a getirilişinden kaç yıl sonra İtalyanlar kahve ile tanışmıştır? Süreniz başladı.

0: Doğduğu yer Etiyopya olarak görülüyor ama kahve kültürünü oluşturan yer Yemen. İşin ilginç tarafı tabii, şimdi Türk kahvesi çok meşhur. Ama Türk kahvesinin çeşitleri yok. İtalyan kahvesi dünyaca daha çok meşhur. Bunun sebebi de farklı farklı türleri var çünkü. Espressosu var, cappuccinosu var, latte'si var. Bu bakımdan Türk kahvesinde sadece bildiğimiz Türk kahvesi var değil mi? İçine başka bir şey koyabiliyor muyuz?
1: Sütlü Türk kahvesi var.
2: Yani çok.
0: Ama o Türk kahvesinden çıkmış oluyor yani.
1: Yok, çıkmıyor.
0: Süt koyarsak. Denediniz mi hiç?
1: Tabii ki.
0: Türk kahvesini sütlü.
3: Evet. Çok güzel oluyor bence.
1: Selda direkt Hanım? Sütle pişiriyorsunuz.
2: Ben tüm içtiklerimi sade tercih ederim. Sert severim. O yüzden hiçbir şey katmam için. Tüm kahveler de aynı.
0: Yani mutlaka katan vardır ama hani Türk kahvesi deyince aklımıza bildiğimiz...
1: Standart.
0: Standart Türk kahvesi değil mi Sezer Bey?
4: Evet. Yani Türk kahvesi deyince aklıma benim de o geliyor. Sade.
0: Sade.
4: Standart evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey?
4: 133.
0: Kaç?
4: 133.
0: Orada başka bir şey yazıyor.
4: Ne diyorsanız o zaman yanlış yazmış.
0: Ay siz ne diyorsunuz? Vallahi
4: ben 133 demeye çalıştım. Hatta arada kaldım. 1517 Kanuni Sultan Süleyman'ın içişini mi baz alacağım yoksa 1550'de ilk kahvenin açılışını mı diye. Kanuni Sultan Süleyman'a karar verip öyle bir hesap yaptım.
0: Yani...
4: Ama karman çorman oldu. 133 cevabım. Kabul ediyorsanız, etmiyorsanız 233 yazmış.
0: Figen Hanım sizin cevabınız?
1: Ben 23 dedim.
0: 23 dediniz. Siz yine tarihleri sormayayım mı?
1: Yok, hiç gerek yok.
0: Aklınıza geleni yazdınız. Peki, Metan?
3: Ben 100 yıl dedim. 1517'de İstanbul'a geliyordu. 1617'de Venedikli tacirler götürüyordu İtalya'ya diye hatırlıyorum. Oradan 100 yıl buldum.
0: 100 yıl buldunuz ve Selda Hanım?
2: Ben 200 yıl dedim ama İtalya'ya gidişini çok net hatırlayamadım. Emin değilim.
0: Yine farklı farklı tarihler var. Bir çarpı iki mi geliyor acaba? Selda Hanım gelir mi?
2: Umarım.
0: Oraya
2: çok
0: çarpı...
2: güzel olur.
0: Güzel mi olur?
2: Güzel olur Ersin Bey.
0: Figen Hanım, 2300 puanla en az puana sahipsiniz.
1: Maalesef takıldım o puana. Moralim bozuldu birazcık galiba ondan kaynaklı.
0: Daha var ama önümüzde sorular var. Biliyorsunuz
1: bakalım.
0: Bu etapta aynı zamanda çarpı 2 demek 6000 puan demek. Onun da önemi var. Bunu en iyi Sezer Bey bilir de bugün...
1: Bugün pek bilemedi
0: bugün
1: ama...
0: Bugün Sezer Bey gününde değil.
4: Öyle görünüyor.
2: Daha 2 soru var.
0: Peki görelim doğru cevabı. Acaba bir çarpı 2 gelecek mi? Gelmeyecek çünkü 98 olacaktı. Metan çok yaklaştın.
3: Evet, 2 yılla kaçırmışım.
0: 2 yılla kaçırdın, 100 demiştin ama doğru cevap 98 olacaktı. Bu soruya puan veremiyoruz. Puan veremememiz matematiksel olarak şansınızı hala devam ettiğini de gösteriyor. Ve geldik şimdi yeni sorumuza.

Ormanlar diyoruz ve detaylara bakıyoruz. Yeryüzünde karaların %31'i ormanlarla kaplıdır. Yetişkin bir çam ağacı 40 insanın bir saatte havaya verdiği karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürebilir. 25 metre uzunluğunda bir kayın ağacı saatte 1,5 kilo oksijen üretir. 1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, 1 hektar geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir. Ülkemizdeki 78 milyon hektarlık alanın yaklaşık %27,6'sını ormanlar oluşturmaktadır. Ülkemizin ormanlık alanlarının %33'ünü meşe, kestane, gürgen gibi ağaç türlerinden oluşan yapraklı ormanlar,

%48'ini kızılçam, karaçam, köknar gibi ağaç türlerinden oluşan iğne yapraklı ormanlar, %19'unu iğneli ve yapraklı karışık ormanlar kaplar. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 25 metre uzunluğundaki bir kayın ağacı 12 saatte toplam kaç kilo oksijen üretir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 11. sorumuz. Bakalım yarışmamızın kaderini nasıl etkileyecek? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: 0.75 dedim ben.
0: 0.75. Nasıl buldunuz?
1: 1,5 kilogram dediniz, onu hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Ama kaç saatte dediğinizi hatırlamıyorum. Herhalde dedim 24 saat dediyseniz hani ikiye böldüm öyle.
0: Oradan
1: evet, öyle
0: bir hesap yaptınız.
1: Biraz atmasyon oldu ama.
0: Figen Hanım.
2: Ben de saati hatırlamıyorum ama 1,5 ton oksijen üretiyor dediniz diye hatırlıyorum.
0: 1,5 dedim diye hatırlıyorsunuz. Ton ama, olarak hatırlıyorsunuz. Evet. 4'ü nasıl buldunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Yine aklımı esti ve yazdım dediniz evet. Yani. Peki Metehan?
3: Ben saatte 1,5 kilogram üretiyor diye söylediğini zannettim. 1,5'u da 12 ile çarptım, 18 kilogram buldum.
0: 18?
3: Evet 18, bu 18.
0: Yan
3: evet.
0: Tarafta 180 var, 12
3: onu şey, buçuğu çarpmadığım için komple çarpıp öyle yazdım. Biraz matematik hocama da merhaba.
0: Peki ve Selda Hanım?
4: Ben saatte 1 olarak hatırladım, 12 yazdım.
0: Yine karşımda 4 tane farklı cevap var. O zaman doğru cevaba gidelim hep birlikte. 18 doğru cevap olacaktı. Çünkü saatte 1,5 ifadesini kullanmıştım. Metehan tebrik ediyorum. Tek başına doğru cevabı bildin ve 9450 puan şu anda seni birinci sıraya çıkardı.
3: Evet.
0: Ve final öncesinde şu anda tek bir sorumuz kaldı. Finale en yakın isim bugün aramıza katılan ve ilk etapta sadece 250 puan toplayan Metehan var. Selda Hanım 8800 puanınız bulunmakta. Şu an için elenme ihtimaliniz yok. Yani yarın yeniden bizimle birlikte olmayı garantilediniz. Final şansınız da devam ediyor.
4: Evet.
0: Öbür tarafa baktığımda Sezer Bey 2600 puanınız var. Tek başınıza doğru cevap bilirseniz 8600 oluyorsunuz. Final şansınız olmuyor. Figen Hanım 2300 puandasınız. Sizin de kaderiniz yine burada kalıp kalmamanız, bu soruya vereceğiniz cevaba bağlı. Final şansınız şu an için yok.
2: Ben galiba elenmeyi garantiledim.
3: Hayır.
0: Sizin elenmeyi garantilediğinizi söyleyemem. Çünkü aranızda 300 puan var. Evet. Bu soru her şeyi netleştirecek.
1: Sakın.
0: Ya Selda Hanım gibi kalacaksınız, ya belki de Selda Hanım finale çıkacak bilmiyorum ama sizin ve Sezer Bey'in final şansı yok.
2: Bakalım.
0: Sezer Bey.
1: Avans işini biraz abarttık galiba Ersin Bey. Ayaklarımı ucunu kaçırdım biraz.
0: Yani dün rekor kıran
4: dün alıp
0: Sezer
4: başını
0: Bey,
4: gitmişti.
1: Biraz rolanti alayım dedim ama geri atamadım vitesi ondan sonra öyle kaldık.
0: Ha şimdi, ha şimdi olacak falan diye beklerken şu anda belki de gideceksiniz yani. O belki da Figen de. Hanım'ın bu soruda vereceği cevaba bağlı.
1: Öyle görünüyor. Heyecanla ben de bekliyorum soruyu bakalım.
0: Peki geçelim o zaman 12. sorumuza. Finalistimizi belirleyecek ve aynı zamanda buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek soru. Final öncesindeki son sorumuz Sertab Erener şarkıları ile ilgili. Sertab Erener 1992 yılında Sakin Ol şarkısıyla hayatımıza girdiğinde 28 yaşındaydı. 1994 yılında çıkan Lal albümü hemen hemen her şarkıda Sezen Aksu imzası taşıyordu. Bundan 3 yıl sonra çıkardığı Sertab gibi albümüne Asıl Olan Aşktır ve İncelikler Yüzünden adlı şarkıları damga vurdu. 2003 yılında Every Way That I Can adlı şarkısıyla Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği getirdi ve Avrupa'da

da adından sıkça söz ettirdi. 2005'te Aşk Ölmez albümünü yaptıktan sonra 5 yıl stüdyo albümü çıkarmadı. Geri dönüşünü Koparılan Çiçekler ve Bu Böyle gibi hitleri barındıran Rengarenk albümüyle yaptı. 2016'da Kırık Kalpler albümünü yayınlayan Erener bu albümde 90'lara döndüğünü belirtti. Sorumuz gelsin. Sertab Erener, Kırık Kalpler albümünü Sertab gibi albümünden kaç yıl sonra yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyemiz. Ve süremiz sona erdi. Artık her şeyin netleşeceği ana geldik. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: 7 dedim ben iddiamı kaybedince. 7 sayısını çok severim. 7 dedim geçtim.
0: Uğurlu rakamınız mı 7?
1: 7 sevdiğim sayılardan biridir. Uğurlu rakamı 5 aslında. 7 diyesim geldi.
0: Peki Figen Hanım.
2: 7 yıl.
0: Siz yine aynı taktiği mi uyguladınız?
2: Yani benim ortaya de en bir şey sevdiğim yazayım. Rakamlar 3 ile 7. Ben de 7'yi tercih ettim.
0: Siz de 7'yi tercih ettiniz. Meta?
3: Ben 3 yıl yazdım. 94 ve 97 yıllar aklımda kaldı ama emin değilim kesinlikle.
0: Ve Selda Hanım?
4: Bayağı bir rakam tutmaya çalıştım ama aklımda daha çok şeye takıldım. Yani soruyu başka türlü soracağınızı düşünerek yaşını hesaplarım diye düşünmüştüm. Şansımı deneyeyim dedim, 9 yazdım.
0: Ha, şunu düşündünüz, şu albümünü kaç yaşında
4: şöyle
0: çıkarmıştır
4: dedim,
0: şeklinde.
4: 92'de ilk albümünü yayınladığında 28 yaşındaydı. İşte 2003'te Erevizyon'da kaç yaşındaydı dersiniz gibi geldi.
0: Ama olmadı.
4: Öyle düşünme, evet olmadı.
0: Peki, şu anda iki aynı cevabı görüyorum. 7, bir 9 var, bir de 3 var. Bakalım finalistimiz kim olacak ve bakalım hangi yarışmacımıza veda edeceğiz. İşte doğru cevap. 19 olacaktı doğru cevap. Yanına bile yaklaşamadınız cevabın. Ve kimseye puan veremememiz demek. Meta'nın finale çıktığı anlamına geliyor. Tebrik ediyoruz Meta'nı. Valla Sezer Bey de havalı havalı gelmişti. Çünkü iş havada. Sen de pek havalı gelmedin.
3: Aynen gelmedim.
0: Ama sonradan uçağın burnunu havaya kaldırdın ve öyle bir uçtun ki finale kadar geldin.
3: Valla Sezer Bey'den korkmuştum ama şu an iyi durumdayım. Hakkı Bulsa da buradan teşekkür ediyorum ayrıca. Bana güç verdi sanırım onu yazmayı.
0: Selda Hanım ikinci olduk. Tebrik
4: öyle.
0: Ediyorum.
4: Evet mutluyum. Devam
0: Düne göre
4: ediyor
0: çok
4: olmak
0: daha iyi bir
4: güzel.
0: Performans.
4: Evet. Alıştım.
0: Alıştınız. Ve yarın beraber olacağız.
4: Evet.
0: Sezer Bey, bugünü yok sayalım bence.
1: Sayalım. Dediğim gibi benim 10 yıl genç versiyonumu getirmişsiniz. Biraz önümü keseceğini zaten tahmin ediyordum. Yarışmadan önce de söyledim. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
3: Teşekkür herhalde. Ederim.
0: Ve Figen Hanım, size veda ediyoruz.
2: Maalesef.
0: Son denemeler de tutmadı.
2: Tutmadı.
0: Aklınıza gelen rakamları yazdınız, onlar da olmadı.
2: Son etap maalesef olmadı. Buraya kadarmış.
0: Bir kitap hediyemiz olacak size.
2: Teşekkür
0: ederim.
2: İyi
0: günlerde okumanızı diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Eşinize de selamlarımızı iletin lütfen.
2: Tabii ki.
0: Başarılar diliyoruz hayatınızda. Ve Metehan.
3: Evet.
0: Yeni bir isim, yeni bir yarışmacımız olarak karşımda olacaksın final için.
3: Sabırsızlıkla bekliyorum.
0: ...360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Metehan Ergün bugün aramıza katılan ve adını da finale yazdıran genç bir yarışmacımız.
3: Evet, biraz heyecanlımı yendim ilk başlardan sonra. Şu an buradayım, bakalım.
0: Metehan, yanlış cevap verdiğin anlarda... ...hatta yani af buyur ama çok garip cevaplar çok, verdiğin anda bile...
3: Çok
0: ...yüzündeki o tebessüm, evet. O samimiyet... Hep ekrana yansıdı, bize de yansıdı. Hep böyle misin?
3: Teşekkür ederim. Genelde düşürmemeye çalışırım. Çünkü ilk sorudan düşseydim diğerlerine yanıt vermeyecektim. Hani ilkinde böyle yanlış yapıp sonra toparlamak çok daha iyi oldu benim için. Hiç sıkıntı yok. Bunda da bilebilirsem yazacağım, bilemezsem yazmayacağım.
0: Senin gibi geri dönüşe imza atan yarışmacılarımız çok oldu. İlk etapta çok başarısız olup daha sonrasında toparlayan. Ama

0: tam aksi durumlarla da karşılaştık. Yani ilk etapta böyle kötü bir performansla birlikte yarışmadan tamamen artık kopma noktasına gelen yarışmacılarımız da oldu. Ben bir taraftan o dinamizmi sağlamaya çalışıyorum ama senin için ihtiyaç olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Neler yapıyorsun peki? Yani öğrencilik hayatının dışında nelere karşı ilgin var?
1: Ben öğrencilik hayatında dışında yabancı dillere çok merakım var. Yani her şeyden, her dilden böyle çok basit basit olsa da merhaba, selam, nasılsın, iyi misin demeye ginleri çok merak ediyorum. Yabancı dillere bir aşırı bir ilgim var.
0: Hangi diller mesela?
1: Ben şu an İtalyanca ve İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum ama Uzak Doğu dillerine de alfabesini öğrendikten sonra onlara da ilgi duymaya başlayacağım. Yani öğrenmeye çalışacağım.
0: Süper. Hayalin ne?
1: Hayalim aslında Sezer Bey'den önce hostes olmaktı. Ama o dedi ki neden pilotluk düşünmüyorsun dedi. Bundan sonra hayallerimi o yönde yönlendirebilirim.
0: Hiç düşünmedin mi pilot olmayı?
1: Pilotluğu düşündüm ama fizik, kimya birazcık bana ters şeyler açıkçası. O yüzden bana zor geliyordu ama bu saatten sonra daha düşünebilirim diye düşünüyorum.
0: Spora da ilgim var.
1: Evet, futbolla özellikle yıllardır takip ederim futboldan dolayı. Galatasaraylıyım aynı zamanda.
0: Maçlara gider misin?
1: Maçlara giderim. Covid'den önce gidiyordum, pandemiden önce gidiyordum ama pandemiden sonra stada gitme şansım olmadı.
0: Peki, Metehan şimdi önümüzde bir final sorusu var. 5000 lira da para ödülümüz var. Evet. Ben yine de hatırlatayım, tabii, mutlaka yarışmayı izledin, biliyorsun ne olduğunu ama bu 5000 lira para ödülümüz için soruya doğru cevap vermen gerekiyor. Fakat 20 saniye sürenin ardından cevap vermeme hakkın da var. Eğer emin değilsen o zaman 1000 lirayı ben takdim edeceğim, yarın tekrar bizimle birlikte olmaya devam edeceksin.
1: Tabii ki.
0: Cevabın yanlış olursa da sana da Figen Hanım gibi veda edeceğiz ne yazık ki. Bunu da hiç istemem doğrusu.
1: Teşekkür ederim, ben de onu istemiyorum açıkçası.
0: O zaman final sorumuza gidelim mi?
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Bakalım konu başlığımız ne olacak?
2: İnananlardan nefret ediyorsun. Çünkü inanmak sana göre az gelişmiş.
3: İnsan neden illa en yakınında duran hayat seçip onu yaşamak zorunda ki?
4: 20 senedir polisimde. Ne tipler gördüm ya. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın.
5: Yargılamadan hüküm veriyorsun. Utanmadan bir de infaz ediyorsun. Hiç yakışıyor mu sana?
0: Nuri Bilge Ceylan filmleri final sorumuzun konu başlığı Metehan. 1959 doğumlu Nuri Bilge Ceylan, Türk sinemasının uluslararası arenada en çok tanınan yönetmenlerinin başında geliyor. 1997'de çektiği Kasaba yönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi. 2002'de çektiği Uzak, yönetmenin uluslararası arenada adını duyurduğu ilk film oldu. 2006'da çekilen Türkiye-Fransa ortak yapımı İklimler, katıldığı festivallerden 12 ödül aldı. 2008 yapımı Üç Maymun, usta yönetmenin sinema anlayışının değişmeye başladığının işaretlerini verdi. 2011'de çektiği Bir Zamanlar Anadolu'da Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne layık görüldü. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Sözen'in paylaştığı 2014 yapımı Kış Uykusu Cannes'da Altın Palmiye ödülünü aldı. Son çektiği film 2018'de vizyona girdi ve Türkiye'deki sanat anlayışını analiz eden Ahlat Ağacı oldu. Final sorumuz geliyor. Nuri Bilge Ceylan, İklimler filmini çektiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son saniyemizi de tükettik. Sinemayla aramız nasıl?
1: İlgim var. Özellikle yeni çıkan filmlere ilgi duyarım. Ama Ahlat Ağacı'nı izlemiştim sanırım. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın diğer filmlerini izlediğini söyleyemem.
0: Sadece Ahlat Ağacı'nı
1: evet,
0: izledi.
1: Evet.
0: Diğer filmleri...
1: izlemedim. Evet.
0: Duymuştun ama.
1: Duydum tabii ki, evet.
0: Duymuştun. Detayları ilk defa duydun o zaman. Tarihlerle evet. Beraber.
1: Evet, tabii ki de. Ama ödülü aldığını biliyordum. Cannes'ta Altın Palmiye ödülü aldığını biliyordum.
0: Evet. Peki, şimdi bir şeyler yazdın hemen. Ben evet. Soruyu okuduktan sonra bazı hesaplamalar yaptın. Acaba bu vermiş olduğum tarihlerden yola çıkarak bir cevap verecek mi Metehan? İlk kez finale çıktı, ilk kez bugün bizimle birlikteydi. 5000 lira para ödülü için kararın ne olacak?
1: Cevabından emin olduğumu düşünüyorum ama şu an ne yapsam çok kararsızım.
0: Cevabından eminsin.
1: Emin olduğumu düşünüyorum. Evet yani. Çünkü 2006 dediniz. 1959'da doğdu. O aradaki süreyi hesapladım. Ama bilmiyorum şu an ne yapacağımı. Çok şu an gerildim birazcık.
0: Şöyle. Bak ben o gerginliğini birazcık alayım istersen.
1: Tabii ki.
0: Bir tarafta bu var. Emin olduğum dediğin için. Hı hı. Diğer tarafta bu. Birazcık heyecan ve gerginliğine. Bu. Emin olmana bu. Şu anda önünde iki tane seçenek var. Ben artık üçüncü seçeneği aklıma getirmeyeyim. Ama üçüncü seçenek ortamı daha da gerginleştirebilir.
1: Evet.
0: İşte o zaman aslında gergin olabilirsin, onu söyleyeyim.
1: Tamam. O zaman ben yarışmaya devam edeyim. Cevap vermeyeyim. Buna göre devam edin. 1000 liramı alayım.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Evet, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
0: Ben mi etkiledim?
1: Yok yok ben... Asla öyle değil, kesinlikle öyle falan diyormuş. Yok yok, ben cevap vermeme hakkımı kullanayım bu şekilde.
0: Aslında %100 eminim diyorsun.
1: Evet.
0: %100 üstelik eminsin.
1: Evet. Çünkü 2006'da Fransa ile ortak çekmişlerdi Kimler filmine. Hesapladım da çok gerginim. Birileri yardımcı olsun.
0: Şimdi dün... Sezer Bey, aha, finalde o olağanüstü performansı ortaya koyduğunda %80 emindi. Hı hı. %80 emin olmasına rağmen cevap vermeme hakkını kullandı. Senin gibi o kadar emin olmasına rağmen farklı bir tercihte bulundu. Sen o %80'i arttırıyorum dedin, %100. Ona rağmen cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsun.
1: Hı hı. Evet.
0: Son kez soruyorum. Bu konuda kararın kesin mi? Cevap vermeme hakkını mı kullanıyorsun? Cevap verecek misin Metehan?
1: Ben cevap vereyim o zaman. Cevap vereyim.
0: Ben ne dersem sen ol.
1: Yok yok tamam, ben cevap vereyim. %100 emin oldum. Bir kere kendime güveneyim. Riskimi alayım.
0: Riski alacağım diyorsun.
1: Evet, riski alıyorum.
0: Peki. Sürekli karar değiştiriyor. Umarım birazdan tekrar cevabın ne diye sorduğumda artık cevap vermeme hakkımı kullanıyorum demez Metehan.
1: Yok yok, hayır. Son karar.
0: Bakalım. O zaman Metehan, ya 5000 lirayla yarın beraber olacağız.
1: Evet.
0: Ya da sana veda edeceğiz.
1: Ya öyle demeyelim. Şimdilik onu demeyelim en azından.
0: Peki, cevabını görelim o halde.
1: 47 yıl yazdım. 1959'da doğdu. 2006'da film yayınlandı diye düşündüm. Aradaki cevaptan 47'yi buldum.
0: 2006 ve 1959 tarihlerini görüyoruz şu anda Metehan'ın cevabında. Ve 47 olarak da cevabım budur diyor. Acaba Metehan bu kadar karar değişikliğinin ardından son kararını iyi bir karar olarak görecek mi? Buyurun, final sorumuzun cevabına bakıyoruz. ...47 doğru cevap olacaktı ve tebrik ediyorum Metehan. Ya o kadar bir gittin bir geldin, bir gittin bir geldin.
1: Evet vallahi son, yani güveneyim dedim, riskimi aldım. Ve doğru bildim. Teşekkür ederim size de.
0: Biz tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi bir performans oldu. Ve 5000 lirayı kazandın. Yarın tekrar bizimle birliktesin. Güzel bir yarışma oldu. Bugün çekişmeliydi.
1: Evet.
0: Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum artık ne olursa.
1: Onu biliyoruz da Tuğba. Merak ettim, sen bugün neredesin?
0: Evet, bugün Büyükçekmece'de 5 yıldızlı bir oteldeyiz efendim. Bugünkü mesleğimse housekeeping, yani kat hizmetlisi olacağım. Bir kat hizmetlisi ne yapıyorsa o işi yapacağım. Memnun oldun mu?
1: Kıyafetini görünce yemek pişireceksin diye düşündüm.
0: Nasıl aşçı kıyafeti gibi, yani göz var nizam var ya. Böyle bir şey olamaz. Aşçı kıyafeti değil, gayet güzel böyle ütülü elbiseler giydirdiler bana. Bir güzel temiz temiz kokuyorlar. İnşallah ben de bugün onlara yardımcı olabileceğim. Bu mesleği öğrenebileceğim.
1: Umutsuz olmamakla birlikte inşallah diyorum Tuğba.
0: Tamam, hadi buyurun başlayalım. Efendim merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben housekeeping olacağım dedim ama bana kim iş yaptıracak? Kat şefimiz Mine Türksoy.
2: Evet.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
0: Hoş bulduk. Ben bugün böyle bir işe giriştim ama evet. Herhalde bilmiyorum nasıl yapacağım ama.
2: Artık göreceğiz yukarıda.
0: Eyvah. Yandık. Yakışmış mı peki bana kıyafetleri?
2: Çok güzel olmuş, evet.
0: Görüp görebileceğiniz en iyi kat hizmetlisi ben miyim?
2: Evet.
0: Kendime biraz övmeyi severim de ben.
2: Herkes sever.
0: Ya. O zaman çıkalım mı?
2: Tabii ki. Biz buradan gidiyoruz. Burası misafirlerimize ait şöyle.
0: Ha, misafirlere ait orası. Evet. Biz personel asansöründen çıkacağız. Şimdi başladık hadi. Buyurun. Bismillah. Daha buradan başladık yani.
1: Eti sizin, kemiği de sizin kızımızın Mine Hanım. Tuğba'yı zor işlere koşturup, bolca çalıştırıp iyice yorun lütfen.
0: Evet, odamıza geldik. Misafirlerimiz çıkış yaptı
2: misafirler
0: galiba.
2: Çıkış yaptı, çıkış yapmış. Bir odanın temizliğine gireceğiz. Ama önce Tuğba Hanım'ın isimli,
0: ay bana isimli
2: kapı açma kartımız, ışık yakma kartlarını yapmak istiyorum.
0: Bir sürü şey var ya. İsimliğim de var.
2: Evet, bu
0: Tuğba Akıncı yazıyor. Evet.
2: Kapı açma kartımız, master tamam. Kartımız. İçeri girdiğimiz zaman enerji kartıyla ışıkları
0: açacağız.
2: Evet, açacağız.
0: Tamam, o zaman şöyle
2: önce kapıyı tıklamamız, elimizi çalmamız gerekiyor.
0: İçeride olabilir
2: tabii
0: diye.
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Hoppala, kapı çalınmadan girilmez Tuğba.
0: Housekeeping.
2: 3 saniye bekliyoruz, tekrar basıyoruz. Cevap gelmedi. Seslenin.
0: Housekeeping.
2: Ses yok. Tıklıyoruz 3 defa.
0: Üç oldu mu?
2: Üç oldu. Şimdi kartımızı
0: çok heyecanlıyım ya. Böyle mi?
2: Evet. Tamam. Çekiyoruz.
0: Ha, çekeceğim.
2: Çekeceksiniz. Evet. Şimdi açıp hafiften aralayın kapıyı. Tekrar buradan seslenin housekeeping diye.
0: Housekeeping.
2: Yok, kapıyı açabiliriz şimdi.
0: Tamam. Evet. Odamıza geldik.
2: Evet.
0: Ben bugün ne yapacağım bu odada Mine Hanımcığım?
2: Şimdi bu odada yeni gelen misafirimizi odamıza hazırlayacağız. Bunun için önce yatakları sökmemiz, çöpü toplamamız, süpürmemiz, silmemiz, yeni gelen misafire temiz pak bir oda hazırlamamız gerekiyor.
0: Evet.
2: Ama bunun için önce ne yapmamız lazım?
0: Eşyalarımın olması lazım. Nevresim, havlu.
2: Evet, ofisimizden aramamızı tutacağız.
0: Tamam o zaman, alıp buyurun. Geliyorum ben şimdi.
1: Oda tam istediğim gibi. Oldukça büyük, fazla detaylı, dağınık, biraz karmaşık ve temizlenmesi zor bir oda. Tuğba temizlik arabası, temizlik kovaları ve temizlik malzemelerini aldı, odaya geldi.
0: Of, darmadağın bir oda beni bekliyor. Önce kovalarla geldim ama...
2: Önce kirlilerimizi ve çöplerimizi toplamamız lazım.
0: Tamam, ben bunları banyoya bırakayım.
1: Önce kirliler ve çöpler toplanacak, ardından diğer işler yapılacak Tuğba.
0: Kirli sepetini aldım, eldivenlerimi de taktım. Şimdi Mine Hanımcığım, ben... Kirlileri
2: Tuğba Hanımcığım, önce çöpleri almamız lazım, ondan sonra kirlilere döneceğiz.
0: Ben şey evet. Böyle hemen bir şeyler yapmaya evet. Çalıştığım için...
2: Çöp kovalarına bakalım, çöpümüz var mı?
0: Bunda yok, boş
2: yok.
0: Bu.
2: Yok, evet. Masa üzerlerindeki boşlar.
0: Onları topluyorum.
2: Evet.
0: Çöp torbam var.
1: Acele etme Tuğba, her şey sırasıyla.
0: Oh, bayağı dağınık bırakmışlar ya.
2: Evet.
0: Ben inanın otel odasından ayrılırken hepsini toplayıp, yatağımı da kapatıp, her şeyimi böyle düzenli bırakıp gidiyorum. Yani benim odada kaldığımı anlamazsınız bile, öyle söyleyeyim. Bu bir kamu spotudur.
1: Tebrikler Tuğba, mesaj alındı.
0: Terlikler kullanılmamış.
2: Evet.
0: Onları yerine bırakabiliriz. Ben kendi kendime bir şeylere karar veriyorum bu arada.
1: Her zamanki halin Tuğba.
0: Vallahi şimdiden ben yorulmaya başladım.
2: Kirlerimi sökmeye başlıyorum hemen hızlı hızlı.
1: Derken Mine Hanım'dan hızlı ol diye uyarı geldi. Bu arada Tuğba, bu elmanın burada işi ne?
0: Nerede? Aa! Tamam, alırım ben şimdi onu ya.
2: Önce sonra çöpler değil, alınması lazım Tuğba Hanım, öyle temizlik olmaz.
0: Şimdi şuradan zıplayayım. Bir adet yenmekle yememek arasında kalmış bir elma. Unutmuşum ama görmedim, ne yapayım?
1: Unutmamalısın Tuğba.
0: Hızlı olmam gerekiyor. Nasıl gidiyorum sizce?
2: Biraz daha hızlanabiliriz tabii ki. Çünkü misafiri bekliyor.
0: Şimdi odaya giriş mi yapacaklar bize?
2: Odaya giriş yapacaklar.
0: Hızlı olmam gerek.
1: Sence de mahsur yoksa ve acele edersen misafirlerimiz odalarına gelip dinlenmek istiyorlar Tuğba.
0: Neyse ki çok kirlenmemiş. Değil mi?
2: Kirlenmiş. Bir kere kullanmak yeterlidir.
0: Aha, yoruldum.
2: Daha başlamadık Tuğba Hanım.
0: Ayrı ayrı atıyorum. Tabii. Havluları, nevresimleri.
1: Demek ki başlayınca neler olacak neler.
0: Dört tane mi yastık?
2: Dört tane yastık.
0: Dört tane yastık varmış.
2: Yoruldunuz galiba.
0: Biraz. Bir de şey, heyecanlıyım ya böyle, yanlış bir şey yapmaktan da korkuyorum.
2: Korkmayın, daha ilk günümüz, biz öğreteceğiz. Ama tabii bu odadan 25 dakikada çıkmamız gerekiyor.
0: Ben 15 dakikadır yatak toplamaya çalışıyorum bu arada. Tamam, çektim. Biraz dinleneyim mi? Şey yapayım bunu. Dışarı çıkaracağım herhalde.
2: Dışarı çıkartacağız, evet.
0: Şimdi sıra?
2: Yatağı yapmakta tabii ki.
0: O zaman...
2: Resim, çarşaf ve yastık kılıfı.
0: Bu çarşaf,
2: çarşaf
0: değil mi?
2: Evet.
0: Dört tane miydi yastık?
2: Evet.
0: Oo, hiç sevmem var ya nevresim takmayı. Hiç sevmem yani.
2: Nevresim ve yastık kılıfını buraya koyalım.
0: Tamam.
2: Biraz daha hızlı.
0: Kaç dakikada yatak yapmam gerekiyor normal şartlarda? Dört dakikada.
2: Dört dakikada yatağın bitmiş olması lazım.
0: Oo.
1: Tuğba'nın bunu 4 dakikada yapması imkansız. Süren başladı Tuğba bu arada.
0: Süren başlamış.
2: Süreyi tutalım mı?
0: Bence tutmayalım.
2: Daha çarşafı açamıyorsunuz Tuğba Hanım.
0: Bence süre tutmayalım, kaybederiz hep birlikte.
1: Tuğba'nın en sevdiğim yönü beceriksiz olduğunun farkında olması.
2: Ne oldu? Elimize bir adet diskart geldi. Bunu kapatıp çıkabilirsiniz de bizi kandırmak amacıyla.
0: Nasıl yani? Denemek için mi yaptınız bana bunu, fark edecek miyim diye? Oo, o zaman yenisini alacağım.
2: Evet, onu bağlıyoruz yırtık yerinden.
0: Tekrar kullanılmaması için
2: aynen
0: mi?
2: Aynen.
0: Bak, deneme falan da yapılıyor yani.
1: Harikasınız Mine Hanım.
0: Şöyle.
2: Biraz daha geniş olursanız rahat bağlarsınız.
1: Tuğba bu. Düğüm atmayı bile beceremiyor. Hem hatırlatayım, son 1 dakika Tuğba.
0: Dakikam nasıl doldu ya?
1: Ben söyleyeyim, aheste aheste durarak doldu Tuğba.
2: Çizgiler dik.
0: Ha, tamam. Dik olacak.
2: Evet.
0: Şimdi ben eşitledim ki şey
2: Şimdi
0: olsun.
2: Şimdi Tuğba Hanım, yatağı azıcık aşağı çekmemiz lazım ki üst taraftan çarşafı rahat geçirebilirim.
0: Hep bunu merak etmiştim, nasıl bu kadar düzenli oluyor bu yataklar diye. Buradan mı çekeceğim?
2: Buradan aslında itebilirsiniz, daha rahat olur. Orada belinizi artabilirsiniz.
0: Evet, benim zaten sorunum var boynumda.
1: Süre doldu fakat yatak bitmedi.
0: Ya nasıl ya? O kadar değil yani.
1: Gerçekten o kadar Tuğba. 10 dakika oldu ama durum ortada.
2: Şimdi yanlardan yatağın altına doğru sokalım.
0: Sevmediğim
2: baştan başlarsak. Tuba Hanım, yalnız eldivenleri çıkartalım.
0: Evet, ben eldivenle yapabilirim.
2: Yatak eldivenle yapılmaz.
0: Ben hep işlerimi eğlenceli hale getirmeye çalışırım Mine Hanım. Bunu böyle iş yapmıyormuş gibi algılamayın. Yoksa gün bitmez yani benim için.
1: Bilmez miyim Tuğba? Şurada şunca zamandır seni izliyorum. İşin gücün eğlence, dans ve kaytarmak.
0: Zorlu bir nevresim takımından sonra tabii Mine Hanım yardım etti bana.
1: Tek başına beceremedin yani.
0: Öyle deneyelim de iş hızlansın diye. Yani müşteri bekliyor ya. Misafirimiz bekliyor otelde.
2: Müşteri şu anda vazgeçmiş olabilir yani.
0: Ben aşağı iner konuşurum kendisiyle.
1: Faturayı da bize kesecekler Tuğba senin yüzünden.
2: Keselim mi Tuğba Hanım?
0: Faturayı mı?
2: Evet.
0: Olabilir.
2: Bir günlük yemeği vermeyiz Tuğba Hanım'a.
0: Bir günlükten bir şey olmaz. Hızlanmak için artık ne yapacağımı şaşırdım. Daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim daha? Tamam.
2: Onlar öyle değil. Dik oluyor.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Oh. Diğer üç yastığımızı da taktıktan sonra yatakta işimiz bitecek galiba diye düşünüyorum.
1: Ümit ediyorum diğer üç yastığa kılıfları takıp yatağı bir an önce düzenlersin Tuğba. Ama Tuğba bu. Eğlenmeden olmaz.
0: Evet, son dokunuşu yapıyorum artık. Olduğu kadar değil mi Mine Hanım, yoksa oldu mu?
2: Oldu, oldu.
1: 12 dakikada bir yatak topladın ve kırılması zor bir tembellik rekoru kırdın Tuğba. Tebrik ederim.
2: Tuğba Hanım, benim banyo yapmaya hazır mısınız?
0: Banyoyu da temizleyeceğiz değil mi?
1: Kusurumuza bakmayın. Sizi de yoruyoruz. Zahmet olacak ama Tuğba Hanımcığım, eğer mahsuru yoksa eliniz değmişken bir gayret temizliği verin banyoyu da. Şöyle dip köşe, küvet, lavabo, cam ayna pırıl pırıl olsun, hijyene doysun sayenizde.
0: Mine Hanımcığım, ben elimden geldiğince banyoyu temizlemeye çalıştım. Şimdi sırada
2: eksik malzemelerimizi tamamlayacağız.
0: Olur. O zaman havlarımı asalım.
2: Havlarımızı asalım.
0: Evet, banyodaki işimiz bitti. Herhalde şurayı bir süpüreceğim, bitecek.
2: Süpüreceğiz ve sileceğiz Tuğba Hanım. O kadar.
0: Sileceğiz.
2: Evet.
0: Evet Mine Hanımcığım, bu nereden çalışıyor? İlginç bir süpürge.
2: Eğer fişi takmazsak hiçbir yerden çalışmıyor Tuğba Hanım.
0: Takılı?
2: Değil.
0: Emin misiniz?
2: Evet.
0: Bence takılı. Ya.
2: Şurada ufak bir düğmemiz var. Oraya basacağız.
0: Aa, tamam. Süpürüyorum o zaman.
1: Adeta bir balerin, hatta mavi bir kelebek edasıyla dans ederek, süzülerek, uçar gibi süpürüyor odayı Tuğba. Ve ardından aynı dans figürleriyle silme işlemine özenle devam ediyor güzel kızımız.
0: Mine Hanım, ben işimi bitirdim artık.
2: Artık gitti ama misafirimiz de gitti.
0: Nasıl?
2: Çok uzun süre aynı odada kaldık temizlik konusunda. Misafirlerimiz fazla beklemeyi hiç ama hiç sevmez.
0: Ama aşağıda çay kahve ikram ettik kalın diye.
2: Ettik ama kaç tane çay?
0: Bu seferlik neyse, ben aşağı inip konuşurum artık misafirimizle. İkna ederim odada kalması için.
2: İnşallah
0: Tuğba Hanım. Efendim çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. O kadar tatlı bir hanım ki. Ne dediysem ne yaptıysam müthiş bir kibarlıkla "Tamam Tuğba'cığım, olur öyle şeyler" falan deyip bugünlük bana housekeeping olmakta yardımcı oldu. Yani kat görevlisi oldum.
2: Tuğba Hanım bugün bizimle kat hizmetçisi olma yolunda bir adım attı. Fakat ne kadar başarılı olduğu biraz kendine sormak lazım. Benim için ilk gün için çok güzel bir başarı. Detayları atlamadı. Dediğim hiçbir şeye itiraz etmedi. Tuğba Hanım bu iş için olmuştur bence.
0: Kat şefimiz Mine Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
0: tekrardan
2: ederim.
0: Efendim.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Efendim bugün kolay mı sandığındaki görevim housekeeping olmaktı. Otelde çalışan kat görevlileri. Her şeyi yapıyorlarmış. Ben bu kadar detaylı yaptıklarını bilmiyordum. Gerçekten zor iş. Bu işi yapanlara da buradan selam olsun efendim. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta gündelik bir derdi önce tanımlayıp sonra onlara çözüm önerileri sunuyoruz. Ve diyoruz ki bu durumda ne yapmalı? Elimizden geldiğince psikoloji biliminin bize verdiği bilgiler dahilinde size çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz aslında birçok muhtemel başarının önündeki engel. Bizim potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Tamamen zihinsel bir engel. Gerçeği yansıtmayan bir şey. Değersizlik hissinden bahsediyorum. Birçok insanın zihninde kendinin yeterince değerli olmadığına dair düşünceler gezip duruyor. Bunlar bir şeyi denememize, kendimize güvenmemize hep engel olan düşünceler. İşte bugün bu değersizlik nereden gelir? Hangi konularda kendimizi değersiz hissederiz? Ve bununla baş etmek için neler yapıyoruz sorusuna cevap arayacağız. Hem sokakta sizlere geliyoruz, size soruyoruz. Hem de sizden gelen, bize daha önce gelmiş olan sorulardan bir zarf sorusu seçip onlara cevap arıyoruz. Ama bir şekilde değersizlik hissiyle nasıl baş edebiliriz? Bunun üzerine sohbet edeceğimiz programımıza başlıyoruz. Ama başlarken size çok böyle değerli bir bilgi vermek istiyorum. Zihnimizdeki olumsuz düşüncelerden iki tanesi başımıza büyük dert açıyor. Bunlardan bir tanesi değersizlik düşüncesi. Ben hak etmiyorum. Elimde olanları bile hak etmedim düşüncesi. İkincisi de yeterince sevilmeye layık değilim düşüncesi. Ne yazık ki küçük yaşlarda zihnimize kazınıyor bunlar genelde. Değersiz olduğunu düşünen insanlar da genelde küçük yaştaki bir takım yaşantılardan bu bilgiyi ve fikri getiriyor. Ben sevilmeye layık değilim diye düşünenler de küçük yaşlarda o bilgiyi ve fikri getiriyorlar. Ve yetişkinlik döneminde bu düşünceler bizi o kadar belirliyor ki aslında bulunduğumuz pozisyon, insanlarla kurduğumuz ilişki, kendimizle ilgili verdiğimiz kararlar hepsini değersizlik ya da sevilmeye layık değilim düşüncesi belirleyebiliyor. İşte istiyorum ki bugün değersizlikle ilgili bir düşünceniz varsa ya da kendinizin sevilmeye layık olmadığını düşünüyorsanız bugün biraz olsun bunlardan kurtulmak amacım. Çünkü şu anda beni dinleyen herkes, ekrandan bana bakan herkes sevilmeye layık ve ben size, sizi sevdiğimi iletmek istiyorum. Çünkü değerlisiniz. Peki bu cümleyi gerçekten nasıl kuracağız? Önce bir sokağa inelim isterseniz ve bakalım insanlar bu konuda neler söylemişler bizim sevgili izleyicilerimiz. Hangi konuda kendini değersiz hissetmişler ve kendisini değersiz olduğunu düşünen bir arkadaşlarına acaba nasıl cevap verirlerdi ve ona neler söylerlerdi? Bunu merak ettik, sorduk. Ve sokaktan cevaplar her zaman bizim için en değerlisi. Çünkü sizin görüşlerinizi almış oluyoruz. İsterseniz izleyelim bakalım neler gelecek. Ama bu hafta şöyle bir fark yaptık. Sokakta hep soruyoruz, sizden gelen bilgiler çok değerli bizim için. Ama bugün şöyle bir şey yapacağız. Her cevaba biraz zaman ayıracağız. Konu düşüncelerimizle alakalı bir konu olduğu için ve kurtulursak yaşantımızda çok büyük faydalar sağlayacağı için tek tek gidelim istiyorum cevapların hepsiyle. İsterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Sonraki röportajlarındayız.
1: İnsanların beni değersiz hissettirdiği durumlarda kendimi kötü hissederim ve değersiz hissederim. Biraz insanlara bağlı yani. Arkadaşıma destek olurum ama herhangi bir tavsiye veremem. Çünkü aynı statüdeyiz.
0: Arkadaşıma destek olurum ama ona yeterince tavsiye veremem. Esasında tabii ki veririz. Burada bir statü yok. Arkadaşların statüsü olmaz. Arkadaşlıklar birbirimize önerilerde bulunmak için vardır. Tavsiyelerde bulunmak için vardır. Zor bir duruma düştüğünde arkadaşlarının eliyle yukarıya çıkmak her zaman en olası yoldur. Kendimizi değersiz hissettiğimiz zamanlarda özellikle arkadaşlarımıza gitmek, özellikle onların önerilerini almak, özellikle onlar benzer durumları yaşadıklarında bundan nasıl kurtulduklarını sormamızda fayda var. Ve o yüzden izleyicime diyorum ki sosyal desteği en iyi aldığımız yer genelde arkadaşlarımız oluyor. Çünkü arkadaşlarımızı biz seçiyoruz ve aslında onların bu işlevsel tarafından da faydalanmakta fayda var. Hadi devam edelim bakalım başka ne gelecek.
2: Yalnız kalınca değersiz hissederim. Yalnızlık çok zor. Yalnız kaldığım zaman değersiz olursun. Bir dostun olduğu zaman değerli olursun.
0: Evet, şimdi ne kadar güzel bir konu. Gerçekten psikoloji biliminin en önem verdiği mevzulardan bir tanesi bu. Yalnızlık konusu. Yalnızlık birçok psikolojik problemin ortaya çıkmasında nedeni. Yalnız olan insanlar aslında insanoğlu yalnız yaşayan bir varlık olmadığı için, yani bizim türümüz kendisini grup içi davranışlarla tanımladığı için yalnızlık bizim için her zaman büyük bir risk. Özellikle batılı toplumların belki şu anda yaşadığı en büyük sorun, psikolojik sorunlarının kaynağı da bu. Kendilerini yalnız hissetmek. Kendisini yalnız hissettiğinde kişiler evet aynı zamanda değersiz de hissedebilir. Çünkü herkes birileriyle beraber iyi zaman geçirirken ben neden yalnızım diye düşünebilir. Çözüm nerede? Çözüm aslında yalnız olmadığımızı fark etmek. İnsanlar yalnızlıklarını gidermek için ailelerini, akrabalarını, bir takım belli meslek gruplarını ve tabii ki hobileriyle ilgili arkadaşlarını, sosyal aktivitelerini devreye sokarak yalnızlık düşüncesinden kurtulabilir. Ama yalnızlık evet her zaman riskli bir yerde duruyor. Devam edelim bakalım ne geliyor.
1: Arkadaşlarımla tartıştığımda, ailemle tartıştığımda ya da herhangi bir tartışmada kendimi savunmasız hissettiğimde değersiz hissediyorum kendimi yani. Değer görmemiş olarak hissediyorum. Hayatta onları üzebilecek hiçbir şeyin onlardan değerli olmadığını belirtmek olur.
0: Ne kadar güzel bir cümle geldi. Hayatta sizi üzecek hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bazen öyle bir hata yapıyoruz ki kendimizi unutup sosyal hayattaki rollerimize tamamen kendimizi bırakıyoruz. Oysa ki insanın gerçek tanımı, özünün tanımı bütün rolleri üzerinden çıkardıktan sonra geriye kalan şeydir. Siz yolda gördüğünüz bir çiçeğe "Ah ne kadar güzel bahar geliyor" dediğinizde ya da yolda gördüğünüz bir sokak hayvanına "Acaba onun bir ihtiyacı var mı?" diye düşündüğünüzde işte gerçek olan siz onu söyleyebilen kişisiniz. Renginiz, kazancınız, mesleğiniz, mezun olduğunuz okullar değil. O yüzden hayatta sizden daha değerli, sizi üzen herhangi bir şeyin sizden daha değerli olduğunu düşünmenizde büyük bir hata var. Ne diyor arkadaşım? Ailemle tartışınca kendimi değersiz hissederim. Özellikle yaş itibariyle de biraz kendisini aileyle tanımlayan birisi. Bu manada ailenin inanılmaz bir koruyucu etkisi var. Ve şöyle belli bir yaşa gelip de dönüp arkaya baktığımızda sevgili arkadaşlar, en çok bizi üzen şey, ya keşke bunu yapmasaydım diye en çok duyduğumuz şey şu oluyor. Yaşı büyük olanlarda, keşke aileme daha çok zaman ayırsaydım, keşke çocuklarıma daha çok zaman ayırsaydım diyorlar. O yüzden bunu kulağımıza küpe yapalım ve ailemizle geçirdiğimiz zamanın değerimizi biraz da belirlediğinin farkında olmamızda fayda var. Haydi devam edelim, harika bir cevaptı.
3: 62 yaşındayım. Sağlığım elimden gittiği zaman kendimi çok değersiz hissederim. Eğer arkadaşım kendini iyi hissetmezse ailesiyle beraber vakit geçirmesini tavsiye ederim.
0: Evet, geldi sağlık konusu. Çok önemli. İnsanoğlu uzun yaşamak ister, sağlıklı yaşamak ister, bedeni her zaman zinde olsun ister ve bu bizim mutluluğumuzla alakalıdır. Ama hastalıklar üst üste gelmeye başladığında biraz kendimizi değersiz, işe yaramaz, normalde işlevlerini yerine getiremiyor gibi hissedebiliriz. Oysa ki hastalıklar gelip geçici. Siz yakalandığınız hastalık da değilsiniz. Ayrıca bu hastalıkların artık çok fazla çözümleri var. Önemli olan değerli olduğunuzu bilip umudu kaybetmemek. Ama sağlıkla ilişkisini çok güzel kurdu. Allah kendisine uzun ömür, bol sağlıklı ömür versin diliyorum. Hemen bir sonraki izleyicimize geçelim.
4: Yalnız kaldığımda kendimi değersiz hissediyorum. Eğer arkadaşım kendini değersiz hissediyorsa etrafına bakmasını söylerim ve şükretmesini söylerim.
0: Bir güzel cevap daha geldi. Yine konu yalnızlık. Yalnızsam kendimi değersiz hissederim diyor ama gelen kavram burada çok kritik. Şükretmekten bahsetti. Acaba psikoloji bilimi şükretmeyle kendini daha değerli hissetmek ya da mutlu hissetmek arasında bir bağ kuruyor mu? Cevap evet. Benim kendi yaptığım, yıllar önce yaptığım deprem sonrası bir çalışmasında depremden sonra şükredenler bir şekilde verdiği nimetlerden dolayı Allah'a minnettarlığını sunanların kendini daha iyi hissettiğini bulmuştuk.

Şükretmek kadar bir önemli şey daha var. Çevremizdeki insanlara sık sık iyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın demek. Yani bir şekilde sosyal hayatımızı oluşturduğumuz, beraber kurduğumuz insanlara siz de beraber olmaları konusunda biraz da

0: girişim kitapları okusun. Bu mükemmel olur.
1: Evet, şimdi burada çok ilginç bir kavram daha çıktı. Arkadaşım kendini değersiz hissederse ona kitap okumasını öneririm, kişisel gelişim kitapları okumasını isterim. Peki biz bunun adını genel olarak hobiler diye koyalım. Gerçekten hobi sahibi olan insanlar, hobisi olan insanlar diğerlerinden kendini daha değerli hissediyorlar mı? Cevap evet. Hobinin hem mutluluğumuz üzerinde hem de değersizlikle baş etme hususunda bize faydalar sağladığını biliyoruz. Çünkü hobi sahibi olmak hem bize güzel bir kimlik sunuyor. Yani ben Mehmet Şakiroğlu'yum ama şu hobiye sahip kişiyim dediğimizde aslında kendimizle ilgili tanımlamamız biraz daha güzelleşiyor. Öbür taraftan her hobi aynı zamanda bize bir sosyal grup da sağlıyor. Yani ben bir hobiye sahibim ama aynı benle benzer hobiye sahip olan insanlarla da tanışıklık kuruyorum. Ve bu tanışıklık o kadar değerli bir tanışıklık ki hem bizim seçtiğimiz bir grubun içine girmiş oluyoruz hem de bize benzer insanlarla karşılaşıyoruz. İşte çevremizdeki insanların düşüncelerinin, hayat görüşlerinin bize benzer olması bizim kendimizi daha iyi, değerli, daha iyi hissetmemize neden oluyor. Bu manada kitap okumaktan tutun, resim yapmaktan, dans etmeye ve aklınıza gelecek birçok hobide kendimizi aynı zamanda güzel bir sosyal çevrenin de içine sokmuş oluyoruz. Hadi devam edelim bakalım ne gelecek.
2: Hasta olduğumda ya da fobimin olmadığında kendimi mutsuz hissederim yani. Arkadaşıma tavsiyem para kazanmasıdır yani.
1: Çok net söyledi. Herhalde bu konuda bu kadar kafası net olan başka izleyicimiz yoktur. Para olunca değerli hissedersin kendini. Şimdi bu kulağa pek hoş gelmiyor. Paran kadar değerlisin konusu tabii kulağa hoş gelmiyor. Ama para bana kendimi değerli hissettirir mi sorusu psikolojide biraz karışık. Ve cevap esasında kısmen evet. Yani en azından soruya şöyle bakarsak, kazandığınız para miktarı arttıkça kendinizi daha değerli ve mutlu hisseder misiniz gibi sorarsak soruyu, cevap evet ama kısmen evet. Evet. Bakın şimdi bunu size açıklamaya çalışayım. Şimdi belli bir hayatta kalabilmek için belli bir miktar gelire ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayana kadar, belli bir hobi sahibi olup onu da gerçekleştirene kadar, çocuklarımızın eğitim masraflarını, işte yeme içme masraflarını, kendi o ihtiyaçlarını karşılayana kadar ve bir şekilde kendimizi iyi hissedeceğimiz bir yaşam standardına kadar kazanılan para benim mutluluğumu arttırıyor. Fakat belli bir miktara çıktıktan sonra daha fazla, daha fazla, daha fazla kazanayım demenin mutluluk ve değerlilik hissiyle bir ilişkisi yok. Yani soru esasında iki aşamalı incelenebilir. Belli bir miktara kadar para beni mutlu ediyor, mutluluğumu sürekli arttırıyor. Ama belli bir miktardan sonra ne kazanırsam kazanayım, mutluluğumda bir değişiklik ya da değerlilik hissimde bir değişiklik olmuyor. O yüzden ihtiyaçlarımızı gidermek evet ama açgözlü olmak hayır. Çok fazla kazanan insanların çok fazla dertleri de olabiliyor. Ve kendini dışarıdan herkes sana parandan dolayı değerlisin diyorsa bu biraz ye kürküm ye hikayesine de dönebilir. Kürkü çıkardığınızda bir bakarsanız ki çevrenizde hiç kimse olmayabilir. Devam edelim.
3: Kendimi dostlarım olmadığında, ailem olmadığında, sağlığım olmadığında tabii ki değersiz hissederim. Kendini değersiz hisseden arkadaşıma ailesiyle birlikte olsun, önem versin. Bunları söylerim.
1: Ablamız sonunda çok güzel bir toparlama yaptı. Hem dostlardan bahsetti, hem sağlıktan bahsetti, hem aileden bahsetti. Sevgili arkadaşlar, kendimiz değersiz hissettiğimiz zamanlarda şöyle bir gözden geçireceğiz. Dostlarım acaba bana gerçekten değersiz olduğumu hissettiriyor mu ve bana öyle mi davranıyorlar? Ailem gerçekten beni dışladı ve yalnızlığa mı itti? Sağlığıma baktığımda acaba bir şekilde tıbbın üstesinden gelemeyeceği bir derdim mi var? Bunların cevabı hayırsa yaptığımız yöntemde bir hata vardır. Ne kendimizi dostlarımıza doğru sunuyoruzdur, ne ailemize doğru sunuyoruzdur, ne de sağlığımızı doğru yorumluyoruzdur. O yüzden yapılması gereken şey yöntemi değiştirmek, sosyal destek miktarını arttırmak için çaba sarf etmek. Şimdi şunu bir düşünün. Hemen bir öneride bulunayım size. Yarın bir şey yapmak isteseniz, biriyle iyi zaman geçirmek isteseniz kimi ararsınız? Bir düşünün bakalım. 3 kişilik bir liste gelsin aklınıza. Yani yarın görüşmek isteyeceğiniz 3 kişiyi düşünün şu anda. Ve hemen şunu aklınıza getirin. Bu 3 kişiyi düşünün, biraz zaman veriyorum. Bir tanesi eski okullarınızdan olabilir. Bir tanesi komşularınızla.

biri olabilir, biri akrabanız olabilir, biri uzun süredir görmediğiniz başka bir dostunuz olabilir. İşte bu noktada şunu da düşünün. Bu kişiyi acaba ne kadar ihmal ettim? Şu anda bu görüşmek istediğiniz kişiyi ne zamandır aramıyorsunuz? Ne zamandır hal hatır sormuyorsunuz? Ne zamandır onu arayıp da bir iki kelime konuşmuyorsunuz? İşte bunu bir gözden geçirin ve şu soruyu sorun. Bu aklıma gelen üç kişiyle ne yapmak isterim? Birini alıp sahilde bir yürüyüş mü yapmak istersiniz? Biriyle bir kafeye oturup bir çay kahve mi içmek istersiniz? Birini evinize davet edip bir ikramda mı bulunmak istersiniz? Biriyle bir maça mı gitmek istersiniz? Bir düşünün bakalım. Dostlarınızla neleri yapmaya ihmal ettiniz? Bakınız, iş iki türlü bir noktaya geldi. Birincisi, kimi görmek istiyorum ama ihmal ettim. İkincisi, ne yapmak istiyorum ama ihmal ettim. Sevdiğiniz bir kişiyle sevdiğiniz bir şeyi yapmaya başlarsanız, ki yarın buna başlayabiliriz bu yöntemle, değerlilik hissiniz yavaş yavaş yerine gelecek ve kendinizi değersiz hissetmeyeceksiniz. Zaten biz sosyal bir varlık olarak, hayatı yaşamayı seven bir tür olarak diğerleriyle kurduğumuz ilişkide daha çok şu soruyu sorarak gitmeliyiz. Ne yapmak istiyorum ve onun için ne yapabilirim? Bakın, sosyal destek sadece şu değil. En son ne zaman birini derdinizi anlattınız? En son ne zaman birinize ne kadar mutlu olduğunu anlattınız herhangi bir çevrenizdeki birine? Soru bu değil. Sorunun daha önemlisi şu. Ne zaman çevrenizdeki biri size bir derdini anlattı? Ne zaman çevrenizde biri bugün çok mutluyum diye sizi aradı? Sizin gidebileceğiniz insan sayısı kadar bir duygu yaşadığında bunu size aktarmak isteyen insanın sayısı da önemlidir. Çünkü bu ilişki karşılıklı bir ilişki. Hayatta kazandığınız para, bindiğiniz araba, oturduğunuz ev, giydiğiniz kıyafetler, bunlara harcadığımız paranın çok az miktarını, bunlara harcadığımız emeğin ve zamanın az bir miktarını sevdiklerimizle keyif aldığımız aktivitelere ayırırsak, bu bizim değerlilik hissimizi arttıracaktır. Bir diğer önemli şey, değerlilik hissinize karar verecek olan tek kişi sizsiniz. Diğerlerinin ne dediği önemli değil. Bakın, röportajlarda hep şu geçiyor. Diğerleri bana nasıl bakar? Arkadaşlarım bana ne der? Ailem beni nasıl görür? Hayır. Değer dediğimiz şey, kendinizle ilgili sadece sizin karar verebileceğiniz bir şey. O yüzden değerinizi herhangi birinin belirlemesine izin vermeyin. Çünkü birileri size çok değerlisin dediğinde havalara uçmak, aynı kişisi size değersizsin dediğinde yere çakılmak anlamına gelebilir. O yüzden sizin belli bir değeriniz var ve bunun farkına varın. Diğerlerinin ne söylediğini çok fazla önemsemeyin. Ve değerin ne olduğunu tanımlamak çok kritik. Yani biri ne zaman değerlidir? Bunun farkına varmak çok önemli. Birincisi, değer başkalarına faydalı olmak olabilir mi? Bir takım insanlar başkalarına faydalı olabildiği sürece değerli olduğunu hissediyor. Bazı insanlar güzel olduğu zaman değerli olduğunu hissediyor. Bakınız, aynaya her baktığında kendini belli bir oranda kusurlu gören insanlar. Keşke şuram böyle olmasaydı, buram böyle olmasaydı, şurada fazlalığım var, burada eksiğim var diyen insanlar. Güzel olmak, evet, değerlilik katabilir size ama değerinize güzel olmak ya da yeterince iyi gözükmemek belirlemez. Güzel olmakla ilgili takıntısı olanlar bir yerde, derin bir yerde değersizlik hissinden kurtulamayanlardır genelde. Çok para kazanmak değer olabilir mi? Hayır. Çok para kazanmanın değer olduğu bir dünyada yaşıyorsanız çevrenizi yanlış kurmuşsunuz demektir. Önemli olan, siz her şeyinizi kaybettiğinizde, bütün mesleki prestijinizi kaybettiğinizde yanınızda kimin olacağıdır? Biz bunların farkına varmayıp da bizi alkışlayanların omuzlarında yükselmeye kalkarsak oradan düşmemiz de ne yazık ki çok kısa zamanda olabiliyor. Diğerleri tarafından sevilmek mi değer? Diğerleri tarafından ne kadar sevildiğinizi ölçebileceğiniz bir araç yokken, diğerleri tarafından sevilmenin de tek bir değer olduğunu düşünmeyin. Diğerleri tarafından sevilmek için çaba sarf edenler ne yazık ki çok yoruluyorlar. 100 kere doğru yapıp bir kez hata yaptığında sevilemeyeceğini fark eden kişi aslında kendini değersiz olarak görebiliyor. O yüzden diğerleri tarafından sevilme peşinde koşanlar eninde sonunda hayal kırıklığı yaşayabilirler. Becerikli olmak birisi için çok önemli bir değer kaynağı olabilir. Becerikli olmak, bir çilingir için kapıyı açabilmek, bir otomobil tamircisi için o kaportayı tertemiz hale getirebilmek, becerili olmak mesleğimiz açısından önemli.

Becerikli olmak diğerleriyle kurduğumuz ilişkilerde önemli. Ama becerikli olmak bizim değerimiz değil. Becerikli olmak çok çalışılınca, doğru egzersizleri yapınca birçok meslekte kazanılabilir bir şey. Ama ya o mesleği kaybedersek, ya o beceriyi kaybedersek, işte hala değerliyim diyebiliyorsak o beceriyi kaybettiğimizde o zaman gerçekten değerlilik inancımız vardır. Değerli olmak, güzel olmak, çok para kazanmak, becerikli olmak, yetenekli olmak değil. Bunların hepsi çıktığında geriye kalan bana yüklediğim bir anlamdır değerlilik. Peki, memleketin, cinsiyetin, yaşın bunlar değer olabilir mi? Memleketin tabii ki değerli ama memleketin senin tanımın değil. Rengin tabii ki değerli ama bu seni diğerlerinden üstün hale getirmez. Dünya tarihinde siyahilerle ilgili bu sorunların ne kadar yıllar içerisinde çözüldüğünü hatırlayın. Öbür taraftan Einstein dünyanın belki de en değerli başarılı insanı kendi değerini spordaki başarısıyla ölçseydi değersiz olacaktı. O yüzden kendi değerinizi kendiniz belirlemeniz çok önemli. İsterseniz gelin artık yavaş yavaş sizden gelen sorulara bir göz atalım. Zarf sorusu alalım. Ona göre bu değerlilik konusu çok kritik bir konu. Biraz da bazen hüzünlü bir konu haline gelebiliyor. Ama zarf sorumuza şöyle bir bakalım ne gelmiş. Zarf sorularında çok güzel kendini açıyor herkes. Bu çok değerli benim için. Bana değerli hissettiriyor. Tam ders çalışmaya başlarken aklıma ya beğenilmezse ya başaramazsam düşüncesi geliyor. Hmm. Burada çift taraflı bir şey var. Yaptığım beğenilmezse ya başaramazsam bu durumda ne yapmam lazım? Güzel bir soru. Birçok insan atacağı adımları ne yazık ki hiç atmaz hale geliyor. Ya yapamazsamlar ya başaramazsamlar üzerinden. Bunları iyi değerlendirmek önemli. Çünkü size burada bir basit ilişkiden bahsedeceğim. Çok kısaca hemen bunu anlatayım. Düşüncelerimiz duygularımız ve davranışlarımız arasındaki ilişki gerçekten çok karma karışık ve psikolojinin yıllardır anlamaya çalıştığı bir ilişki. Sizin ne kadar değerli olduğunuzla ilgili görüşünüz bir düşünce. Ama değersizim dediğiniz anda kendinize bir duygu da belirlemiş oluyorsunuz. Ya başaramazsam, ya beceremezsem, ben ne kadar değerliyim ki bunu yapabilirim dediğinizde onu yapmayı denemeyerek aynı zamanda bir davranış da belirlemiş oluyoruz. Yani temele baktığımızda değersizlikle ilgili hatalı düşünceler hem bizim istenmeyen duygularımızın hem de istenmeyen davranışlarımızın nedeni olabiliyor. Bu nedenle psikolojik problemlere yakalanmamak için de neyin değer olduğunu ve sizin neden değerli olduğunuza dair bugün bir egzersiz yapın. Hangi şeyleri, hangi özellikleriniz, hangi insanlar, hangi beceriler, bunların hepsinin toplamını bir kenara aldıktan sonra hala bunlar olmasaydı da ben değerli miyim sorusunu sorun ve buraya pozitif bir düşünce yakalayabilin. Değerlilikle ilgili düşünceniz değiştiği anda hayattaki duygunuzun ve yapıp ettiklerinizin de değiştiğini ve daha olumluya gittiğini göreceksiniz. Asla unutmayın bu üç kavram arasındaki ilişkiyi sevgili dostlar. Kendinizi hep değerli hissedeceğiniz, gerçeklerin farkına varacağınız ve değerli hissedeceğiniz harika bir ömür ve bugün içinde keyifli bir gün ve kendinizi hep iyi hissedeceğiniz yaşantılar diliyorum sizin için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size Karadeniz'in vazgeçilmez bir lezzetini yapacağım. Bugün size mıhlama yapacağız. Mıhlama için malzemelerimiz çok kolay. Köy tereyağı, çeçil peyniri ya da kolot peyniri de kullanabilirsiniz ama ben bugün çeçille bunu yapıyor olacağım ve mısır unu. Dilerseniz sözü hiç uzatmadan hemen tarifimize başlayalım. Hemen tereyağımızı aldık. Tereyağımızı ocağımızda eriteceğiz. Güzelce bol tereyağlı bir şekilde yapıyor olacağız. Mıhlama Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. O kadar önemli bir yere sahip ki mıhlama. Karadeniz'de mıhlamayı güzel yapamayan kadına ya yemek yapamıyorsun falan diye bir muamele yapılır. Besleyici özelliği çok yüksek, bol tereyağlı, mısır unlu, inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel bir tarif. Karadeniz insanı aslında ülkemizin en keyifli insanlarından birisi. Çalışkandırlar, çok çalışırlar, çok hızlı hareket ederler, çok hızlı konuşurlar. Bunun sebebi şu, bunun sebebi hayatta bir şeylere yetişme telaşından kaynaklı. Çok güzel yemekleri vardır. Bölge bölge değişir. Hemen tereyağımı erittim. Tereyağımı erittikten sonra mısır unumu yavaş yavaş ekliyorum. Mısır ununu ekleyip unu kavuracağız. Amasra'da ayrı güzellikler vardır. Yani Batı Karadeniz'de. Rize'de ayrı güzellikler vardır. Trabzon'da ayrı. Karadeniz gerçekten çok keyifli bir yer. Mis gibi tereyağı kokuyor. Mis gibi mısır unu kokuyor. Birazcık su ekleyeceğiz. İyice pişireceğiz. İyi bir mıhlamanın olabilmesi için burada kullanılan 3 tane ana madde var. Birisi peynir, birisi tereyağı, birisi de mısır unu. Eğer bunun üçünü güzel kullanırsanız dikkat etmeniz gereken son nokta şu. Dibi tutacak. Evet, mıhlamanın dibi tutacak. Mıhlamanın dibi tutarsa o mıhlama olmuş demektir. Dibi tutacak ki o böyle dibini sıyıra sıyıra çok lezzetli ve çok güzel bir şekilde bunu yiyor olacaksınız. Bakın şurada yavaş yavaş dibi tutmaya başladı bile. Pişirmeye devam edeceğiz. Pişirmeye devam ettikçe yani bu suyu azaldıkça su ekleyeceğiz üzerine. Ve bu lezzetli tarifi daha sonra da peynirini ekleyip taşlandıracağız. Hemen pişirmeye devam ettim. Peynirimi de yavaş yavaş artık ekliyorum. Tutacak yardımıyla iyice peynir eriyecek. Mıhlamamız çok güzel görünüyor. Ekmek bandığınız zaman sünüyor olacak. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir tarif bu. Gördüğünüz gibi dibi tutmaya başladı. Sürekli karıştırmanız lazım. Sürekli karıştıracaksınız ki peynir bir arada mısır ununu tutuyor olsun. Gördüğünüz gibi bakın nasıl sünüyor, bakın. Şunun güzelliğine bakın. Of, of, of. İşte tam da istemiş olduğumuz kıvam bu. Çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz nasıl sünüyor. Pişirmeye devam ediyorum bu arada. Çünkü güzel yanı dediğim gibi dibi. Ve mıhlamamız hazır. Hemen bir tadına bakalım. Muazzam. Bunu sevmeyecek dünya üzerinde herhangi bir insan tanımıyorum. Mıhlamamızın altını kapattım. Ortalığımı toparlıyorum ve sıradaki tarifime geçiyorum. Şimdiki tarifimiz havuç börtme. Havuç börtme yine Karadeniz'den bir tarif. Böyle Batı Karadeniz'de çok fazla tüketilen çok lezzetli bir tarif. Tabii ki neyimiz var?

havucumuz var, süzme yoğurdumuz var, sarımsağımız var. Sarımsak buna ayrı bir lezzet veriyor. Tost kırmızı biberimiz var. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Tuzumuz var. Tuz da birazcık ekleyeceğiz üzerine. Hemen havuçlarımızın dış kabuklarını soyacağız. Dış kabuklarını soyduktan sonra havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Farklı bölgelerde buna havuç tarator ismi de veriliyor. Kahvaltıda çok sevilen ve çok tüketilen kahvaltılık bir besin. Eşim benim bunu çok yapar ve ben çok severim. Gerçekten böyle kızarmış ekmeğin üzerine bunu koyuyor olmanız böyle acayip güzel oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen havuçlarımızı rendeliyoruz. Havuçlarımızı rendeledikten sonra önce bunları bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yaptıktan sonra dünyanın en basit tarifi aslında bu. Bunu sarımsaklı yoğurtla birlikte karıştıracağız ve havuç börtlemiz hazır. Hemen rendeleme işlemlerine devam ediyorum. 3 tane havuçla yapacağım. Eğer porsiyonu arttırmak isterseniz daha fazla havuçla da bunu yapabilirsiniz. Havuç çok yararlı, çok faydalı. Havuçla ilgili çok enteresan bilgiler var. Bir hamster yaklaşık 3 tane havucu böyle keseciklerinde biriktirebiliyormuş. Ben ilk duyduğum zaman buna çok şaşırmıştım. Gerçekten. Ya sen hamstersin, onu nasıl o kadar havucu biriktirebiliyorsun? Enteresan bir bilgi. Bunu da duyunca şaşırdığım için sizinle de paylaşmak istedim. Havuçları iyice rendeleyeceğiz. Sonra zeytinyağıyla birlikte havuçlarımızı soteleyeceğiz. Bu arada ben bunu yaparken boşu boşuna zaman kaybetmeyeyim. Zeytinyağımı tavama döktüm. Ocağımın altını yaktım. Birazcık zeytinyağı kızaracak, kızgınlaşacak. O kızgınlaşırken ben hemen havucu bunu yiyeceğim. Kırıldı çünkü, demek ki benim hakkım. Yemek yapmanın en güzel tarafı bu. Geçen gün de söylemiştim, mangal başında oturan hiçbir zaman aç kalmaz diye. Yemek yaparken de tabii ki yaptığınız şeylerin tadına bakın ve bunların kalan parçaları da iyi olur tabii ki. Ne demişler, bal tutan parmağını yalar. Hemen iyice havuçları rendeledim. Rendeledikten sonra zeytinyağı olan tavamıza koyuyoruz. Bahsettiğim gibi bunu hemen soteleyeceğiz. Havuçları çok öldürmeyeceğiz. Ben bütün besinleri çok pişirme taraftarı değilim. Sebzeler çok piştiği zaman birazcık vitaminleri kaybettiğine yönelik söylemler var. Ben de buna katılıyorum. O yüzden çok fazla pişirmeden havuçları şöyle bir birazcık yumuşamasını sağlayacağız. Tabii ki hakkım olan havucu da bu arada yiyeceğim.

Havuçlu bir şey yaparken en keyifli tarafı şu bence. Havucun o turuncu tarafı var ya. Havuçlu bir şey yaparken de böyle mesela. Böyle o turunculuk suyuna yansıyor. Mesela şuradaki yağ yansıyor turunculuk. Gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazcık hemen kavuracağız. Bu burada yavaş yavaş kavrulsun. Ben hemen süzme yoğurdumu aldım. Orta derinlikte bir kaba koydum. Havuçları yavaş yavaş pişirmeye devam ediyorum. İki diş sarımsak kullanacağım. Eğer hani çok sevmiyorsanız sarımsağı bir diş de kullanabilirsiniz. Hatta hiç sarımsak da koymayabilirsiniz ama sarımsak buna gerçekten lezzet veriyor. Sarımsak zaten hayatımızda olmazsa olmaz bir durum. Bir gerçeklik sarımsak. Mesela ben hatırlıyorum, bizim orada mangal yapılırken sarımsaklar közde pişirilir. İnanılmaz bir şey olur ya. Bu sarımsak gördüğünüz bu faydalı besin közde piştiği zaman mesela soğanı görmüşsünüzdür ama sarımsağı belki görmemiş olabilirsiniz. İnanılmaz bir durum oluyor. Vallahi gerçekten zaman zaman Adana'yı çok özlüyorum. Eğer gitmediyseniz mutlaka gidin. Orada kebap yiyin. Hem de çok ucuz. Reklam gibi oldu ama. Gerçekten öyle ama. Sarımsağı ezeceğim. Ezerek kullanacağım sarımsağı bu tarifte.

dış kullanılma diye. Bir de sarımsağımızı koyduk. Süzme yoğurdumla sarımsağımı iyice karıştırıyorum. Bu arada havuçlarımı da karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel görünüyorlar, parlak parlak görünüyorlar. Birazcık toz biber atacağım. Hem rengini de güzelleştirecek bu. Hem lezzetini de farklılaştıracak. İyice karıştırmaya devam ettim. Birazcık toz biberim acı değildi benim. Biliyorsunuz acı bizde vazgeçilmez. Hemen pul biber attım. Havuçları ekledikten sonra da hemen tuzumuzu ekleyeceğiz. Bakalım havuçlarımız ne durumda. Havucun reçeli de çok güzel oluyor. Mutlaka bunu evinizde deneyin. Yapımı çok kolay. Havuçlarınızı önce bir haşlayın. O böyle diriliğini kaybetsin, yani sertliğini kaybetsin. Daha sonra 1 kilo havuca yaklaşık 700 gram şeker koyun. Aroma versin diye çubuk tarçın atın. Ve kaynattıktan sonra, reçel halini aldıktan sonra da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonunuzu ekleyin. Aslında birçok sebzeden, birçok meyveden, birçok böyle farklı tarif elde edebilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle var olan bu tarifleri yapıyor olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü farklı farklı bulunamayacak malzemelerle yapıyor olmak bazen işimizi zorlaştırabiliyor. Havuçlar bu arada bakın yavaş yavaş pişmeye başladı. Çok pişsin istemiyoruz. Hemen aldık. Sapısıcak değil. Şu şekilde ekledik. Ve karıştıracağız. Çok güzel görünüyor. Gerçekten iştah açıcı bir görüntü. Sarımsak ve yoğurt kokusu şu an birleşince çok böyle lezzetli bir koku ortaya çıktı. Of. Tuzuna bir bakalım. İyi mi değil mi diye. Bence birazcık daha tuz ister. Havuç börtmemiz hazır. Bugün size Karadeniz'den mıhlama ve havuç börtme yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram adresim Trevul'da. Tarifleri nasıl olduğuna dair bu bilgileri benimle paylaşırsanız çok mutlu oluyorum ben bunlardan. Bir sonraki programda görüşürüz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Görüşmek üzere.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: Tam Güçecen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Bir sürprizim var.
15: Neymiş bakalım?
14: Nişanlandım.
15: Şaka mı ediyorsun benimle?
16: Çabuk dön, ne olursun.
14: Gene bir hafta kalırım.
15: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
14: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
15: Çıldırdın mı sen Sedat?
16: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
14: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
15: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
16: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
15: Babası alamayacak çocuğu senden.
14: Demek ölü doğdu çocuğu.
16: Maalesef.
17: Neden evimiz yok biz?
15: Sevdim
17: ablacığım. Babam nerede benim?
16: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
15: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
17: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti.
14: Topal bir herif mi?
17: Evet baba.
16: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
18: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Komşuyu gezmeye devam ediyoruz. Midilli turunda şimdi de Skala Skamya'dayız. Skala Skamya'da merkezdeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli turu devam ederken şu anda da bulunduğumuz yer Skala Skamya. Gerçekten çok keyifli bir balıkçı köyü burası. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir kaya ve üzerinde de bir şapel var. Ve tabii ki bu bölge Türkler tarafından en güzel, en lezzetli balığın taze mezelerin olduğu restoranlarıyla biliniyor. Skala Skamya'yı sizler için geziyoruz ve bizim önerimiz Midilli'ye geldiğinizde mutlaka bu bölgeye uğramanız. Zaten hemen yan tarafımız, yani şöyle sağ tarafımız Türkiye ve Behram Kale açıkları.

0: Balıkçılık Skalaskamya'nın turizmden sonraki gelir kapısı.
1: Burası bu küçük balıkçı kasabasının kalbi. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu balıkçı tekneleri hali hazırda taze balıkları her gün buradaki restoranlara servis ediyor. Biz Türkler için de buranın en önemli yanlarından bir tanesi mübadele öncesinde bu köyün bir Türk köyü olması. Daha sonra mübadele sonrasında buraya Yunanlılar geliyor ve yaşamlarına devam ediyorlar. Balıkçılıkla ömürlerini sürdürüyorlar elbette. Arkamda görmüş olduğunuz restoranların tamamında çok güzel mezeler, harika taze balıklar var diyoruz. Ve Skalaskamya'yı gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Galax Kamya'nın en meşhur yanlarından biri de işte bu şapel. Balıkçılar eski yıllarda bu şapelde dua edip balığa çıkıyorlarmış.
1: Değerli izleyenlerimiz, Skalaskamya turu devam ediyor ve arkamda görmüş olduğunuz şapel Midilli'nin aynı zamanda simgelerinden bir tanesi. Birçok magnette, Midilli'yi anlatan birçok kitapta Skalaskamya'nın bu şapeli gözlemlenebiliyor. Bunun da bir anlamı var elbette. Burası bir balıkçı kasabası ve balıkçılar denize açılırken işte bu şapelde dualar ediliyor. Onları fırtınadan, kötü ruhlardan, kötü enerjiden korumak için dualar edilip onlar, denizciler, denize o şekilde çıkıyorlar. Aileler burada kocaları için, eşleri için dualar ediyorlar. Babaları için temennilerde bulunuyorlar diyoruz ve Skalaskamya'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: ve Midilli'de Petra sahilindeyiz şimdi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli turu devam ederken şimdi de bulunduğumuz yer Petra sahili. Gerçekten Molivos'un hemen öncesinde karşınıza çıkacak çok keyifli bir adres. Beach club'larıyla, deniziyle, sahiliyle ön plana çıkıyor Petra. Petra ne demek? Petra Yunanca taş demek. Bunun da bir anlamı var. Petra merkezde büyük bir kaya var ve o kayanın üzerinde de bir manastır var. İşte yüzyıllar boyunca bu manastırda Ortodokslar yaşamışlar, ibadetlerini gerçekleştirmişler. Petra'ya da adını veren taş, işte o büyük kaya diyoruz ve bizler Petra'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Petra'da keyifli bir beach club'a konuk oluyoruz. Burada bir sürpriz bekliyor bizi. Bu beach club'ın sahibi bir Türk aile.
1: Beach club'ları var dedik. İşte onlardan bir tanesi. Biz burada çekimi yaparken merhaba dediler bize. Aa dedik, Türkiye'den misafirler de var. Onlar meğer misafir değilmiş, ev sahibiymiş. Sevda Hanım merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz?
1: Gayet iyi, sizi tanıyabilir miyiz?
2: Edremit'te yaşıyoruz. 10 yıldır gidip geliyorduk. İşte arkadaşlar vesaireler derken neden burada bir şeyler yapmıyoruz diye düşünmeye başladık. Çünkü Türkiye'deki arkadaşlarımız hep başka başka şehirlerde ve uzak kalıyorlar. Gitmek zor oluyor. Buraya 1,5 saatte geliyoruz. Sık gelip gittiğimiz için de böyle bir fikir çıktı. Yunan arkadaşımızla birlikte 10 yıldır işte planlanan şey sonunda geçen yıl başardık.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, gerçekten harika, cennet gibi bir yerdesiniz. Bizim izleyicilerimiz şu anda heyecanla bekliyorlar. Onları davet ediyor musunuz buraya?
2: Tabii ki ediyoruz. Artı hem Ayvalık'tan hem de Küçükkuyu'dan feribotlar var. Küçükkuyu'dan olan her gün 2 defa sabah ve akşam olmak üzere özellikle İstanbul tarafından gelen misafirlerimiz için çok uygun kalıyor. Yani arabasız geliyorlarsa Küçükkuyu, arabayla geliyorlarsa Ayvalık'tan.

0: Tüm gün Midilli'yi gezdik dolaştık, karnımız acıktı. Midilli'de Molivos'ta keyifli bir akşam yemeği yiyoruz. Yunanistan'da genelde aile işletmeleri var. İşte bu ailenin bireylerinden biri Achilles. Ve Achilles'e uzatıyoruz mikrofonu.
1: Tarihi bir restoran burası. 20 yılı aşkın bir tarihi var ve ünlü Papadopoulos, söz yazarı Papadopoulos bu restoranın müdavimlerinden. Zaten Achilles'in babasının çok yakın arkadaşı olduğu için restorandaki birçok sandalyenin arkasında Papadopoulos'un şarkılarından oluşan sözler yazıyor. O yüzden çok önemli. Ne servis yapıyorlar onu da sordum ve ne servis yapmıyorlar ki, deniz ürünleri gerçekten inanılmaz lezzetli. Hepsini bize tattırdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ahtapotundan yengeçine, deniz ürünleri spagettisinden risottosuna kadar birçok seçenek var ve birçok Türk masası da burada gördük. Türkler burayı keşfetmiş. Eğer siz hala keşfetmediyseniz ne duruyorsunuz diyoruz. Molivos'taki turumuzu böylesine keyifli ve lezzetli bir ortamda tamamlıyoruz. Achilles, efkarize parapoli.
2: Nice to meet you. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Okay, everybody, you can come. I'm waiting here for you.
1: Say hi to Turkey.
2: Hi, iyi akşamlar.
0: Dördüncü güne merhaba diyoruz. Bugün plaj turu yapacağız ve Midilli'nin keşfedilmemiş yerlerini keşfedeceğiz. Burası Anaxos plajı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli'deki son günümüze merhaba diyoruz ve Midilli'nin çok fazla bilinmeyen yanlarını keşfetme zamanı. Bugün işte o yanlardan birisi. Midilli'de denize girilebilecek birçok alternatif var ama bu alternatiflerin en güzellerinden birisi Anaxos. İşte burada küçük bir balıkçı kasabası burası. Tabii ki yaz aylarında birçok küçük otel, restoran da, taverna da burada bulunabiliyor diyoruz. Denizi çok güzel, kumu çok güzel. Anaxos'tan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Thank you.

0: Midilli'de bilinmeyen plajları keşfimiz devam ediyor. Şimdi Vatera'dayız.
1: Burası genelde lokal insanların, Yunanlıların ağırlıklı geldiği bir yer. Ve en fazla dikkat çeken nokta belki de Midilli'nin en uzun sahiline sahip olması. Gerçekten çok uzun bir sahil var. Yine çok güzel bir deniz diyebiliriz. Burada da yemek yiyebileceğiniz, kahvenizi yudumlayabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz tesisler var. Ve dikkat ettiğimiz kadarıyla küçük ev pansiyonları, ev kiralayabileceğiniz, oda kiralayabileceğiniz minik tesisler bulunmakta. Vatera güzel bir alternatif olabilir. Bizler de şimdi Vatera'yı sizler için dolaşıyoruz.
0: Şimdi Vatera'dayız. Vatera'da çocuklu aileler de mutlu olabilir.
1: Hem plaj yapısı hem de denizin yapısı buna müsait diyoruz. Vatera'da nerede kalınır diyorsanız burada büyük yıldızlı otel yok. Burada ya pansiyonlarda kalabilirsiniz ya da günlük daire ya da oda tutabilirsiniz. Ama hakikaten çok güzel, çok el değmemiş diyebileceğimiz bir lokasyondan bahsediyoruz. Ve Vatera'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Vatera'dan Flomar'a gitmeye çalışıyoruz. Enteresan bir orman yoluna girdik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Vatera'dan Plomaria'ya gitmek için yola çıktık. Dediğimiz gibi Midilli'nin bilinmeyen kasabalarını, köylerini sizler için gezeceğiz. Ama yol bizi farklı bir noktaya getirdi. Şu anda bulunduğumuz yol stabilize bir yol. Her taraf çam ağaçlarıyla dolu. Mis gibi çam kokuları, kekik kokuları arasında yol alıyoruz. Bunu niye yapıyoruz şu anda? Hakikaten arabanız eğer uygunsa bu yollara, stabilize yollara da girip kaybolmakta yarar var diyoruz. Bizim yolumuz Plomari. 20 kilometre sonra inşallah orada olacağız. Öyle ümit ediyoruz. Bu yol bizi bakalım nereye götürecek? Doğru yola götürecek mi? Doğru kasabaya çıkabilecek miyiz? Hakikaten macera dolu bir Midilli yolcuna dönüşmüş durumda şu andaki halimiz. Biz bundan keyif alıyoruz. Sizi de tabii ki böyle bir maceraya bekleriz.
0: Vatera'dan Plomari'ye giderken orman yolundayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, uzun uzun yolları açtık geldik. Stabilize yollardan geçtik ve navigasyon ne diyorsa onu yaptık. Doğru adresteyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz koy ve köy Plomari adlı köy. Aynı zamanda Plomari çok önemli bir köy. Niye? Hem tarihsel açıdan önemli hem de plajının güzelliğiyle tatilcilerin tercih ettiği bir yer. Ama genelde bölgenin lokal insanları ya da Yunanlılar tercih ediyor. Bizim çok fazla bilmediğimiz bir köy. Şimdi gideceğiz, araştıracağız. Bakalım Plomari'de neler bulacağız.

0: yolunu aşıyoruz ve işte Plomari'ye merhaba diyoruz. Plomari'ye tepeden bakıyoruz ve bu harika şehri tepeden görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, virajlı bir yol ve tepe açıdan Plomari köyüne işte bakıyoruz. Gerçekten çok şirin gözüküyor, çok güzel bir köy. Genelde keşfedilmemiş, bilinmeyen bir köy. Biz Türkler tarafından Midilli yolculuklarında her zaman buraya gelme şansınız olmuyor. Ama şöyle uzaktan baktığımız kadarıyla içeride birçok şey keşfedeceğimizi düşünüyoruz. Ve Plomari'ye artık giriş yapıyoruz. İşte Plomari hatıramız.
0: Şimdi Plomari'nin merkezine geldik. Plomari'nin meydanındayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, arabayla dar ara sokaklardan geçtik ve geniş bir meydana açıldık. Kuzey Ege'nin bizdeki kasabalarına çok benziyor. Bir Cunda, bir Ayvalık havası, o esinti var. Malum karşı kıyı zaten Türkiye'miz, Kuzey Ege'miz diyoruz. Plomari'nin meydanındayız. İşte geniş bir meydan. Burada farklı binalar var, bir taş kahve var. Ama gelirken şunu gördük. Evler birbirine benzeyen ama renkleri farklı, çok dar ara sokaklara sahip ve aynı zamanda çok şirin, el değmemiş, bozulmamış bir liman kasabası burası. Plomari'deyiz ve Plomari turuna başlıyoruz.

0: Lomari aynı zamanda bir balıkçı kasabası.
1: Lomari'nin meydanında bir de liman var. Elbette burası bir liman kenti ve tabii ki balıkçı kasabası diyebiliriz. İşte arkamızdaki balıkçı teknesini görüyorsunuz. Burada biz bazı gezi tekneleri de gördük. Onlar da arkamızda. Buradan şunu anlıyoruz ki günübirlik gezi tekneleriyle de buraya gelinebiliyor. Lomari'nin tadı çıkabiliyor diyoruz.

0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle?
2: Çabuk dön ne olursun.
0: Gene bir hafta kalırım.
1: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
3: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
4: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
1: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
1: Babası alamayacak çocuğu senden.
4: Demek ölü doğdu çocuğu.
3: Maalesef.
5: Neden evimiz yok
2: bizim? Sevdim
5: ablacığım.
6: Babam nerede beni?
3: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
6: Babal bir herif annemi de beni de hapsetti.
4: Babal bir herif mi?
6: Evet baba.
3: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
7: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ne çamaşırlar? Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Bu var ya bu.
0: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. aktif fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Yeni bir günde yeni heyecan bizleri bekliyor ve 4 yarışmacımız burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Pelin Hanım katıldı. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Pelin Pehlivanlı. İstanbul'dan katılıyorum. Bankacıyım.
0: Bankada çalışıyorsunuz.
2: Evet, bankada çalışıyorum. Özel bir bankada.
0: Evli miyiz?
2: Evliyim. Eşim izliyor, sizi çok seviyor.
0: Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Çocuğunuz var mı?
2: Yok.
0: Ben sordum, siz cevapladınız. Ben sordum, siz cevapladınız. Böyle böyle gidecek zaten yarışmada.
2: Tamam.
0: İyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, dün kötü bir performansın ardından görüyorum ki yer değişikliği de yapılmış.
3: Bugün çok konsantre geldim. Dün beni Metehan tuzaklara düşürdü. Yarışmadan önce abi okul bitince pilot mu olsam yok, kabinde mi çalışsam falan dedi. Abi dedi, bizi paketledi, yolladı. Bakalım bugün neler yaşanacak. Heyecanla ben de bekliyorum.
0: Selda Hanım dün ikinci olarak bitirdi.
4: Evet.
0: Sanırım daha çok keyif aldınız değil mi?
4: Çok daha fazla keyif aldım. Burada olmak çok keyifli zaten genel olarak. Ama hep ikinci oluyorum. Umarım bu sefer biraz daha başarı gösterebilirim.
0: Yine Metehan'ın yanındasınız. Yakın markaj var.
4: Metehan
0: dün finalde bizimle birlikteydi. İlk kez aramıza katılmıştı. Pelin Hanım, siz de ilk kez katıldığınız için özellikle söylüyorum. Finale kadar geldi. Ve ne mutlu ki finalde de doğru cevabı vererek aynı zamanda 5000 lira para ödülünün de sahibi oldu. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya koyacak. Performansı bir yana, gülen yüzü daima sürekli karşımızda.
5: Teşekkür ederim. İnşallah nazar değmez.
0: İlk turda özellikle yine o enteresan, garip cevaplarını bekliyoruz Metehan.
5: Hazırlandım geldim, daha komikleri.
0: Peki. Şimdi isterseniz hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, 2000 puan değerinde olacak sorular. Ve son etabımız akıl oyunu etabı, 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız orada. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve eğer sizler hazırsanız başlayalım mı?
2: Evet, başlayalım.
3: Başlayalım.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi ilk sorumuz bilgi etabından. Bakalım konu başlığımız ne?
6: Ben bunlara cebelleşmeye korkuyorum aslında. Biz öyle boşuna yazdık. Adam oldular çocuk diye. Bunlar adam olmuşlar, büyümüşler. Bizi getirip götürüyorlar bunlar yani hiç.
7: Allah aşkına müsaade. Bir kere vurayım eniştenin kafasına ya.
8: Göstereceğim yazıları, şekilleri görmeye çalışacaksınız.
9: Ben seni Kuşadası'na götürürüm, limana. Seni bir güzel limana koyarız. Oraya gelen gemileri de sana bağlarız.
0: 90'lara götüreceğim sizleri. 90'larda Türk televizyonlarının ilk ve en popüler interaktif çocuk programıydı. Sunucusu Tolga Gariboğlu bu dönemde en az oyun karakteri kadar da popüler olmuştu. Format gereği oyun sabit telefonların tuşlarıyla yönlendiriliyordu. Kahramanımızın amacı kötü cadı Silla'nın elinde esir olan karısı ve çocuklarını kurtarmaktı. Daha sonra çeşitlense de ilk zamanlarında tren, dağ, orman ve uçak olmak üzere 4 farklı bölümden oluşuyordu. Sorumuz gelsin. Tolga Gariboğlu'nun sunduğu 90'ların en popüler interaktif çocuk programının adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz, süremiz bitti. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Galiba kötü bir çocukluk geçirmişim. Ersin Bey. İlk sorularda böyle.
0: Hiç oyun oynamadınız. Dün söylemiştiniz. Bunun yanında hiç çocuk programı seyretmediğinizi de bu vesileyle öğreniyoruz.
1: Yani 6 yaşıma kadar köyde büyüdüm.
0: Nerede?
1: Muğla'lıyım. Muğla'nın bir köyünde büyüdüm. Biz hep bahçede oynadık. Annem ve babam memurdu.

0: köyün öğretmeni ve ebesiydi. O yüzden ilk 6 yaşa kadar zaten elektrik de yoktu, televizyon da. Sonrasında da hep okul hayatım da geçti. Galiba böyle olmuş.
1: Köyde çocuklarla beraber çok arkadaşlarınızla ne oynardınız peki?
0: Kız çocuğu olduğum için çok yakın bir arkadaşım vardı, Sultan. Onunla çok evcilik oynardık. Annem yani bahçede çamaşır yıkarken biz de bahçede annemin yaptığı şekerlemeleri yiyerek birlikte koşardık, oynardık. Yani çok güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Tabii onları ortaokul döneminde oynadık daha çok. Yani aslında güzel bir çocukluk geçirdim ama çok televizyon odaklı değil.
1: Peki. Cevabınız o yüzden yok diyorsunuz.
0: Çok iyi hatırlıyorum. Sunucusunda ama ismini hatırlayamadım.
1: Peki. Metan?
2: Ben Hugo dedim. Yetişemedim ama o kuşa. Sanırım bilmiyorum. Eminim cevabından.
1: Hugo ve Pelin Hanım?
3: Hugo.
1: Siz de aynı cevabı verdiniz. Sezer Bey?
4: Hugo.
1: Peki o zaman ilk sorumuzun doğru cevabını görelim. Hugo olacaktı. Doğru cevap. Gerçekten çok çok popülerdi. Çocuklar katılıyorlar. Tuşlarla beraber yönlendirmeye çalışıyorlardı Hugo'yu. Ve Metehan, Pelin Hanım, Sezer Bey puanlarla başladılar yarışmaya. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. İstanbul'un önemli mekanları konu başlığımız. İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan tarihi bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında bulunur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olan Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da bu parkta okundu. Atatürk, Latin harflerini halka ilk defa bu parkta 1 Eylül 1928 tarihinde gösterdi. Sarayburnu kısmında Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra dikilen ilk heykeli bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. İstanbul'un Eminönü semtinde yer alan tarihi parkın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır evet, ve o şiiri rahmetli Cem Karaca da bestelemiştir.
1: Evet.
0: Ben bir ceviz ağacıyım. Acaba hangi parkta? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Gülhane Parkı.
0: Metehan.
2: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
0: Pelin Hanım.
3: Gülhane Parkı.
0: Ve Sezer Bey.
4: Gülhane Parkı.
0: Ne güzel 4'te 4 aynı cevabı görmek. O halde bakalım doğru cevap neymiş? Gülhane Parkı olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle yarışmacılarımız hepsi şu anda puanları almayı başardılar. Selda Hanım da ilk puanını aldı. Evet. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Üçüncü sorumuzla cevap soruda devam ediyor.

Süper kahraman topluluğu. Bakalım hangi kahramanlar var? İlk çizgi romanı 1961 yılının Kasım ayında yayımlanmıştır. Yazarları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. Türkiye'de 1 Nisan 1988 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Karakterler kurgusal elementler olan ateş, hava, toprak ve suyu temsil etmektedirler. Bilim insanı olan Reed Richards'ın geliştirdiği prototip bir gemiyle uzaya açılan ekip, kozmik radyasyona maruz kalmış ve insanüstü güçleri kazanmıştır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır. Sorumuz gelsin. Ateş, hava, toprak ve suyu temsil eden süper kahraman topluluğunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Pelin Hanım, çizgi romanlarla aramız nasıl? Var mı hiç?
1: Çok iyi değilim ama.
0: Eşinizin?
1: O daha iyi. Çok iyi oyun oynar, izler. Sever yani o. Bana göre daha iyi.
0: Metan?
2: Ben bayılırım. Soruyu görünce kalbim atmaya başladı zaten. İnşallah cevabını doğrudur da bu cevap heyecanı karşılığını alırım.
0: Peki görelim o halde cevaplarınızı. Buyurun lütfen.
3: Cevap yok.
0: Nedense şaşırmadım Selda Hanım. Çizgi filmler, çocuk programları,
3: fantastik filmler,
0: buna benzer çizgi romanlarla ilgili filmler, bunları tamamen dışarıda bırakıyoruz. Tıp,
3: gerçek
0: taşlar,
3: biyografiler, gerçek hayat hikayeleri, gerçek olaylardan esinlenilmiş filmler, hep biraz daha gerçek.
0: Tamam, onlarla ilgili size soracağım o zaman madem.
3: Peki.
0: Metan?
2: Ben Avengers Yenilmezler dedim. Bir de kalp koydum altına.
0: Kalp? Kalp sevdiğin için.
2: Evet, aşırı sevdiğim için.
0: Peki. Pelin Hanım?
1: Bilmiyorum.
0: Ama bir şeyler yazmışsınız.
1: Spartaküs yazdım. Bilmiyorum.
0: Güzel. Yaratıcı bir yani tercih olmuş. Ve Sezer Bey?
4: Ben Fantastik Dörtlü dedim.
0: Fantastik Dörtlü dediniz. Peki, o halde cevabı görelim. Fantastik Dörtlü olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına doğru cevabı verdiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Sezer Bey bir gün dinlendi, bugün yine evet başladı. Bu kez erken başladı.
4: Mete Han biraz aklımı aldı gerçi, çok severim işte, adı da Avengers falan deyince acaba yanlış mı cevap verdim dedim ama.
0: Mete Han,
2: ben Mete yine akıl oyunu. Yeni versiyonunda devam ediyorum, eskiye yetişememişim.
0: Şimdi artık dördüncü sorumuza geçeceğiz. Yani bir başka deyişle etabı bitiriyoruz. Bakalım neymiş konu başlığımız.

Bir genel kültür sorusu. Tam da Selda Hanım'ın beklediği bir soru tipi. Hinduizm ve Budizm'de evrenin yapısının simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan sembollerdir. 40 bin yıl önce yapılmış olduğu düşünülen bazı mağara resimlerinde de benzer sembollere rastlanmıştır. Tibet'te ve Hindistan'da rahipler kum ve taş gibi çeşitli malzemeler kullanarak bu sembolleri yaparlar. Yapımı saatler hatta günler sürebilen bu büyük çizimler spiritüel gelişimlerinin bir parçası olarak da sayılmaktadır. Sorumuz gelsin. Evrenin yapısını simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan bu sembollere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Şimdi ben soruyu okuduktan sonra Selda Hanım birinci sırada. Birinci sırada olduktan sonra hemen ekrana Selda Hanım geliyor ve hep aynı noktaya bakıyor. Dörttür aynı şey oluyor. İzleyenler de şunu düşünebilirler. Ya sürekli Selda Hanım'ın hep aynı görüntüsünü oraya yerleştiriyorlar mı diye. Hayır efendim, o bir montaj değildir. Selda Hanım'ın olağan duruşu, her soru bittikten sonra böyle bir bakışı var Selda Hanım'ın. Düşünüyorsunuz o anda değil mi?
1: Yine bu sorular mı?
0: Olmadı mı? Bu da mı gol değil?
1: Ama spiritüel şeyler.
0: Ben dedim ki bu soru tam size göre. Olmadı demek ki.
1: İlgi alanım değil.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Eyvah.
1: Yok. Kızardık mı hepimiz?
2: Evet.
0: Bu kez yani üzgün bir surat ifadesi de yok.
1: Ay yok, evet.
0: Tamamen boşluktasınız.
1: Bu bölüm bitti.
0: Metan?
3: Ben random harf yazdım, ondan da Yoda çıktı.
0: Yoda, ne yazdın?
3: Yoda yazdım valla.
0: Yoda?
3: Aynen.
1: Yoda kahraman değil miydi?
0: Pelin Hanım?
2: Üzgün surat.
0: Sizde de yok cevap.
2: Maalesef.
0: Sezer Bey?
4: Ben tarot dedim ya. Sembol deyince bir o geldi aklıma.

0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse bu soruda karşıma bu kadar enteresan bir tablo çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. İsterseniz buraya hemen geçelim. Hemen geçelim. Doğru cevabı gidelim bakalım neymiş. Mandala olacaktı. Ay, doğru cevap. Mandala daha önceden duymuş muydunuz?
1: Evet duymuştuk.
2: Hayır maalesef.
0: İlk defa mı duyuyorsunuz?
3: Evet, ben de ilk defa
2: duydum. Duymadım.
3: Mangala falan zannettim hatta ben de. Mangala diye bir oyun vardı sanırım hatta ona benzettim.
0: Sezer Bey?
4: Benim de hiçbir fikrim yok. Zaten tarot cevabından da anlamışsınız konuya ne kadar yabancı olduğumu.
0: Yani şöyle daire biçimindedir. Genellikle hatta boyama kitapları falan da satılır. Alışveriş merkezlerinde.
1: Mandala.
0: Marketlerde dayı vardır.
2: İlk defa duydunuz.
3: Çıkmıyor bizde.
0: En azından yani bu bilgiyi de hiç olmazsa bir yere yazmış oldunuz. Evet. Etabı bitirdik. 4 sorumuz geride kaldı. Hemen bir puan durumunu hatırlatalım. Sezer Bey az önce tek başına doğru cevap verdiği için 2600 puanla lider durumda. Ve iki yarışmacımız, son finalistimiz Metehan 600 puanı var. Penina'nın bugün aramıza katıldığı yine sizin de 600 puanınız bulunuyor. Selda Hanım 250 puan.
1: Son sırada.
0: Ama daha önümüzde 8 soru var ve yeni etaba geçiyoruz. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

müzik dünyasındayız. Beşinci sorumuzda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Saz çeşitleri meydan sazı, divan sazı, çöğür, bağlama, bozuk, aşık sazı, tambura, cura bağlama, iki telli saz ve cura olarak sıralanır. Ses olarak kalın olan meydan sazıdır ve ses olarak ince küçük olan curadır. Saz günümüze gelene dek birçok uygarlıkta kullanılmıştır. Dede Korkut hikayelerinde en çok adı geçen kopuzdur. Sorumuz gelsin. Sazın en ince teline ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Tiz dedim aklımda.
0: Tiz.
1: Evet.
0: Metan.
2: Ben bam ve zip olarak kodlamıştım. Zip yazdım. Anladım.
0: Kodladınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Cura dedim.
0: Ve Sezer Bey.
4: Zir.
0: Bir tane zir, bir tane zip. Bir tane tiz, bir tane de cura var.
1: Sezer Bey.
0: Bir 4000 geliyor mu acaba?
1: Geliyor. Evet.
0: Selda Hanım.
1: Sezer Bey.
0: Sezer Bey mi geliyor? Görelim mi ben acaba ne demişim? Cevap soruda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Cevap soruda. Zir doğru cevap olacaktı. Sezer Bey'i yine alkışlıyoruz. Tek başına şu anda doğru cevabı vererek puanını 6600'e çıkardı. Koptu gidiyor Sezer Bey.
1: Evet, geri döndü.
4: Bu uzun yol koşusu, bakacağız. Daha önümüzde sorular var. Temkinli gitmeyi düşünüyorum.
0: Bağlamayla arası iyi olan var mı? Ya da saydığım saz çeşitleriyle ilgili?
3: Hayır. Yok.
4: Ben gitar Benim... çalıyorum ama bağlama pek.
3: Dinlerim.
0: Müzikle ilginiz yok mu? Müzik
3: dinlerim.
0: Dinlersiniz.
3: Ama yok.
0: Sezer?
4: Ben gitar çalıyorum.
0: Çalıyorsunuz.
4: Ama, evet, bağlama saz hiç çalmadım. Ama biraz aşinalığım var tabii. Severim dinlemeyi yani enstrümanları.
0: Peki, Sezer Bey'e

ilginç bir konu başlığı. Özellikle Türk destanlarında adı geçen hayvanlar Türk mitolojisinde önemli yere sahiptir. At, kuvvet, hakimiyet timsali olmasının yanında aynı zamanda hükümdarlık ve beylik sembolüdür. Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır. Özellikle göl ve nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında balık, bereket, refah ve bolluk timsali olarak görülmüştür. Boğa, Türk mitolojisinde hükümdarın ve güçlü olmanın sembolü olmuştur. Ayı, orman ruhunun sembolüdür ve koruyuculuk vasfı taşımaktadır. Kartal, cesaret ve yiğitliğin sembolüdür. Kaplumbağa, uzun ömürlülüğü ve sabrı temsil eder. Fil, enerjinin ve zekanın sembolüdür. Sorumuz gelsin. Türk mitolojisinde ebedi hayatın ve ölümsüzlüğün sembolü hangi hayvandır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Hayvanlar aleminde çok farklı hayvanlar var. Ama şimdi işin içerisine Türk mitolojisi girince başka bir gözle bakıyorsunuz değil mi? Evet. Pelin Hanım, nasıl hayvanlar alemiyle aramız?
1: Ya, iyi aslında ama burada biraz farklı olmuş.
0: En sevdiğiniz hayvan nedir de sorsam?
1: Kuşları severim.
0: Kuşları. Var mı bir çeşidi?
1: Yani daha böyle sevimli, ısırgan olmayan.
0: Evinizde var mı?
1: Kuşlara yok.
0: Yok. Hiç beslediniz mi?
1: Bir süre beslemiştim, evet.
0: Kuşunuz mu vardı?
1: Kuşum vardı.
0: Ne güzel.
1: Sonra öldü. Sonra da almadım bir daha.
0: Almadınız. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Geyik.
0: Metehan?
3: Geyik.
0: Pelin Hanım?
1: Balık dedim. Sonra aklıma boğa geldi. Sonra onu yazdım. İkisi de değil galiba şu anda.
0: Burcunuz ne?
1: Akrep.
0: Akrep. Acaba dedim yani oradan yola mı çıktınız diye düşündüm. Burç gibi olmuş çünkü. Sezer Bey?
4: Ben maalesef kaplumbağa dedim. Tam çevirirken doğru cevabı hatırladım ama artık çok geçti her şey için.
0: Doğru cevap ne?
4: Sanırım geyikti.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: O halde görelim doğru cevap acaba ne? Cevap soruda. Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır. Cevap soruda. Geyik doğru cevabı Selda Hanım'a ve Metehan'a puan kazandırıyor. Tebrik ediyorum. Sezer Bey puan alamayınca sizin için daha fazla bir moral oldu tabii ki.
2: Evet, umarım devamı gelir.
0: Bir hayrını görelim mi acaba bakalım. Sırada 7. sorumuz var değerli izleyiciler. Yavaş yavaş artık bu etabında sonuna geliyoruz. Unutulmaya yüz tutan meslekler konu başlığımız. Bazılarını sizlere sayacağım şimdi. Tahtalar arasındaki aralıklara katran dökerek su sızıntısını önleyen zanaatkarlara kalafatçı denirdi. Tahta, maden veya taş üzerine oyma, yapma, yazı yazan zanaatkara hakkak denirdi. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Bir zamanlar İstanbul'da ateş kayıklarında, mavlalarda çalışan geçici işçilere aylakçı denirdi. Debbağlı, her türlü deriyi çeşitli amaçlarla işleme zanaatıdır. Çulhacılık, yün ve pamuk ipliğinin çeşitli işlemlerden geçirilerek bez çanta, masa ve başörtüsüne dönüştürüldüğü sanattır. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımı yapanlara

0: İstanbul'da hatta
1: semti var.
0: Bir semt var. Fatih Sultan Mehmet zamanında önce tabakhaneyi yaptırmış. Ardından da
2: hani
0: bu semtin şimdiki hala aynı adı korumasını sağlayan yere de bu mesleği yapanlar hep birlikte orada çalışıyorlarmış. Acaba kafa sallıyorsunuz. Doğru cevabı bulabildiniz mi? Ben merak etmeye başladım. Bir göreyim cevaplarınızı lütfen. Selda Hanım.
1: Saraç.
0: Metehan.
3: Sakkak dedim ben.
0: Sakkak. Pelin Hanım.
4: Hakkah dedim.
0: Ve Sezer Bey.
2: Ben de kafiyeli gakkak falan gibi gideceğim gibi oldu ama saraçlık. Saraçhane.
4: Evet ya, tüh.
1: Tek bilseydim.
0: Tüh, ne oldu tüh dediniz?
4: Söyleyince hatırladım. Kaçırmışım orayı.
0: Sezer Bey söyleyince mi?
4: Evet.
0: Öyle mi? Selda Hanım siz de bir tepki verdiniz. Siz ne dediniz?
1: Tek başıma bilirsem biraz yakalarım diye düşünmüştüm.
0: Ha, Sezer Bey ile cevabınız aynı olunca moraliniz bozuldu. Doğruluktan eminsiniz o halde.
1: Ben eminim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman bir görelim bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Cevap soruda. Doğru cevap Selda Hanım eminim demişti ve Sezer Bey ile beraber puanları arttırıyorlar. Ama. Aması var. Ah keşke Sezer Bey bilmeseydi.
1: Evet çok iyi olurdu.
0: Duymuş muydunuz Pelin Hanım hiç?
4: Duymuştum evet.
0: Semti biliyor musunuz?
4: Ben biliyorum.
0: Saraçhane.
4: Biliyorum evet.
0: Ya şu anda gerçi orada surlar var. Surların olduğu evet. Bölgede bir kavşak noktası vardır. Yol vardır biliyorsunuz. O bölge çok çok yıllar öncesinde daha sonra oradaki yangınlar ve binaların yıkılmasından dolayı şu anda orada o eskiden benim bahsetmiş olduğum Saraçhane dediğimiz yer yok. Şu anda orada bir yol var ama Fatih Sultan Mehmet zamanında Saraçhane yaptırmış. Herkes orada çalışıyormuş bu işi yapanlar. Artık son soru. Etabın son sorusu. 8. soru. Bakalım ne gelecek?

Meteorolojik aletlerle bu etabı bitiriyoruz. Havanın nemini doğrudan doğruya gösteren aletlere higrometre adı verilir. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Anemometre, rüzgarın hızını ve yönünü direkt olarak ölçmeye yarar. Meteorolojik amaçlı radyasyon ölçümü aktinograf aletiyle yapılır. Herhangi bir anda bulunduğu yerin sıcaklığını gösteren alet termometredir. Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden aletlere termograf denir. Sorumuz gelsin. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Selda Hanım.
1: Agrograf olarak hatırladım ama.
0: Agrograf.
1: Böyle bir şey hatırladım.
0: Metehan.
2: Heyli bir şeydi. Ben de heliometri yazmaya çalıştım. Heliometri diyorum.
0: Ya. O kadar ufak yazmışsın ki.
2: Çok mu büyük olmuş?
1: Heliograftı galiba.
0: Heliometre yazıyor
2: evet,
0: değil mi
2: heliometre
0: orada?
2: Yazıyor.
0: Peki. Pelin Hanım siz ne

0: Heterograf yazdım ama tam ismini anlayamadım.
1: Heterograf.
0: Evet.
1: Ve Sezer Bey.
2: Heliograf.
1: Heliograf. Herkesin cevabı farklı. Doğruya en yakın cevap ne olabilir?
3: Sezer Bey.
1: Yine Sezer Bey mi? Metehan?
4: Sezer Bey.
1: Pelin Hanım?
0: Bir harfle kaçırdım diyelim.
1: Sizinki heterograf.
0: Evet, heliograftı galiba.
1: Orada da heliograf yazıyor.
2: Helio kısmı kesin doğru da, graf mı, nomi mi, orası
0: İşte orayı ben de anlayamadım.
2: Helyumdan, hani güneş gazından aklımda tuttum.
1: Helios nedir biliyor musunuz? İsmini neyden aldığını biliyor musunuz peki? Helios.
3: Helyumdan mı?
4: Tanrıça mı?
1: Güneş. Hı.
3: Güneş demekmiş. İşte onu bilseydik bilirdik.
1: Doğru cevap için bir ipucu verdim. Bir ipucu verdim size. Helio, evet. Helli bir şey olduğunu söyleyebilirim yani. Peki, acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Cevap soruda. Heliograf doğru cevap olacaktı. Ve yine Sezer Bey'i alkışlayalım. 11.600 puana sahip şu anda. Yine tek başına bu kez üçüncü kez doğru cevabı verdi.
3: Evet.
1: Sezer Bey'in muhteşem geri dönüşünü şu anda hep birlikte görüyoruz. Acaba yeni bir rekor gelir mi Sezer Bey?
2: Gelmez diye düşünüyorum. Çünkü rekor geldiğinde son etapta iki kez double yapmıştım. Bu sefer bırakmazlar gibi geliyor. Hatta liderlik bile tehlikede ne olur ne olmaz.
3: Yok artık.
2: Hocam tehlikeli çünkü
1: yok artık
2: Selda
1: diyor Selda Hanım. O kadar da değil ya. Selda Hanım daha önümüzde 4 soru var şimdiden pes etmiş gibi.
3: Azıcık.
2: Ersin Bey ama rahatlamaya bugünün... gelmiyor arkadaşlar. Rahatlamaya gelmiyor arkadaşlar hemen. Gerekeni yaptım Ethan geçen.
1: Ya bir geçen gerçek var. Şu anda Sezer Bey tabii koştura koştura. Yani 5-6 vites hızla finale doğru gidiyor. Ama önümüzde 4 soru daha var. Çünkü henüz bu etabı yeni bitirdik. Diğer yarışmacılarımızın puanlarında ne var onu da hatırlatalım. Selda Hanım 2250 puanınız bulunuyor. Metehan.
4: 1600 puan.
1: Son finalistimiz. Üstelik 5000 lira para ödülünün sahibi. 1600 puan. Ve Pelin Hanım 600 puandasınız.
0: Heyecanıma verildim.
1: Heyecan mı?
0: Aynen çok.
1: Evde yarışıyor muydunuz Pelin Hanım?
0: Tabii yarışıyorum çok iyi. Yani 12'de 12 yaptım kaç kere.
1: Kaç saniye süre veriyordunuz kendinize orada?
0: Kapı yani siz bitirdikten hemen sonra cevap veriyorum.
1: Hadi saniye canım.
0: Evet gerçekten.
1: 20 saniyede.
0: Evet.
1: İnanmam.
0: Gerçekten söylüyorum.
1: E hani burada?
0: Çok heyecanlıyım.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten heyecanlıyım.
1: Allah Allah. Selda Hanım da öyleydi.
3: Ama ben yaştan kaybediyorum Ersin Bey. Genç bir ekiple beni bir araya getirmişsiniz. Aramızda bayağı kuşak farkı var.
1: Selda Hanım dün ikinci olduğunuzda hiç böyle ifadeler kullanmıyordunuz.
3: Ondan önceki gün de ikinci
1: İşler
3: oldum.
1: İşler iyi gidince her şey tamam. Şimdi birazcık puan farkı olunca...
3: Yaşlı ve yorgun bir kadın.
1: Peki artık isterseniz akıl oyunu etabına geçelim. Bakalım yeni sorumuz nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final öncesi son etabımız olan akıl oyunu etabıyla devam ediyor. 9. sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Alparslan konu başlığımız. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarındandır. 1064 yılında tahta geçti. Alparslan 1071 yılında İstanbul'dan Malazgirt'e gelen Bizans ordusuna kurnazca bir savaş taktiği planladı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu Hilal'in içine düştü. 200 bin kişilik koca ordu perişan oldu, İmparator Roman Diyojen esir edildi. Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru affetti. Alparslan 20 Kasım 1072 tarihinde Hana Kalesi'ni kuşattı.

Ancak esir düşen kale komutanı Yusuf el-Harezmi tarafından hançerlendi. Sultan Alparslan aldığı yaralardan kurtulamadı. Olaydan 4 gün sonra da vefat etti. Sorumuz gelsin. Alparslan hangi tarihte vefat etmiştir? Süremiz başladı. Gün, ay ve yıl olarak sizlerden rica ediyorum.

0: 3000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplarınızı rica edeyim. Selda Hanım.
1: 8 Kasım 1074 dedim.
0: 8 Kasım 1074 tarihini verdiniz. Metehan.
2: 26 Kasım 1072 dedim ben. 22 Kasım'da sanırım kaleyi almıştı. 4 gün sonra da vefat etmişti diye hatırlıyorum. Bu şekilde yazdım.
0: Penin Hanım.
3: Ben de 24 Kasım 72 dedim. 4 gün sonra 20 Kasım'la ilgili bir şey söylemiştiniz. Oraya atladım.
0: 24 Kasım 1072 tarihini verdiniz ve Sezer Bey.
4: Ben de 24 Kasım 1072 dedim. Sanki 20 Kasım dediniz diye hatırladım ben de. 4 gün sonra öyle.
0: Herkeste Kasım var. 3 yarışmacımızda 1072 var. İkisinde 24, birinde 26, bir de 8 Kasım 1074 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? Doğru cevabı görelim. 24 Kasım 1072 doğru cevap olacaktı. Ve Sezer Bey ile Pelin Hanım bu etaba puanlarla başlıyor. Pelin Hanım'ın...
3: Çok mutluyum şu anda.
0: Değil mi? Yüzünüz gülmeye başladı nihayet.
3: Heyecanımı atmaya başladım biraz.
0: Efendim?
3: Heyecanımı atmaya başladım. Daha iyiyim şu an.
0: Atmaya başladınız. Tabii böyle önemli bir soruda puanları alınca
3: aynen.
0: Doğal olarak şimdi önünüze daha net bakabilirsiniz. Ve sırada şimdi yeni sorumuz var. Saygıyla anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun devrimlerini bir hatırlatalım sizlere. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bazı devrimler yaptı. 1925 yılında şapka, 1934'te kıyafet devrimi yapıldı. 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 1926'da Medeni Kanun'un kabulüyle sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirildi. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler yapıldı. 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. Soyadı yasasının kabulü ise 21 Haziran 1934 tarihinde gerçekleşti. 1 Ocak 1926'dan itibaren Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Türk Tarih Kurumu Medeni Kanun'un kabulünden kaç sene sonra kurulmuştur? Süreniz başladı.

0: son 2 saniye Selda Hanım, 1 saniye ve son anda kalem kalktı ve cevaplar lütfen. Selda Hanım?
1: Yazamadım ama 5.
0: Tam çıkarma işlemini mi yapıyordunuz? Metehan?
2: Ben 8 yıl yaptım. 1932-1924 olarak düşündüm. 32'den eminim ama 24 mi 25 mi, o yüzden orada bir kayboldum.
0: Eminsin 1932'den?
2: Evet.
0: Pelin Hanım?
3: 31-26 diye hatırlıyorum.
0: 5 cevabını buldunuz ve Sezer Bey?
4: Ben de 5 dedim.
0: Tarihler?
4: Orası yok, orayı sormayın.
0: Tarihler yok. 1931 iki 31, tane var.
1: 31.
0: Selda Hanım da aynı tarihi bulmuş. Hı-hı. Aslında yıl olarak ama cevabı yazamadınız.
1: Yani sürem yetmedi.
0: Süre yetmedi. Son anda zaten kalem kalksın dediğimde o çizgiyi çekerken...
1: Evet, orada bıraktım. Yani...
0: Bıraktın o çizgiyi çekmek yerine. Yani aralarında da çok bir şey de yok Selda Hanım.
1: Ama tarihlerden eminim.

0: 5 yıl.
1: Peki. Doğru cevap ne acaba? Görelim. Doğru cevap 5 olacaktı. Pelin Hanım ve Sezer Bey yine doğru cevabı bilen iki yarışmacımız. Bu etap Pelin Hanım için yarışmanın yeni başladığı anlamına geldi.
2: Zor severim diyormuşum.
1: Evde peki hangi etapta daha başarılıydınız?
2: İlk yarışmanızı izlediğimde 12. soruydu. Eşim dedi ki hafızana çok güvendiğini söylüyorsun dedi. Sen dedi bir yarışma izleteceğim. Ersin Bey'i çok seviyorum. O buraya gelmiş dedi. Tamam dedim aç izle, izlet bakalım dedim. 12. soruydu. Bir Türk filmiyle ilgili bir soruydu. Evlilik yıl tarihiyle ilgili. Cevapladım bekle dedi. Hani izleyelim öyle git dedi. İzledim cevapladım dedi ki tamam dedi o zaman katıl yarışmaya çağırdıklarını göreceğiz dedi. Yarışmaya katıldım oturdum yarışma bitmeden. Son soruda izledim zaten sizi. Sonra çağırdılar. Sonra dedim ki görelim bakalım gittiğimizde ne olacak.
1: İyi ki gelmiş misiniz?
2: İyi ki gelmişim çok güzel.
1: Ne güzel peki. Selda Hanım. Çizgiyi çekmek yerine bir 5 yazsaydınız bugün şu anda puanları ortaktınız.
0: Kısmet.
1: Kısmet. Kısmet diye diye yolun sonuna geldik yalnız.
0: Maalesef.
1: Artık önümüzde final öncesi 2 sorumuz kaldı. 2 soru demek ortada aslında 12 puan var demek. Matematiksel olarak az önceki soruya sizin de doğru yanıt vermeniz Sezer Bey için finalin garantilenmesinin önüne geçti Pelin Hanım. Yani 12 bin puan alırsanız eğer 15.600 olma ihtimaliniz var ki o zaman Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Lakin son finalistimiz Metan ve Selda Hanım için artık final şansı maalesef ortadan kalktı. Böyle bir tablo var şu anda.
3: Kime düşmeme oynuyorum.
1: Evet yani dün 5.000 lira kazanıp bugün çok kötü bir performans. Metan neden böyle oldu?
3: Vallahi toparlayamadım sanırım anlamadım. İlk başta kötü başlasaydım sanırım daha iyi olacaktı.
1: Keşke arada bir Hakkı Bulut yazsaydın sen. Ya bir tanesini Hakkı Bulut yazacaktın işte.
3: Üzgünüm çok üzgünüm.
1: 11. sorumuzla devam ediyoruz. İzmir'e gideceğiz şimdi Ege'nin incisine. İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Konak Meydanı'nda yer almaktadır. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında yaptırılmıştır. Kulenin inşası sırasında masraflar artınca valilik kaynak arayışına girer ve halkın katılımının sağlanacağı bir yardım kampanyası başlatılır. Kısa bir zamanda İzmir ahalisinden durumu olanlar kampanyaya katkı sağlar ve 25 metre yüksekliğindeki kule 4 katlı ve 8'gen planlı olarak tamamlanır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi'nin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler Efes'ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar Sarayköy'den getirilmiştir. Kule 1928 ve 1974 yıllarında meydana gelen şiddetli depremlerde hasar görmüştür. 1974'teki depremde kulenin saati depremin olduğu saat 02.04'te durdu. Ancak 2 yıl içinde tekrar onarıldı ve çalışır bir hale getirildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit kaç yılında tahta çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Bakalım bu soru finalistimizi belirleyecek mi? Hep beraber görelim cevaplarınızı. Selda Hanım.
1: Hatırladığım kadarıyla bir hesap yaptım.
0: 1876. Betan.
2: Ben de 1876 dedim. 1921'den 25 çıkardım.
0: Penin Hanım.
3: 1925 hatırlıyorum.
0: 1925'i hatırlıyorsunuz. Ve Sezer Bey.
4: 1876.
0: 3 tane 1876 görüyorum şu anda. Penin Hanım'ın 1925 yazdığını görüyoruz. Bakalım bu soru dengeleri nasıl değiştirecek? İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. ...1876 doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey 15.600 puan oldunuz. Bu da demek oluyor ki yine yeniden bir günlük arayla

0: Metehan, 2600 puanla hala şu anda en az puanı olan yarışmacımızsın.
1: Kimeye oynuyorum? Ay, umarım çıkacağım. Yılmaz Vural gibi.
0: Yani ya tamam ya devam. Şu anda Selda Hanım da 3250 puanda. Metehan'a daha yakın olan diğer yarışmacımız. Fakat Pelin Hanım'la arada fazla fark yok. Bu bakımdan 3 yarışmacımızın arasında ya tamam ya devam sorusu gelecek şimdi. İşte final öncesi son sorumuz. Müziğin sevilen genç ismi, benim de arkadaşım aynı zamanda, sevgili Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz yarışmamıza. Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında BKM Atölye Oyuncular arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. 2010 yılında BKM Mutfak Oyuncularının yazıp yönettiği Çok Film Hareketler Bunlar filminde rol aldı. 2010 yılında 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle en iyi film müziği ödülünü aldı. 2013'te Ben Hala Rüyada adlı ilk stüdyo albümünü yayınladı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen'le birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı. 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak'la başrol oynadı. 2021'de ard arda Hepsi Geçiyor, Bence de Zor, Yoksa Yasak ve Aşkın Mevsimi single çalışmalarını çıkarttı. Sorumuz gelsin. Oğuzhan Koç en iyi film müziği ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Final öncesindeki son sorumuz ve bakalım hangi yarışmacımıza veda edeceğiz? Bu cevaplar neyi değiştirecek? Buyurun göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: 25 yaşındaydı.
0: 25
1: İyi
0: dediniz.
1: İyi hatırlıyorum.
0: Metehan.
2: Ben de 25 yazdım.
0: Benin Hanım.
3: 25.
0: Sizin de cevabınız aynı.
2: 25.
0: Ve Sezer Bey.
4: Ben de 25 diyorum.
0: Evet. Metehan, herkesin cevabı eğer aynı ise bunun...
2: Hala bir şansım var demektir.
0: Var mı?
2: Hayır.
0: Özellikle Selda Hanım'ın ve Pelin Hanım'ın cevabı aynı ise tabii ki. Bu ne anlama geliyor?
2: Düştük hocam.
1: Öyle düşünmemek lazım.
0: Matematiksel olarak şu anda... Daha
2: kalmadı.
0: Doğru cevabı görmeden sana veda edeceğiz anlamına geliyor ama güzel bir şekilde veda edelim mi?
2: Tabii.
1: Evet.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Doğru cevap 25 olacaktı. Finalistimiz zaten belli, Sezer Bey puanını arttırdı. Ama ikinci ve üçüncü yarışmacılarımız belli oldu. Pelin Hanım. İkinci olarak bitirdiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: İlk iki etap çok kötü geçmesine rağmen bu etapta çok büyük bir başarı vardı. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Selda Hanım, 4000 puanla üçüncü oldunuz. Ve bugün beni en çok şaşırtan Metehan oldu.
2: Evet, vallahi ben de şaşırdım. Ama son soruya saklamıştım kendimi ama arkadaşlar da inanılmaz ya, yapmayın yani. Düşmeseydim bari ama düştük bakalım.
0: Ama eğer onlar yanlış cevap verseydi bu kez... İki yarışmacımızdan birini gönderecektin.
2: Evet.
0: Ona da izin vermediler tabii ki.
2: Evet.
0: Yine de bizimle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
0: ederim. Dün finalde 5000 lira para ödülü kazanmıştın. Güle güle harca.
2: Çok sağ olun.
0: Aynı zamanda bir de kitap hediyemiz olacak tabii ki.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sana başarılar diliyoruz. Umarım Sezer Bey'in tavsiyeleriyle ve onunla beraber yaptığının sohbetin ardından belki yarın öbür gün sen de pilot olarak karşımıza çıkarsın. Aynı uçakta yolculuk yaparız.
2: Belki de, belki de beraber pilot olarak buraya geliriz Sezer Bey'le. Bir daha yarışırız.
0: Teşekkürler tekrar.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Pelin Hanım'la ve Selda Hanım'la yarın tekrar görüşeceğiz. Sezer Bey'le ikinci kez finaldeyiz. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı ki o bölümde

0: puan rekoru kırmıştı. Bugün bir rekor yok ama ortada yine 5000 lira var.
1: Senin patron zengin mi var?
2: Parasının hesabını bile bilmez.
3: Yolda bu kızla çarpıştım.
4: Hepsi bizim mi?
1: Elbette bizim.
2: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
2: Parayı kaptırdınız.
1: Benim yanımda çalışmak ister misin?
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
2: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
6: Fadime bugün 18'de TV4'te.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
12: Tambir boş.
11: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
12: Tabii
10: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.

Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bu var ya bu.
5: Yok, dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çıkıyor.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
6: tam bir boş.
5: Kirlere geçit yok.

0: kafana göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tabii Bosch. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Cevap Soru'da final heyecanıyla devam ediyor. İki gün önce yine karşımda Sezer Bey vardı. Bugün yine finalde. Dün kötüydü. Değil mi? Yani.
6: Evet, dün genç arkadaşlarıma biraz fırsat vermek istedim. Onlar da dibine kadar kullandılar. Bugün geri alayım dedim. Elimden geleni yaptım. Daha iyi konsantre oldum. Biraz dağıldım dün. Ama bugün iyi gitti.
5: Yani dün o kadar kötüydü ki hatta veda bile edebilirdik son soruda.
6: Evet.
5: O kadar kötü bir puan durumu
6: arkadaşlardan
5: vardı.
6: Biri giden Figen Hanım cevap verseydi veda ederdim çünkü kopmuştum yani. Ama bugün daha iyi konsantre oldum.
5: Bu ikinci final Sezer Bey. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştınız.
6: Doğru.
5: Hız sınırlarıydı konumuz.
6: Çok da emindim. %80 gibi bir rakam telaffuz etmiştim maalesef ama iki cevap vermemişim. Bugün %100'ü yakalarsam cevabı vereceğim.
5: Dünkü finalde Metehan da bir ara gitti geldi.
6: Evet.
5: Hatta kulaklarını da çınlattık. Metehan %100 eminim dedi. Fakat daha sonra cevap vermemeye doğru yöneldi. Ardından tekrar kararını değiştirdi. Bir risk alacağım dedi ve o riskin karşılığında da 5000 lirayı kazandı ama bugün veda ettik tabii. Bakalım sen neler yapacaksın finalde?
6: Bakalım inşallah gözüm 5000 lirada. Almak için her şeyi yapacağım şimdi.
5: Konu başlığımızı görelim mi?
6: Görelim.
5: Bakalım finalde nasıl bir soru gelecek?

Finalde geçmiş dönemde İstanbul'daki bazı yangın felaketlerine bakacağız. Kayıtlara geçen ilk İstanbul yangını 1510 tarihinde yaşandı. Bir mahallede başlayıp Balat'a, oradan Bahçekapı'ya uzanan yangında 800 dükkan yandı. 1639'da Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın, Poyraz'ın etkisiyle sur dışındaki evlere, kısa sürede sur içine sıçradı ve sabaha kadar Balat semtini kül etti. İstanbul'un yaşadığı en büyük yangın olan 1660 yangını Ahi Çelebi Camii'nin yakınındaki bir sandıkçı dükkanında başladı. İstanbul'un ahşap yapılaşmasının da etkisiyle kısa sürede şehrin 1/3'ünü yok etti. 1756 tarihinde çıkan yangın 18. yüzyılın en büyük yangınıydı. Cibali yangınında 70 hamam, 1000 dükkan, 580 değirmen ve fırın, 10 han, 200 cami ve mescit, 800 mesken yandı. Osmanlı döneminin son yangını 1918'deki Fatih yangını oldu. 7500 yapı içlerindeki eşya ve aile birikimleriyle birlikte maalesef kül oldu. Final sorumuz gelsin. Osmanlı dönemindeki son yangın, Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangından kaç sene sonra çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: Final sorumuz için süremiz sona erdi. Sezer, bir şeyler yazdın, gördüm.
1: Yazdım.
0: Kaç tane tarih verdim hatırlıyor musun?
1: 1510 dediniz. 1639, 1660, 1918 dediniz. Bir de 1756 dediniz. Ama hangisi hangi semtti onlar yok tam. Cibali dediniz, Balat falan, hepsi de birbirine yakın yerler. Biraz kafam karıştı oradan. Tarihleri tutarken semtleri kaçırdık biraz. Ama bir cevabım var. Emin olmamakla beraber sanki eminim de gibi.
0: Toplam 5 tane tarih verdim bana.
1: Evet, 5'ini de hatırlıyorum.
0: Tarihlerle ilgili emin misin tarihler?
1: Eminim.
0: Tarihlerle eminsin. Emin olmadığın konu semtler.
1: Semtler, evet.
0: Balat biraz kafanı karıştırdı.
1: Sanki Balat kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın sanki 1639 yılında olandı. 1756'daki Cibali'de demiştiniz, onu hatırlıyorum ama zaten son yangın 1918, onu hatırlıyorum. Öyle bir tereddütteyim.
0: Peki 2 gün önce yüzde kaç eminsin diye sorduğumda %80 demiştin. Şu anda nedir bu yüzde? Aşağı mı yukarı mı?
1: %51 eminim şu anda.
0: %51'e mi indi?
1: Evet, indi. Ya karıştırdım çünkü semtleri. Sanki doğru gibi ama emin de değilim ya biraz. Kafam karıştı çünkü. Semt olayı aklıma da geldi kesin semt dersiniz ama böyle kafamda İstanbul haritasından böyle tutuyordum. Cibali, Balat falan derken birbirine girdi yakın yerler olduğu için. Öyle gitti yani. Biraz karıştı kafam.
0: Peki Sezer Bey, kafam karıştı bayağı diyor. %80 emin olduğu finalde son anda %20'yi tercih etmiş, cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Şimdi %51 eminim diyor. Ve ben yine soruyorum tabii ki. Acaba bu kez tercihi ne olacak? %49 mu, %51 mi? Yani bir başka deyişle Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Maalesef veremeyeceğim, vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceksiniz.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum, evet.
0: Eminsiniz, son kararınız mı bu? O zaman 1000 lirayı veriyorum ben. 1000 lirayla kasada 2000 lira oldu. Ve yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Doğru.
0: Bir tahmininiz var.
1: Var.
0: Bakalım o %51'e neymiş?
1: 279 hesaplamıştım sanırım.
0: Eğer %51 tarafında olsaydınız 279'u bu şekilde gösterecektiniz. Ve cevabı vermeniz, vermemeniz hangisi daha iyi olmuş sizin için, bir görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun cevabı geliyor. ...279 doğru cevaptı. Fakat siz %49'da kaldınız. Ve 1000 lirayla yetindiniz. Eğer bu kez doğru cevabı verseydiniz 5000 lira para ödülünü kazanmış olacaktınız.
1: Sağlık olsun.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentleri.

kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada

gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Türkiye'nin en batı ucundayız. Babakale'deyiz. İlk durağımız Apollon Simiteos Tapınağı olacak. Ardından Babakale'yi ziyaret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek. Ancak bugün daha çok mitoloji ve arkeoloji dolu bir yolculuk yapacağız.

Apollon Simiteos Tapınağı M.Ö. 150 yılında inşa edilmiş. Burası aslında büyük törenlerin, Apollon adına törenlerin ve spor müsabakalarının yapıldığı bir alan. Ve çevresinde, yakın çevresinde bir kent yok. Etrafındaki kentler ona biraz uzak. Çünkü bütün bu çevrede var olan kentlerin ortak ritüel alanı burası. Öyle tasarlanmış. Ve Apollon Simiteos Tapınağı'nın temel özelliği fareler. Simiteon zaten farelerin efendisi demek. Ve hikaye şöyle anlatılıyor. Buraya yakın olan ve burayı kült alanı olarak kullanan Kires adlı bir şehir var. Ve orada bir Apollon rahibi, Kris. Ve bütün kentin tağıllarını, ürünlerini yok edecek farelerini gönderir Apollon o kente. Ve bunun karşısında Kris özür diler, dualar eder. Ve onun karşısına bir sığırtmaç şeklinde çıkar Apollon. Kılık değiştirmiştir. Bakalım ne yapacaktır bu garip yolcuya. İşte tapınağının rahibi Kris bu yolcuyu iyi karşılar. Ona iyi bakar, yedirir, içirir. Ve ardından da onun iyi bir insan olduğunu anlayan Apollon bu sefer fareleri oklarıyla öldürür ve ayakları altında ezerek o kenti bütün bu illetten kurtarır. Bunun üzerine de onun rahibi Kris bir tapınak inşa eder. İşte o tapınak budur ve Apollon Simiteos adını verir. Apollon, farelerin efendisi.

Bir zamanlar Apollon Simiteus tapınağının çevresinde olan Alexander Troya, Amixtos ve Kires gibi şehirlerden geriye pek bir şey kalmamış. Ama Apollon Simiteus tapınağı ve çevresindeki yapılar ayan beyan görünecek şekilde ayaktalar. Burası bütün o kentlerden çok daha önemliydi. Çünkü özellikle her yıl yapılan Apollon şenliklerinde burası çok kalabalık olurdu. Sadece bu şehirler değil, Truva'dan olsun, Assos'tan olsun yine buraya bu şenliklere katılan insanlar ve sporcular olurdu. Ve tapınağın temel özelliği fareyken bir başka özelliği daha vardı. Firdola bütün çevresi Truva Savaşı'nın betimlemeleriyle doluydu ve 120 metreyi buluyordu bu. Orada neler yoktu ki? Akileos'un savaşları, Priamos'un oğluna Hektor'u almaya gitmesi gibi pek çok sahne vardı. Bugün çok küçük bir kısmı şu anda bulunmuş durumda ve buradaki müzenin deposunda duruyor. Ama onun haricinde birkaç tanesini tapınağın çevresine koymuşlar. Onlardan ayrıca bahsedeceğim. Ama dediğim gibi burası bir zamanlar ritüel alanıydı. Ancak Apollon tapınaklarının en temel özelliklerinden biri burada da kullanılıyordu. Burası bir şifa ve kehanet merkeziydi. İnsanlar geleceklerini burada öğreniyorlar, bedenlerine sağlığı yine burada arıyorlardı. Ve Simiteos sıfatını taşıyan, Apollon için Simiteos sıfatını taşıyan tek tapınak ülkemizde budur.

Apollon her ne kadar güneş tanrısı olarak bilinse de onun bambaşka özellikleri vardır. O bir uyum, bir düzen tanrısıdır, harmoni tanrısıdır. Ve bütün özellikleri de zaten bu uyum ve düzene işaret eder. Örneğin beden güzelliği. Antik Yunan'da Apollon'un beden güzelliği ideal erkek güzelliğidir. Ve beden güzelliği aslında uyumu sembolize eder. Aynı zamanda lir çalarken betimlenir. Müzik de bir uyum meselesidir. Onun haricinde onun tapınakları şifa ve kehanet merkezidir. Şifa yani sağlık da uyumlu bir yaşam için gereklidir. Kehanet ise geleceği bilmek anlamına gelir ve hayatı düzenlemek için gereklidir o dönemlerde. Yine aynı şekilde buradaki fare meselesi de odur. Bir taraftan düzeni bozan ama sonra düzeni tekrar kuran yine kendisidir. İşte Apollon tapınakları muhakkak bir su kaynağının yanına ya da suyun üstüne kurulur. Bunun bir sebebi vardır. Buradaki görevli rahipler o suya bakarak insanlara geleceklerini söylerler. Ziyaretçiler buraya gelir, ne öğrenmek istiyorsa bir kağıda yazar, katlar ve tapınak rahibine verilir. Bakar, okur ve sonra da suya bakarak rahip bir tür trans sonrası cevabını yine bir kağıda yazar ve o ziyaretçiye geri gönderir. Bunun tabii bir karşılığı vardır. Bir ücret karşılığı yapılır bütün bunlar. Suyun sadece fal bakmak, kehanet için değil, aynı zamanda burası bir şifa merkezi olduğu için buradaki hamamlar için de kullanılır o su. Ve burada hem sporcular hem de gelen halk bu hamamlardan faydalanarak sağlık bulmaya çalışıyorlar.

Homeros'un İlyada destanında uzun dizelerle Apollon Simiteron Tapınağı'ndan bahsedilir. Tıpkı daha sonra gideceğimiz Baba Kale'nin bulunduğu Lekton Burnu gibi buranın da adı geçer. Hem de İlyada destanının daha ilk bölümünde. Ve o bölümde hikaye şöyle anlatılır. Başlarında komutan Agamemnon'un olduğu Yunan orduları kentleri talan ede ede Truva'ya doğru gitmektedir. İşte o kentlerden biri de Apollon Simiteros Tapınağı'nın yakındaki Kreses Antik Kenti'dir. Ve orayı yerle yeksan ederler ve en önemlisi de şunu yaparlar. Agamemnon oradaki tapınağın, Apollon Tapınağı'nın rahibinin kızını kaçırır. Ve rahip kızını almak için Agamemnon'un huzuruna çıkar. Ona yalvarır, yakarır, kızını vermesini ister. Ama Agamemnon onu azarlar ve kovar. Ve işte bu sahne ihtiyarın boynunu büküp döndüğü ve tekrar buraya döndüğü sahne şu şekilde anlatılır İlyada destanında. İhtiyarın korku düştü içine, eğdi boynunu, yürüdü uğuldayan denizin kıyıları boyunca. Uzakta bir yerde yakardı durdu yüce Apollon'a. Tenedos'un güçlü kralı Simiteus, dinle beni. Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam, boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna, şu dileğimi Tezel'den yerine getiriver. Gözyaşlarımın öcünü al Danoalardan, oklarınla. Bunun üzerine çok öfkelenir Apollon ve oklarıyla Yunan ordusuna veba salgını gönderir. Bu belki de tarihte geçen ilk salgınlardan biridir. Ve işte bu salgın yine İlyada destanında bakın nasıl anlatılır. Apollon dinledi onu, indi Olimpos'un doruklarından, köpürmüş öfkeli, omuzlarında yayı, iki ucu kapalı okluğu, kımıldandı mı oklar omuzlarında şıngırdıyordu. Kızgın tanrı yürüyordu gece gibi. Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu. Bir vınlama çıktı gümüş yaydan. Korkunç, acı. Önce katırların, köpeklerin düştü peşine. Sonra saldı bir sivri ok insanların üstüne. Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. Ordu içine tanrının okları yağdı tam 9 gün.

Bir zamanlar bütün tapınağın çevresi frizlerle süslüydü. 120 metre. Bugün sadece 24 metrelik bölümü ortaya çıkarılabilmiş. Peki diğerleri ve ayrıca tapınağın diğer parçaları nerede? Söylence odur ki İstanbul surları yapılırken buradan pek çok parça Bizans döneminde İstanbul'a taşınmış. Ama kalanların üstünde bazı betimlemeler var. İşte o betimlemeler bize Truva Savaşı'nın döngüsünü, özellikle bir bölümünün döngüsünü anlatıyor. O da Akileos, Patroklos ve Hektor'un hikayesi. Hikaye İlyada'da şöyle anlatılıyor. Akileos, Agamemnon'a kızmış, savaştan çekilmiştir. Ve savaşa girmez, çadırında dinlenmektedir. Onun zırhlarını giyip onun kılığına girer can dostum Patroklos, Hektor'un karşısına çıkar. Hektor onu Akileos zannettiği için savaşırlar, dövüşürler ve Hektor Patroklos'u öldürür. İşte Akileos bunu öğrenince tekrar savaşa girecektir. Ve Hektor'la o Patroklos'la yaptığı savaşın öcünü almak için karşılaşır. Karşılaşma Truva surlarının önünde gerçekleşir. Ve Hektor'u öldürür Akileos. Bu da yetmez, arabasının arkasına bağlar ve bütün surların etrafında dolaştırır. Bu sahneyi Hektor'un babası Priamos, eşi ve annesi seyretmektedir. Çok acı dolu bir sahnedir. Ve ardından cesedi çadırına götürür. Ve oğlunun cesedini almak için Kral Priamos, Akileos'un huzuruna çıkar, ona hediyeler sunar, özürler diler ve sonunda oğlunun cesedini alıp şehre getirir. İşte bütün bu döngü buradaki frizlerde anlatılıyor. Ancak dediğim gibi sadece 24 metrelik bölümünde biz bunları görebiliyoruz. Kayıp olan neredeyse 100 metrelik bölümde kim bilir ne hikayeler anlatılıyor.

Apollon Simiteus Tapınağı'nın ve kompleksinin ana bölgesini oluşturan kuşkusuz Apollon Tapınağı. Ve ona eklemlenen önemli bir kompleks daha var. O da hamamların bulunduğu alan. Yaklaşık 70 metre tapınağı. Ve burada büyük ve küçük hamam olmak üzere iki kompleks var. Ve burası ağırlıklı olarak burada her yıl yapılan Apollon şenliklerine katılan sporcuların hizmetinde. Şimdi burası genel olarak baktığımızda lüks Roma hamamları sınıfına giriyor. Çünkü teknik yapısı öyle. Yıkanma sırası da aynı aslında. Önce soğuk, sonra ılık, sonra sıcak banyo ve ardından en son soğuk banyo ile bitiyor. Düzenek buna göre kurgulanmış. Ama burayı geleneksel Roma hamamlarından ayıran bir özelliği var. Burası ender rastlanan tapınak hamamlarından biri. Ve bu özelliğiyle de burası yine ülkemizdeki tek örnek. Ve tapınak hamamı olan geçen bu yer uzun dönem, yani yılın uzun dönemi aslında sessiz ve sakin kalıyor. Çünkü yakınında yerleşim yok. Bir şehrin hamamı değil. Ama ne zamanki şenlikler düzenleniyor, işte o dönemlerde, o günlerde burada iğne atsanız yere düşmüyor. Başta sporcular. Peki bu sporcular kim? Atletizm yapanlar, cirit, güreş, boks. Yine bütün bunların yanında bu sporculara hizmet veren tabii ki bir ekip var. İşte öncelik onlarda bu hamamlar için. Ardından yine rahipler, burada hizmetli olarak çalışanlar, hacılar, çünkü tapınağa gelenler hacı oluyorlar ve en son olarak da işte bu törenleri, bu sporları seyreden halka açık. Ama dediğim gibi burası öncelikli sporcuların. Onun için bu anlamda burası özel bir örnek. Ve buraya giden bir de yol var, kutsal yol. Oraya birazdan geçeceğim. Dilerseniz bir de küçük hamama bakalım ve ardından kutsal yola doğru bir yolculuk yapalım.

Büyük ve küçük hamamın hemen yanı başında bazı küpler göreceksiniz. Bu küpler buradaki sporcuların zeytinyağları için. Ve bu tip zeytinyağları daha çok sponsorlar tarafından karşılanıyor. Çünkü spor yaparken bu sporcular zeytinyağı sürüyorlar bedenlerine. Onun için bu sponsorlar buralara, işte o sporculara zeytinyağı bağışlıyorlar. Ve genellikle de onların adları bir yerlere yazıyor, şu kadar zeytinyağı bağışladı diye. Onun haricinde bu iki hamamı besleyen büyük sarnıçlar var. Sadece buradaki pınar yetmiyor anlaşılan. Ama asıl ilginç olan hamamların arasında yer alan kaidelerin olduğu bir yol. 24 kaide var, yani heykel kaidesi. Bunların üstünde muhtemelen kime adandıysa o sporcunun heykeli bulunuyordu. Ancak onlardan eser kalmamış. Ancak bunlar blok parçaları olduğu için sapasağlam kalmışlar üstündeki yazılara ve sembollere kadar. Buradaki yazılardan anlaşıldığına göre burada daha çok gençler spor müsabakalarına katılıyordu. Ve burada hem onların adları hem aile adları yazıyor ve başarılarından da bahsediyor. Ama içlerinde bir örnek var. O buraya çok yakışıyor. Çünkü üstündeki semboller Apollo'nun, Tanrı Apollo'nun sembolleri. Mesela bir üç ayak var üstünde kutsal ateşin yandığı. Yine Omphalos taşı denilen ve dünyanın merkezini işaret eden bir taş görüyorsunuz. Ama burada defne yaprakları var. Bu Apollo'nun aşık olduğu Daphne adlı kızdan kalan bir eser. Kıza aşık olur ancak kız ondan kaçar ve babasından yardım isteyerek defne ağacına dönüşür. Böylece Apollon'dan kurtulur. Apollon'a sarılmıştır ama artık o bir ağaçtır. Ve Apollon, madem sana sahip olamadım, yapraklarını başımda taşıyacağım deyip işte sporculara verilen çelenkler ortaya çıkar. Burada o çelenkleri, defne yapraklarını görüyoruz. Ama burada bir de kuzgun var. Kuzgun, Apollon'un sembollerinden, akrebütlerinden biridir ve burada da o da yerini almış.

Apollon Simiteos tapınağının temel özelliklerinden bir başkası da çevresinde çok fazla betimleme olması, süsleme olması. Özellikle de sütun başlarında ve sütunların kaidelerinde. İşte onlardan birinin yanındayım. Burada boğa başları kullanılmış. Pek çok yerde karşımıza

Eros, Nike, onun haricinde başka süslemeler de çıkıyor ama en çok kullanılan temel süsleme bukefelyon denen bu boğa başları. Bunun esin kaynağının şu olduğu söyleniyor. Bunların tapınaklarda kurban edilmek için kurdelalarla süslenen boğa

bir örnek aslında. Apollon Simiteos Tapınağı'nı artık fareleriyle baş başa bırakıyor. Biz 9 kilometre ilerideki Baba Kale'ye gidiyoruz.

Babakale, ülkemizin Anakara'daki en batı ucu ve Babakale'nin bulunduğu Lekton Burnu, İlyada Destanı'nda da geçer. Hikayeye göre Tanrı Zeus, bütün tanrı ve tanrıçalara Yunanlılarla Truvalılar arasındaki savaşta taraf tutmamalarını söyler. Ancak Hera dayanamaz, Yunanlıların tarafını tutmaktadır ama diğer taraftan da Yunanlılar kan kaybetmekte, yenilmektedirler. İşte Zeus'u dinlemez ve olaya müdahale etmek ister. Ama bu arada Zeus'u devreden çıkarması, uyutması gerekir. Onun için de Olimpos Dağı'ndan bir gemiyle yola çıkar. Yanında da uyku tanrısı İpnos vardır. Ve birlikte gelirler, işte tam bu burundan geçerken İlyada'da bu geçiş şöyle anlatılır. Lekton burnundan fırladılar denizden. Vardılar canavarlar anası bin pınarlı İda'ya. İşte bu yolculuk buradan devam eder ve İda Dağı'na kadar gider. Orada İpnos devreye girer, Zeus'u uyutur ve bunu fırsat bilen Hera Yunanlılara yardım eder. Ve bu şekilde savaşın sehri değişmeye başlar. Bu şekilde İlyada'da yer alan Lekton Burnu'na yüzyıllar sonra Türkler bir kale yaparlar. Ve şu anda bulunduğumuz Babakale bu coğrafyadaki ender, geçmişi tamamen Türk olan yerleşimlerden biri. Çünkü burada daha önce hiçbir şehir kurulmamış. Ama Asos, Truva ve onun çevresindeki pek çok yerleşimde daha önce Yunan ve Roma kentleri vardı. Ama burayı bir şehir haline, bir yerleşim haline getiren Türkler olmuş. Bunun da kale ile çok ilgisi var. Dilerseniz kaleye gidelim ve kalenin hikayesini orada dinleyelim.

Burası sanki unutulmuş bir yerdi. Çevresinde kötülük saçan korsanlar vardı, diyor Baba Kale'nin giriş kapısının üstündeki kitabe. Ve 1726 tarihini veriyor. İşte bütün bunlar aslında hikayesiyle ilgili ipuçları veren detaylar. Hikaye şöyle anlatılıyor. 1726 yılındayız ve Osmanlı Padişahı 3. Ahmet gemisiyle buradan geçmektedir. Burası bir boğaz, Müsellim Boğazı. Hemen karşıda Midilli Adası var. Ve buradan geçerken su almak için buraya uğrar. Ve gelir gelmez de çevresini sarar köylüler. Büyük bir dertleri vardır, korsan saldırıları. İşte bununla ilgili 3. Ahmet İbrahim Paşa'ya emir verir. Bir kale yapıla diye. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Kaymak Ahmet Paşa hemen adamlarını toplar ve en önemlisi de bazı mahkumları buraya getirir. Ve o mahkumlar işe koyulurlar ve arkamda gördüğünüz Baba Kale tamamlanır. Ve böylece buradaki yerleşim güvence altına alır. Ama buraya kale yapıldıktan sonra ilk ismi Baba Kale değildir. İsmi Tılsımlı Kale'dir. Peki nasıl Baba Kale adına dönüşmüş?

Hırzül Bayır, yani Tılsımlı Kale. Buraya ilk yapıldığında verilen isim buydu. Nedenini çok bilmiyoruz, bir yerde de yazmıyor. Ancak daha sonra buranın ismi Baba Kale oluyor. Hikayesi çok ilginç ve bu hikaye Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinde geçiyor. Hikayeye göre buradan geçmekte olan bir gemi

de biri vefat ediyor. İsmi Peksimet Yemez Latif Baba. Latif Baba gemide öldükten sonra en yakın yer burası olduğu için buraya getiriyorlar ve kaleye gömüyorlar. İşte o günden sonra Latif Baba'nın ismi de buraya eklenerek Baba Kale olarak zikredilmeye başlanıyor. Tabii ki bu bir rivayet, söylence, ne kadar gerçek değil bilmiyoruz. Ama yakın döneme kadar ve belki de bugün bile bu hikayeyi bilen denizciler buradan geçerken denize ekmek atıyorlar. Çünkü peksimet dediğimiz şey gemicilerin yemesi için gemiye yüklenen kuru ekmekler. İşte Peksimet Yemez Latif Baba'nın anısına hala hem donanmada bu hikayeyi bilenler, hem denizciler, gemiciler ve balıkçılar buradan geçerken onun hatırasına denize ekmek atmaya devam ediyorlar.

Babakale Gülpınar'dan, yani Apollon Simiteon Tapınağı'nın bulunduğu Gülpınar'dan Yılan Kavi'ye inen bir yolla ulaşılıyor. Yol 9 kilometre ve buraya vardığınızda sizi bu heybetli kale karşılıyor. Tabii restore edilmiş kale, çok sağlam görünüyor ama asıl ilginç olan içinde bir zamanlar evler ve bir de cami varmış. Yine bir mapushanesi var, o bölüm duruyor. Camiden ise sadece kaidesi, alt bölümü kalmış. Onun dışında minaresinden ve kendisinden hiçbir eser yok. Babakale'nin en önemli özelliği ülkemizin Anakara'daki en batı ucu. Onun için de burada muhteşem gün batımları izleme şansınız var. Yine buraya geldiğinizde balıkçılıkla ilintili olarak bıçak sektörü çok gelişmiş. Şahane bir atölye var küçük ve oradan isterseniz geyik saplı ya da başka malzemelerle yapılmış bıçakları, çakıları alabiliyorsunuz. Ama burada çok esprili bir durum var. O da buranın muhtarlığı bir belge bastırmış ve o belgede Türkiye'nin en batı ucunda olduğunuzu belirten bir metin yazıyor. Ve buraya geldiğiniz için de belki de size teşekkür ediyor. Onun için de buraya geldiğinizde muhakkak o belgeyi almayı unutmayın.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Oral B Yoğun Beyazlık Diş Macunu'yla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Epi topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar

0: senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya?
18: Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
17: Botanik.
7: Abaküs.
12: Kasa.
0: Marul.
18: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B IO.
21: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
22: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
21: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
22: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
21: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
24: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
25: Siparişiniz
26: ve Pepsi'niz.
27: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
28: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
30: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde ülkemizin en batı ucundaydık. Yolculuğumuz Apollon Simiteon'da başladı ve Babakale'de sona erdi. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel, çok keyifli bir gün. Enerjim çok yerinde. Gömleğimi de çok sevdim. Tam böyle mutfağa uygun oldu. Benim canım döküm tenceremi de koymuşlar. Böyle bir biliyorsunuz onu kullanmıyorum diye böyle bir hayıflanıyorum. İyi, sevindim. Teşekkür ediyorum İremciğim. Evet, bugünkü konuğum kim? Çok hoş bir hanımefendi. Her zamanki gibi aslında. Kendisi avukat. Ama öyle güzel yemekler yapıyormuş ki yapımcım Büşra'dan ve Rahşan'dan metini duydum. Böyle bir Antep yemekleri yapacağız. Neler var Antep yemekleri olarak? Adını söylemedim konuğumun. Pelin Alagöz bizle beraber olacak efendim. Şimdi yemek denince akla ilk gelen şehirlerden biridir Antep. Ve benim ta yıllar önce tadı damağımda kalan bir kuru patlıcan dolması vardır. Antep'in böyle bol nar ekşili ilk yemeğimiz o olacak. Ardından ne yapıyoruz? Böyle yağlı bir köfte yapıyoruz. Aynı çiğ köfte gibiymiş ama içinde et yok. Bulgurlu bir köfte. Ve tabii ki yine Antep denince akla ilk gelen yemeklerden, yiyeceklerden artık tatlılardan bir tanesi katmer yapıyoruz. Ve ben hemen Pelin'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Antepli'si.
1: Antepliyim, evet.
0: Ne kadar Mersin'de şanslısın.
1: Doğdum, büyüdüm. Mersin'de ama Antep'in doğdum. Kültürünü aldım, evet.
0: Anladım. Yani o güney zaten öyle, evet, benzerdir. Evet, yemekleri çok da güzel olur Hatay'ın da, işte Mersin'in de, Antep'in de.
1: Birbirine benziyor genelde, evet.
0: Evet, onlar bence hakikaten gastronomi şehirleri.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yeye bitmez. Antep'e gidersiniz o kilolar alınır ve geri dönersiniz.
1: Kesinlikle 5 kilo.
0: Gerçekten 5 kilo. Hangi kameraya konuşayım? Bir Antep seyahat. Ben de 7-8 defa gittim Antep'e bu arada. Bilirim yani Antep'i. Baklavası, meşhur Antep baklavasının, evet, yemin ediyorum, hiç abartmıyorum, 8 tane üst üste o baklavadan yemişliğim
1: havuç
0: vardır.
1: Havuç dilimi demedi 8 tane.
0: Havuç dilimi değil, o kadar değil. Normal, klasik baklava. Kuru baklava da değil ama. Ve artık fıstığından mıdır, yağından mıdır, baymıyor.
1: Baymıyor. Ve sonra mideyi de rahatsız etmiyor.
0: Hiç, zaten mideyi rahatsız ederse de restoranlarda efendim zahter çayı veriyorlar, dağ kekiği. Onu da içiyorsunuz, böyle bir hazmediyorsunuz, gidiyor. Doğru mu söyledim?
1: Evet, kesinlikle.
0: Biliyorum, ben de bu işleri biraz biliyorum. İlk kuru patlıcan dolması yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Böyle alayım seni.
1: Tamam.
0: Evet efendim. Kuru patlıcan dolması malzemelerimiz burada. Listemiz de ekrana geliyor. Bence Antep'in en güzel yemeklerinden bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle bence de.
0: Bir dizi kuru patlıcanımız var, bir dizi kuru biberimiz var, 350 gram orta yağlı dana kıyma, yarım kilo pirinç, 3 adet kuru soğan, bir baş sarımsak, 3 yemek kaşığı biber salçası, yarım su bardağı fıstık içi, yarım su bardağı ceviz içi, bir çay bardağı zeytinyağı, nar ekşisi, sumak, karabiber ve tuz. Evet. Gerçekten böyle heyecanla bir an önce yap da yiyelim diye bakıyorum.
1: Tamam. Hemen soğanlarını doğrayalım. Burada soğan fazla olmuş.
0: Bir tane yetecek
1: yeterli
0: mi?
1: Aslında bunun bir tanesi de yeter ama ne olur ne olmaz diye şunu koyalım. Çünkü soğan ve sarımsağı fazla olursa, evet, her zaman için Antep yemeklerinin tadı daha güzel oluyor. Bunu
0: soğan, sarımsak zaten yemeklerin o sevgisi,
1: evet, baş,
0: tadı, tuzu, her
1: öyle
0: şeyi.
1: Normalde kıymayla yapmıyoruz biz, yani normal günlük yerken.
0: Aa,
1: evet. Ve havuç yapıyoruz. Yani kıymanın yerine 1 kiloya kadar havuç, yarım kilo pirinçte koyarsanız çok lezzetli oluyor. Ama ben bugün hani Antep olsun, kıymalı olsun, hakikisi olsun diye böyle kıymalı yaptım. Ama o da bir seçenek. Uygulayabilirler izleyicilerimiz.
0: Tamam, bunu da söylemiş olalım. Dilerseniz kıymalı da yapmayabilirsiniz efendim. Böyle içine koyacağınız pirinç kadar aslında havuç,
1: evet,
0: değil
1: havuç
0: mi?
1: Havuç rendeleme.

0: O bıçak iyi mi sence?
1: Yani, bunu daha rahat eder misin?
2: Bilmiyorum ki. Yayından önce denedim aslında. Bu daha rahat geldi. O yüzden bunu aldım. Evet.
0: Geldi. Tamam, tamam.
2: Ama ses çıkartıyorsa değiştirebiliriz.
0: Yok, hayır, hiç problem yok. Ben sadece daha rahat et diye söyledim. Şimdi benim de bu kuru patlıcan dolmasıyla evet bir hikayem var. Başka bir kanalda yaptım. Bir yemek programında.
2: Evet.
0: Antep'e konuk oldum ve bir hanımefendinin evinde yaptık beraberce yemek. O da Antep yemeklerini yaptı. Hatta ilk önce yuvalama yaptık efendim. Yuvalamaydı değil mi?
2: Yuvalama.
0: Maşallah çorba diye geçiyor ama bence bayağı kallavi bir ana
2: evet,
0: yemek.
2: Aşamalı,
0: bence
2: aşamalı.
0: 10 kişi toplanıp falan yapılması gerekiyor.
2: Kesinlikle
0: ki zaten öyle.
2: Öyle
0: galiba.
2: Yok zaten tek kişi onunla hayatta baş edilmez, mümkün
0: evet,
2: değil.
0: Evet, bayram yemeği diye geçiyor çünkü.
2: Evet.
0: İşte Ramazanlarda
2: sabah,
0: yapılan.
2: Evet, evet, Ramazan'da yapılıyor. Bayramlarda sabahleyin yapılıyor.
0: Evet evet, öyle bir yemek. Eyvah dedim ben, bir Antep hanımefendilerine üzüldüm dedim, her şey bu kadar uğraştırıcı mı yani?
2: Hemen hemen.
0: Hemen hemen.
2: Evet, bunlar en pratikleri.
0: Evet ve sonra geldik sıra bu kuru patlıcan dolmasına. Hani bizim evde de kuru patlıcan dolması yapılır ve ben hakikaten çok severim kuru patlıcan dolmasını. Ama ve lakin öyle bir nar ekşisi, öyle bir ekşiliydi ki işte sumaklı.
2: Çok koymuşlar demek.
0: İşte çok güzeldi. Hala da onu demek istiyorum ben.
2: Kötü
0: sen
2: değil olmasın
0: şey
2: da. Evet
0: gibi.
2: Öyle zannettim.
0: No no değil. No. Hayır, kesinlikle değil. Aksine bayıla bayıla yedim ve o gün bugündür ikinci galiba tadıyor olacağım.
2: Gerçekten. Ay, inşallah umarım güzel olur.
0: Hakikaten.
2: Hemen yapalım o
0: evet,
2: zaman.
0: Evet, yapalım yapalım bir an önce kuru patlıcan dolmalarımızı. Ne yapıyoruz? Soğanları bayağı yemekle
2: evet,
0: küçük
2: evet,
0: küçük doğruyoruz.
2: Bayağı elimizden geldiğince küçük doğruyoruz. Ben şu an çok küçük yapamadım
0: yo,
2: belki
0: bence
2: ama.
0: Bence gayet güzel oldu.
2: Tık tık tık.
0: Bu arada ben seninle ilgili hafif bir girizgah yaptım aslında.
2: Nasıl?
0: Bir... Dinlemedin mi ayol beni? Seni anons ederken. Aa,
2: onu dinledim. Onu dinledim. Daha evveliyatı mı var diye düşündüm şu
0: yok,
2: an. Korktum.
0: Yok. Hayır. Şöyle dedim. Yani avukatsın.
2: Evet, avukatım.
0: Peki şöyle bir hikaye de duydum. Anneanne galiba ya da babaanne.
2: Evet.
0: Hakim de olsan evinin kadını olacaksın
2: evet,
0: diye bir şeyler söylemiş
2: evet,
0: değil mi?
2: Biz de öyle. Yani yapacak bir şey yok. Yani yemek yapamıyorum diye bir şey. Öyle bir şey yok.
0: Yok.
2: Yani önce yemek yapacaksın, sonra ne oluyorsa ne olacaksın.
0: Ha, anneanneden mi geldi?
2: Babaanneden geliyor. Evet, pardon, daha çok. Ne yapıyorsan yap bacım. Ama o işli köfte yok. Babaannem vefat
0: Allah
2: etti.
0: Rahmet eylesin.
2: Onun anasına küpelerimi taktım.
0: Ha, ne güzel.
2: Ondan
0: nur
2: kalma.
0: İçinde yatsın.
2: Amin inşallah hepimizinkiler.
0: Evet, evet. Ve öyle bir aslında baskıyla
2: evet,
0: çocukluktan
2: öyle
0: gelen...
2: Ya öyle baskı, aslında baskı değil ama onu görüp yetiştiğiniz zaman zaten sizin de içinizden geliyor. Benim kız kardeşim benim kadar değil belki. Ama hepimiz mutfağa girdiğimiz zaman özellikle bizim yöredekiler hiçbir şey yapmazsalar aç kalmıyorlar yani. Hani en kötü ihtimalle bir firik pilav, yöresel ne yaparsın dediğin zaman en kötü insan bile bir firik pilavını hani karıştırıp pilav olarak yöresel sunabilir yani.
0: Sunabilir.
2: Bizim o yörede herkes de vardır genelde.
0: Çünkü
2: bu
0: ev içinde sürekli
2: evet,
0: diyorum ya gastronomi
2: öyle
0: şehri. Hı-hı. Yani oralar. Hatay'da,
2: pişmese pişiyor
0: Antep'te
2: zaten. Hı. Görmese görüyorsunuz zaten. Öyle olunca kalıyor kulak ardında. Günü geldiği zaman zaten uyguluyorsunuz yani.
0: Doğru, iş başa
2: ekstra
0: düşünce
2: bir şey yok
0: aslında.
2: Evet.
0: Biraz
2: kesinlikle
0: da
2: öyle.
0: Evet. O yüzden babaannemiz Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
0: Tekrar böyle söylemiş Pelin'e. Pelin de tabii ki avukat bahsetmiştim ama çalışan bir kadın.
2: Evet,
0: ama böyle
2: zor,
0: uğraştırıcı yemekler de aslında yapan bir
2: ya,
0: profil.
2: Çok zor oluyor. Benim annem çalışıyor şu an. Daha öncesinde çalışmıyordu. Annem çalıştığı için ben anneme destek olmaya çalışıyorum. Çünkü babam bayağı yemek seven bir insan. Her gün farklı bir yemek olacak. Şimdi gerçi eskiye nazaran biraz daha iyi.
0: Yumuşadı
2: hani
0: mı?
2: Yumuşadı ama her gün bir yemek olacak derdi olunca annem de ben artık çalışmak istiyorum. Çalışma hayatını gördüm dediği için ben de ona destek olmak
0: destek
2: adına
0: oluyorsun
2: başladım. Aslında fıstık bahçelerimiz vardı bizim. Ben ufakken fıstığa
0: ay,
2: gidiyorduk.
0: Antep fıstığı.
2: Oh. Anneannemle, benim annem ve babam akrabalar. O yüzden babaannemle anneannem de akraba. Ev böyle çok yakın köyde. Antep'e bağlı köyümüz var işte Alagöz diye.
0: Alagöz bir köy.
2: Evet. Evet, Alagöz bir köy. Evet. Orada işte fıstık zamanı işçiler geliyor fıstığı toplamaya ve evde kimse kalmıyor. Anneannem tek başına, annem, babam, herkes fıstıkla fıstık topluyor. Şimdi bakıyorum herkese yemek yapılacak. Anneannem de orada yemek yapmaya çalışıyor. 12 yaşında, 11 yaşındayım daha. Mecburen yardım etme isteği uyanıyor.
0: İsteği oluyor.
2: Öyle
0: tabii
2: olunca yavaş
0: öyle
2: yavaş
0: görünce değil mi?
2: Kesinlikle
0: bir yardım
2: öyle
0: edeyim anneme, kadıncağız yoruldu diye, haklısın.
2: Oradan başladı. Yok
0: öyle
2: aslında
0: gelişti.
2: Anneannemden başladı. Sonra anneme yardım etme, işte bizatihi olarak katılma, mutfağa tek başına girme. Anneme yardım etmek için ama yemeğe başlama anneannemin
0: vasıtasıyla
2: oldu. Baskı da babaanneden
0: çok
2: geldi.
0: Çok güzel
2: öyle
0: olmuş.
2: Söyleyeyim.
0: Yani hep ben de bir yemek programı yapıyorum ve hep söylüyorum programımda. Yemek yapmak iyileştiren, ruha
2: kesinlikle
0: iyi gelen
2: öyle
0: bir aktivite
2: bence. Ben çok seviyorum
0: bence
2: yemek
0: hobi bir de aynı zamanda. Yani o hamuru yoğurmaktan tutun da o soğanla sarımsakla şu an minnak minnak yaptığımız sarımsaklarımızla uğraşmak bile bir keyif. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden yapalım. Şimdi. Evet, şimdi soğanlarımızı, sarımsaklarımızı küçük küçük doğradık efendim. Yemeklik şekilde karıştırma kabımızı aldık. Evet. Ne istiyorsun yardımcı
2: olayım? Şimdi ben eldivenlerimi takacağım yoğurmak için. Kıymayla diğer malzemelerimizi koyacağım. Senden tuz ve karabiber isteyeceğim.
0: Tabii ki tuzumuz, karabiberimiz. Aha. Böyle ben güzel bunları sana da koyarım.
2: Tamam. Şöyle kıymamızı alıyoruz.
0: Şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Bir taraftan da köftenin soğanlarını karamelize mi etmek gerekiyordu?
2: Evet, aslında onları koysak çok iyi olurdu. Tamam. Ama yetiştiririz diye düşünüyorum.
0: Yok, koyarım ben de bir taraftan.
2: O evet, zaten evet. Soğanları doğranmış.
0: Evet evet doğrandı.
2: Azıcık tereyağı ve zeytinyağını koyarsak
0: tamam. Eğer... Bunun hepsini istiyor musun?
2: Yok, hepsi çok olur onun. Sadece şu kurdaki küçük kısmı.
0: Evet efendim, şimdi kafamız karışmasın. Aslında şu an kuru patlıcan dolmasını yapıyoruz ama evet. Köftemizin soğanını sen devam et. Ben tamam. Anlatırım. Köftemizin soğanını karamelize etmemiz gerekiyormuş. Birazcık tereyağı ve biraz zeytinyağıyla soğanımızı karamelize edeceğiz. Bir taraftan da kuru patlıcan dolmasını yapıyoruz. Kıymayı ilave ettin.
2: Evet,
0: değil
2: şimdi
0: mi?
2: Tuzunu koyuyorum.
0: Sumağı koydun zannediyorum.
2: Sumağı koydum, evet.
0: Açayım mı ben onu?
2: Çok pardon, evet.
0: Sumağı koydun, kıymayı ilave ettin. Evet. Tuzunu ilave ediyoruz.
2: Birazcık karabiber alacağım.
0: Birazcık karabiber. Ekşili böyle, çok güzel bir dolma içi. Zaten bence asıl tadını veren nar ekşisi,
2: nar
0: ve sumak olduğun.
2: Sumak. Evet, evet. Yeterli olacaktır. Salçamı da aldım.
0: Domates salçası mı koyuyorsun, biber mi?
2: Biber salçası koyuyorum. Daha koyu biber salçası koyuyorum.
0: Evet.
2: O öyle birazcık pembeleşene kadar kalacak, karamelize
0: çünkü
2: olması
0: karamelize
2: lazım.
0: Çünkü karamelize olması gerekiyor.
2: Sıvı yağ da ekleyebilirsek.
0: Ekledim.
2: Ekledik
0: ekledim,
2: mi? Ekledim. Şey, orada zeytinyağı vardı ama.
0: Ekledim,
2: tamam,
0: ekledim.
2: Bakayım ben bir onu da az olmasın. Tamam.
0: Ekledim, ekledim. Soğanımız, sarımsağımız, kıymamız, biber salçası, sumak, bolca. Evet. Tabii sizin oraların sumağı da bir ayrı güzel oluyor, Urfa'nın, Antep'in. Tuzunu, karabiberini koyduk, güzelce yoğuruyoruz. Tabii içinde Antep fıstığı, ceviz de olacak. Allah Allah, bayağı
2: onu
0: işte.
2: Onu en son ekliyorum ben genelde.
0: Halavi bir ana yemek yani.
2: Evet.
0: Hani besleyici de, kıyması var, cevizi var, fıstığı var içinde. Daha ne olsun bence.
2: Kesinlikle öyle.
0: Ay, yutkunuyorum. İyice bu karamelize ediyoruz. İyice pembeleşsin
2: evet,
0: istiyorsun ya.
2: Tamam. Yok, soğanını koyacağız onu.
0: Koyayım mı şu anda soğanı?
2: Evet evet koyalım. Ha. Eridiyse eğer tereyağı.
0: Eridi, eridi canım, eridi.
2: Tamam.
0: Soğanımızı koyuyoruz.
2: Onun soğuması gerekiyor yoğurduktan sonra çünkü elimiz yanmaması için. Normalde köfteyi yoğurmaya başlarken, başlarsak eğer 20 dakika içerisinde karamelize olmuş oluyor kısık
0: tamam
2: ateşte.
0: Ben...
2: Seni de yoğurmuş oldum.
0: Aa yok ben...
2: Ben bunun pirincini de koyuyorum yavaş
0: getiriyorum.
2: Yavaş.
0: Tamam.
2: Bu zaten iyice karıştı artık.
0: İyice böyle elimizle efendim güzelce yoğuruyoruz ki bütün
2: evet.
0: Malzemeler iç
2: içine geçsin.
0: Geçsin
2: diye.
0: Evet. Aha. Pirincimizi de... Önceden ıslattığımız, nişastasını aldırdığımız pirincimizi de koyduk.
2: Evet.
0: Yavaş her şey çiğden.
2: Her şey çiğden, evet. Evet. Yavaş yavaş ben bunun nar ekşisini koyuyorum.
0: Şimdi böyle sizin oraların nar ekşisi de ayrı bir güzel ki.
2: Biz
0: hiç
2: burada
0: tatlı
2: yapıyoruz.
0: Değil. Yani gerçekten
2: gerçek
0: ekşi.
2: Gerçek nar ekşisi.
0: Tabii
2: ekşi
0: canım,
2: nereden yapılıyor?
0: Zaten o nar ekşileri, yani orijinali, gerçeği içinde şeker olmaz. Narın içinde ne kadar şeker varsa meyve
2: o kadar.
0: Olarak o kadardır. Ve öyle aslında koyu koyu bir kıvamda da değildir. Daha akışkandır gerçek nar ekşisi. Doğru mudur Pelin'cim?
2: Doğru, evet. Zaten nar ekşisi yapmak için sırf ekşi narlar yetiştiriyoruz biz.
0: Tabii.
2: Herkesin evinin bahçesinde 4-5 ağaç olur zaten. Biz şimdi burada da yapmaya çalışıyoruz ama buradaki narlar biraz tatlı olduğu için oradaki ekşi tadı vermiyor.
0: Benim memleketimin narları da verir o ekşi tadı. Ne? Aydın'da.
2: Aydın çok severim.
0: Bizim oralarda da evet nar ekşisi sizin oralar gibi olur. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Efendim böyle bir çay bardağı ilave edelim. Çünkü hakikaten o iç harcın böyle ıslak ıslak. Nar ekşisiyle beraber, yağla beraber. Ay ben dudak şey böyle bir şey oldu bana. Hakikaten bir şey oldu yani. Yutkunuyorum. Öyle içinin ıslak ıslak olması
2: evet.
0: Makbuldür değil mi
2: kesinlikle
0: Pelin?
2: Kesinlikle öyle.
0: Evet ben acıkmışım belli oldu.
2: Şunları da katayım sonra aha. Doldurmaya başlayalım.
0: Fıstığımızı koyuyoruz. Benim yediğimde fıstık yoktu sanki ama.
2: Bunun normalinde yok ama son dönemlerde biz katmaya başladık. İçine o zaman gerçekten güzel bir tat oluyor yani.
0: Güzel olmaz mı? Antep fıstığının, cevizin girdiği
2: her şey. O kadar
0: çok
2: koymaya gerek yok mu?
0: Koy koy.
2: Koyayım mı?
0: Olsun ya. Ha,
2: İyi tamam
0: olsun.
2: Madem.
0: Severiz. Bir taraftan da köftemizin soğanını karamelize ediyoruz efendim. aslında dolma uğraştırıcı gibi duruyor ama yok yani.
2: Hiç uğraştırıcı değil,
0: evet. Tek işlem soğan doğramak. Diğer tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Ama hepimiz evde yapıyoruz dolma. Biberinde yapıyoruz, kırmızı biber dolması da, domates dolması
2: da. Hepsini yapıyoruz aslında.
0: Ama işte bu kuru patlıcan, Antep'in meşhur kuru patlıcan dolmasının bence çok lezzetli olmasının sebebi o sumak ve nar ekşisi. Deneyin derim mutlaka. Ne istedin Pelin'ciğim?
2: Şunu istiyorum yanıma.
0: Ne o?
2: Tencereyi.
0: Ha, tencereyi istiyorsun.
2: Tamam, ona azıcık yağ koyarsak dibine.
0: Tamam, şöyle koyayım, ister misin?
2: Olur, nasıl rahat olacaksa sizin için de benim için de.
0: Döküm tercih etmenin, özellikle bu yağ konulmuş galiba için ama biraz daha konalım, koyalım.
2: Döküm tercih etmemin sebebi var, daha güzel pişiyor döküm tencerede.
0: Hı hı.
2: Daha uzun vadede. Tencere kendini ısıttıktan sonra daha güzel ısı veriyor ya dökümlerde.
0: Evet evet, hapsediyor çünkü bir de evet, ısıyı aha. Döküm tencereler.
2: Öyle olunca onda daha güzel
0: daha
2: oluyor.
0: Daha iyi hapsediyor.
2: Ama bu tencereleri yani yoksa da diğer normal her tencerede yapabilirler.
0: Tabii ki tabii ki. Önceden döküm mü vardı?
2: Yoktu.
0: Ha, işte ondan. Sen biraz böyle bir hikayeyi anlat. İstanbul'da mı okudun?
2: Şöyle
0: yani hukuk
2: oldu.
0: Okudun.
2: Evet, evet evet, ben Ankara Üniversitesi mezunuyum.
0: Ankara Hukuk.
2: Ankara Hukuk mezunuyum, ha, evet. Metin Feyzoğlu öğrencisiyim.
0: En iyi hukuk fakültelerinden biri. Ne güzel.
2: Yani evet.
0: Öyledir.
2: Birkaç üniversiteden bir tanesi, öyle diyebiliriz. Mersin'de doğdum, büyüdüm. Ailem, amcalarım, babam falan hepsi birlikte Mersin'e gelmişler. Sanayiye yerleşmişler orada.
0: Hı hı.
2: Yaklaşık 20 yaşına kadar falan Mersin'de kaldık. Annemler de evlenince oraya yerleşmişler. Sonra üniversiteyi kazandım. Ben Ankara yakın diye Ankara'yı kazandım. Bu arada amcamlar falan hep buraya taşınmışlardı. İstanbul'a. Taşınmışlardı. Sonra biz buraya göç etmek zorunda kaldık. Ama okulum devam ediyordu. Okul döneminde bir rahatsızlık falan geçirdim ben.
0: Geçmiş olsun.
2: Ara vermek zorunda kaldım. Yurttan mikrop kaptım. Çok önemli bir şey değil ama.
0: Ha, ama ara vermek sonra zorunda kalacağım.
2: Evet, iki sene yurtta kalamama durumundan dolayı evde şey yapamadım o dönemde. Evde tutamadık. O yüzden iki sene ara vermek durumunda kaldım. Ama sonra devam ettim işte.
0: Ne
2: toplamda
0: güzel.
2: 6 sene falan sürdü okulun mezun olması. Ama ailem o sırada İstanbul'a taşınmış olmuştu. Çalıştım okurken. Aynı zamanda farklı mağazalara girip çalıştım.
0: Satış danışmanı okul olarak.
2: Evet, satış danışmanı olarak.
0: Okul, iş, hepsi birlikte.
2: Hepsi
0: hayata
2: birlikte.
0: Erken
2: evet,
0: atılarak.
2: Evet, hayata erken atıldım
0: tecrübe
2: biraz öyle.
0: Tecrübe edilir.
2: Kesinlikle öyle. Ben
0: öyledir.
2: De öyle olduğunu
0: hayatta
2: düşünüyorum.
0: Hayatta daha güçlü kılar insanı.
2: Yo, şu anda benim işime çok yarıyor ya. İnsanların en azından bir gördüğüm zaman az çok tahmin edebiliyorum neye, bakış açılarının nasıl olduğunu, hangi konuya nasıl olduğunu.
0: Hı hı. O yüzden de bunların hepsi hayata dair bir
2: kesinlikle
0: tecrübe
2: hepsi
0: olmuş.
2: Hepsi tecrübe oluyor
0: sana
2: bana. Hepsi
0: evet
2: tecrübe oldu şimdiye kadar yaşadıklarımı. Ama
0: sözünü
2: olmadı.
0: Virgül koyuyorum. Bence karamelize oldu.
2: Azıcık daha yağ ekleyebiliriz onu ama sonradan da ekleyebiliriz.
0: Ekleyeyim istersen
2: sıvı yağ
0: şimdi.
2: Azıcık ekleyelim.
0: Tamam, azıcık daha ekliyoruz. Efendim, aman kafanız karışmasın, ne olur. Bu tamamen köftemizle ilgili yapacağımız ön işlem, yaptığımız ön işlem. Ben sana bir taraftan yardım da edeyim diyorum yani. Bu kadar üzerine konuşuyorum.
2: Tamam.
0: Bari biraz da doldurayım
2: olur
0: yani. Sonra işte ara verdin, tekrar okuluna başladın. Şu an aktif bir şekilde mesleğini icra ediyorsun.
2: İcra ediyorum, evet.
0: Evet, ne aha güzel.
2: Bir
0: bu kadar boşluk bırakıyorum.
2: Evet, olur, çok güzel, gayet uygun.
0: Eminim bundan sonraki hedefimiz de kendi ofisimizi açmaktır, değil mi?
2: Ya aslında gel git yaşıyorum, yaşamıyorum desem yalan olur avukatlık mesleğinin icra konusunda. Ne kadar sağlıklı bir şekilde bu mesleği daha fazla icra ederim bilmiyorum çünkü.
0: Belki yemekle ilgili bir şey yaparsın.
2: Düşünüyorum. Bir hesabım var işte. Oradan
0: paylaşımlar yapıyorsun.
2: Paylaşımlar yapıyorum, evet. Daha çok aslında yemek değil ama kahve üzerine. Ben
0: ha,
2: kahvesini çok seviyorum.
0: Yoksa?
2: Yok, o kadar değil. Benim dedem mırracı.
0: Ay, mırrada.
2: Barak Ovası'nda şu an birkaç tane yapanlardan kaldı sadece. Ondan mırrayı öğrenip işte bir ufak bir mekan açıp sonrasında
0: neden
2: devam etmek istiyorum.
0: Mırra diyorum. Mırra da hakikaten böyle sert, ağır bir kahvedi.
2: Çok ağır, çok
0: hatta
2: acı.
0: Hatta şöyle bir hikayesi vardır. Bir gün Diyarbakır'da, hiç unutmam, böyle bir çay bahçelerinin birinde, hatta galiba kahvaltıcıların birindeydi.
2: Evet, orada
0: Diyarbakır'da
2: kahvaltıcıları meşhur.
0: Ya kahvaltıcılar.
2: Evet.
0: Ben böyle mırra içtim, hemen koydum masama. Yoksa onu böyle masaya koyarsam,
2: evet,
0: içip bırakırsam,
2: evet,
0: o bana mırrayı ikram eden arkadaşı evlendirmek zorunda kalıyormuş. Değil mi? Öyle bir hikaye var yani.
2: Ona benzer. Ben de şu an tam hatırlamıyorum ama eğer uzatırsanız ikinciyi almak istiyorum demek.
0: Evet.
2: Yere koyarsanız yok artık, tamam, istemiyorum demek.
0: Yok işte, evlendirmek zorundaymışım. Bana öyle anlatmışlardı.
2: Biraz
0: yani
2: kandırmış
0: zaman
2: gibi olmuşlar sizi sanki.
0: Yani o da olabilir tabii. Buldular beni öyle. Her şeye
2: belki
0: inanıyorum.
2: Belki izleri kalmıştır. O da olabilir tabii.
0: Evet, evet. O yüzden işte öyle bir hikayesi vardı yani. Mırra sert bir kahvedir. Çok iyi bağırsak çalıştırır.
2: Evet.
0: Bilirsin sen
2: aç
0: de.
2: Aç karnına.
0: Evet, aç karnına. Hani öyle aklımızda olsun yani. Güneydoğu'da. Ben ama en çok neyi severim biliyor musun? Menengiç.
2: Menengiç.

0: Menengiç de bizim orada güzel yapıyorlar menengiç.
1: Urfa'da çok zaten. Güzel yapıyorlar.
0: Urfa'da güzel evet, yapıyor. Evet.
1: Urfa bence bu konuda en
0: Azılı
1: şey.
0: Rakibimiz zaten. Azılı.
1: Azılı rakip. Ya bütün memleketlerimiz hepsi birbiriyle kardeş. Zaman
0: herkes
1: Urfa der ama öyle değil
0: ama
1: mi?
0: Ama Urfa bence de Urfa yani.
1: Evet.
0: Onu da kapatabiliriz.
1: Birazcık elimizi çabuklaştıralım. Daha iki tane tamam. Daha yemeğimiz var.
0: Keşke bunun iç harcını bu kapatayım kadar fazla mi? Hazırlamasaydık.
1: Yok yok iyi
0: olur,
1: yaptın Sena Hanım.
0: O zaten oldu kızarmıştır. Bu. Hı-hı.
1: Hatta sıcak şeyden de alayım şöyle kenara.
0: Yemeğe başlarken.
1: İşte bu iş kolay da böyle içini doldururken ha böyle birkaç anne kız arkadaşlar evet. Birlikte yaparsak daha, rahat daha iyi olur.
0: Birazcık da biber yapalım sonra zaten.
1: Bizim mesela şey olur annem yaparken böyle iki tanesini böyle iç içe geçirilir. Sizde yapılmıyor mu?
0: Yapılıyor.
1: Böyle yaparlar.
0: Evet annem ha. De öyle yapıyor da ben hatta onu çok sevmiyorum
1: ben çıkartırken. Ben bir tanesini öyle yapayım.
0: Olur tamam nasıl arzu
1: böyle
0: edersen.
1: Böyle yapılır. Bunu da kendime hazırlayayım. Malzemesi en bol olanı.
0: Tamam.
1: Şöyle. Arkadaşlar canınız çekti mi? Vallahi değil mi? Herkes böyle bir yutkunmalar halinde. Ekip arkadaşlarımız yiyeceğiz hep beraber.
0: Senden bir şey daha isteyebilir miyim? Kettle'ın altına yakalım mı bunu?
1: Tamam, su ısıtıcımızı.
0: Ben de o sırada zaten bunu şey yapmış olurum.
1: O zaman ha ben çıkarıyorum.
0: Olur olur olur.
1: Evet, eldivenimi.
0: Biraz daha hızlandırıyorum.
1: Suyumuzu evet ısıtalım. Böyle yani kahveyle ilgili aslında.
0: Evet kahve böyle küçük bir mekan tasarlıyorum
1: bir
0: aslında
1: var.
0: Kafamda. Hani bilmiyorum nasip olur mu olmaz mı? Özellikle kahve üzerine kuzenim de Amerika'da şimdi onun az çok böyle fizibilitesini yapmaya çalışıyor. Hangi makineyi alsak daha çok kahve şey yaparız.
1: Ortaya çıkartabiliriz.
0: Ortaya çıkartırız diye. Bir araştırmasını yapıyoruz ama tabii ne zaman denk gelir, ne zaman olur, ne zaman olmaz onun için bir şey söyleyemiyorum. Orayı açtığımda da ama böyle ufak ufak şeyler istiyorum.
1: Yani o zaman koşullar senin önüne gelir zaten
0: ne getirecek?
1: Doğru
0: evet.
1: Zaman. Evet evet acele
0: böyle
1: etmeye
0: gerek yok. Böyle ufak yemekler
1: de
0: ama yapacağım orada
1: evet.
0: Sunum amaçlı.
1: Evli değilsin değil mi Pelin?
0: Yok bekarım.
1: Bekarsın. Ben de.
0: Ben de. Sağlık olsun.
1: Yo yani o şimdilik tabii ki.
0: Nasıl?
1: Gülde şimdilik diyor yönetmenim kulağıma. Hayır şimdilik derken yani biz de dileriz ki güzel bir
0: evet.
1: Ailemiz.
0: Hayırlısıyla olacaksa olsun.
1: Tabii
0: hayırlısıyla
1: ki.
0: Olmayacaksa
1: en önemli
0: bir anlamı
1: dileğimiz
0: yok.
1: O. Kesinlikle kaç yaşındasın öyle. Pelin?
0: Ben 31'i bitireceğim
1: ha, yaşıt Aralık'ta. Yaşıt sayılırız evet ben de 32 yaşındayım. Ha, yaşıtımla
0: ama,
1: yemek yapıyorum bugün.
0: Ama
1: ay
0: şey
1: Tolga inanamadı
0: ya.
1: Benim 32 yaşında olduğuma. 25-26 gibi gösteriyorum değil mi Tolga?
0: Evet gerçekten öyle gösteriyorsun.
1: Daha ama. Da aşağıda gösteriyor. Ay teşekkür ederim. Kendi kendini de övüyorum yani genç gösteriyorum. İşte yaş büyüdükçe böyle oluyor.
0: İnsanın psikolojisi bozuyor yaş büyüdükçe. Ha. Ben çocukken 30 yaşındakilere teyze derdim. 30 yaşında olduktan sonra psikolojim bozuldu. Artık 31 falan derken böyle şey yapıyorum kendi kendime. Pelin 31 oldun ya
1: bence
0: farkına var artık.
1: Bence 25'ten sonrası bir sıkıntı.
0: Sıkıntı bayağı.
1: Bana da
0: 28 falan zaten gidişat
1: yani.
0: Çok kötü.
1: Neyse ya her yaşın ayrı bir güzelliği var
0: yani,
1: deyip öyle.
0: Yani. Benim annem 20 yaşında beni doğurmuş.
1: Aa,
0: şimdi
1: maşallah.
0: Onunla kıyaslıyorum. Benim yanımda arkadaşım gibi duruyor zaten.
1: Ha, genç ne güzel beraber büyümüşsünüz.
0: Tamam öbür yemeğimize evet. Geçebiliriz
1: dolma
0: aslında.
1: Dolma yeterli ya
0: evet,
1: ne diyorsun?
0: Tamam yeterli bence de yeterli. Zaten evet. İzleyicilerimiz de görmüş oldular.
1: Şöyle ben ocağımızın altını
0: şu sonucuyu
1: açayım.
0: Da yapayım.
1: Gerisini merak etme o dolmalar. Seni biz
0: öyle
1: yayın
0: mi?
1: Bitişinde
0: tamam.
1: Göndermeyip onları da
0: tamam.
1: Doldurup ekipçe yeriz. Evet atabilirsin şuna, oraya çöpümüz eldivenleri.
0: Tamam.
1: Evet efendim. Tenceremizi ocağıma aldım. Sıcak suyumuz da kaynadı.
0: Şunu
1: evet, tabağı da üstüne kapatıyoruz. Evet. Şimdi tamam. Suyumuzu koyalım.
0: Bakalım,
1: sen bana tamam de.
0: Azıcık
1: birazcık
0: koyarsak.
1: Daha ister sanki.
0: Evet. Tamam.
1: Yeterli.
0: Evet.
1: Bitti bu kadar. Kapandı kapatalım. Ha, tuz da mı koyacaksın?
0: Şöyle,
1: tabağın üstüne.
0: Buharından zaten kapandı kapatacağız ya o alır zaten.
1: Ha, çeker diyorsun.
0: Evet çeker.
1: Hapseder.
0: Bunları da oraya alalım. Öyle
1: tenceremizin
0: geçelim.
1: Kapağını da kapattık. Evet kuru patlıcan dolması pişmek üzere tencerede. Günün ikinci yemeğine geçelim. O da burada köftemiz bayağı yani çiğ köfte yapacağız. Etsiz bir çiğ köfte. Yağlı köfte diye geçiyor Antep'te. Yarım kilo ince bulgur, 2 adet kuru soğan, 8 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 bağ maydanoz, 4 dal yeşil soğan, karabiber ve tuz. Evet canım.
0: Tamam. Hemen ben maydanoz ve yeşil soğanımı doğramak istiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü
1: bu arada sözünü kesiyorum.
0: Evet.
1: Ne yapmıştık programımızın başında kuru patlıcan dolmasını yaparken iyice soğanların karamelize olup soğuması gerekiyordu köfte için.

0: için o soğanlarımızı karamelize ettik. Yine yemeklik doğradığımız, küçük küçük doğradığımız soğanları tereyağı ve sıvı yağ eşliğinde. O köfteyi yoğurman gerekecek zannediyorum. Birazdan o tepsiyi getiririm ben sana.
1: Bunu kaldırdıktan sonra
0: böyle baya baya köfte yoğuracağız bugün.
1: Evet.
0: Evet. Taze soğanlarımız ve maydanozumuzu.
1: Bunu da yaparken şöyle söyleyeyim. Tek elden yapınca yağlı köfteyi normalde 2-3 kişi biz kalabalık olurken
0: ben
1: yaparız.
0: Ben sana yardım ederim.
1: Yok yok öyle değil. Şimdi gösteriyoruz ya izleyicilerimize. Ben o yüzden şu anda maydanoz ve yeşil soğanı doğruyorum. Soğanı ve yeşil soğan maydanozunu hazır ettiğimiz takdirde yoğurduktan sonra başka kimseye ihtiyacımız kalmıyor. Tek başımıza da yapabiliriz.
0: Yapabiliriz tamam. Şimdi acaba diyorum ki. Seninle ilgili duyduğum bilgilerden bir tanesi de şöyle koyayım.
1: İşte ben bundan korkuyordum.
0: Yapacağız, yapacak bir şey yok artık. Hani gelmişsin mutfağıma.
1: Hayırlısı
0: sesi
1: olsun.
0: Çok güzelmiş efendim. Öyle duyduk. Öyle, güzel şarkı
1: utanıyorum
0: söylermiş.
1: Aslında söylerken gerçekten.
0: Yani haklısın, doğru. Kameralar var vesaire ama bence başarabiliriz diye düşünüyorum. Antep'in hamamları mesela ya da başka istediğim
1: Antep'in
0: şey.
1: Antep'in hamamları çok oynamalı.
0: Antep'ten gidiyoruz ya.
1: Biraz oynaması kuvvetli olan bir şey ama
0: ha yok yani eğer benim oynamam gerekiyorsa o hiç olmaz zaten de. Hiç yani olacak iş değil. Ama sen istediğin bir şey söyle.
1: Tamam istediğim bir şey söyleyeyim.
0: Evet. Ne geliyorsa
1: hemen söyleyeyim
0: içinden.
1: Mi?
0: Söyle. İstersen yoğurmaya başladığımızda daha böyle.
1: Tamam olur düşüneyim hem de o zamana kadar ne söyleyeyim diye.
0: Efendim şöyle bir KJ yazarlar belki şaka yapıyorum ne gerek yok yani de. Birazdan Pelin Alagöz'den ne
1: bir
0: söyleyecek?
1: Kubbe, bir bahçede kubbe. Yeşil çınar.
0: Hah bahçede yeşil çınar geliyor. Çiğ köftemizi yoğururken bahçede yeşil çınar türküsüyle mi diyelim?
1: Evet öyle diyebiliriz. Evet. Bu arada bir tane
0: kulaklarınızın pasa silinecek efendim canım.
1: Bizim Antepliler bu köfteyi yaparken önce pikniğe giderler. Köftenin hikayesi öyledir aslında yağlı köftenin.
0: Ha, anlat,
1: onlar için onlar için bir yemek değil aslında yağlı köfte. Pikniğe gidip çok güzel kebaplarını yaparlar, eve gelirler.
0: Ha, bu böyle bir
1: acımızdan öldük bacım. Hele iki sıkım köfte yoğurun da yiyelim. Köftesidir bu yani.
0: Ha bu ana yemek değil.
1: Değil değil asla değil.
0: Yaptınız, yediniz, içtiniz.
1: Evet.
0: Ama açlıktan öldünüz.
1: Evet, açlıktan öldük.
0: Ay canım ülkemin canım insanları konuşamadım. Hakikaten yani ne kadar farklı değil mi? Doğusu,
1: evet,
0: batısı, kuzeyi, güneyi, kültür. Yani
1: ama ben Ege kültürünü de çok seviyorum. Hı? Ege yemeklerine bayılıyorum yani zeytinyağlılarını.
0: Ben de çok severim.
1: Severek de yapıyorum yer elması. Hani
0: yapar mısın
1: evet,
0: evinde
1: yaparım,
0: de?
1: Aha, yaparım.
0: Ay, böyle yani taze daha fasulyeler, çok,
1: evet, evet,
0: enginarlar
1: evet,
0: olur mu?
1: Aha, tabii
0: aa,
1: tabii.
0: Güzel.
1: Özellikle ben yapıyorum. Ailem o kadar şey değil.
0: Onlar et seviyorlar evet, değil mi? Eski şunu... topraklar daha çok et seviyorlar.
1: Yok kesinlikle öyle.
0: Öyle.
1: Bunu köfteyi yoğururken lazım olacak bana. Şimdi hemen 2 dakikada soyalım.
0: Soyalım. Ay kızın eline bakın ne kadar pratik maşallah ya.
1: Yok ya sen
0: İşte küçüklükten beri bu işin içinde olmanın.
1: Mecbur kalmak bunu gerektirir.
0: Evet kaçınılmaz olmuş haliyle. Ama bunu ne güzel böyle hobiye dönüştürmüşsün yani. Aslında
1: sevdiğim
0: mecburiyetten
1: için,
0: çıkmış.
1: Evet mecburiyetten çıktı benim için.
0: Evet. Ben sana...
1: Tamam onu hemen halledeceğim. Ha,
0: bir kağıt havlu vereyim.
1: Tamam çok pardon.
0: Yok yok hiç pardonluk bir şey yok. Hani daha rahat et diye. Ne yaptık efendim? Maydanozumuzu ve taze soğanımızı bir güzel küçük küçük doğradık. Domateslerimizi soyduk. Birazdan böyle yoğuracağız onu. Heyecanlı o anı bekliyorum ben.
1: Tamam hemen
0: evet.
1: Başlıyoruz.
0: Hah tepsiyi almaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
0: Tepsiyi de almaya gidiyoruz. Sen söyle bana ben getiririm.
1: Ben seni yormak istemiyorum.
0: Hayır aşk olsun
1: fazla.
0: Olur mu? Sen
1: İnce
0: benim
1: bulgurumuzu misafirimsin. Koyuyoruz hemen.
0: Evet.
1: Bulgur çok olabilir.
0: Hiç ıslatmadık bulguru.
1: Yok
0: değil
1: ıslatmıyoruz.
0: Mi?
1: Hayır hayır hayır.
0: Onu da özellikle belirtelim.
1: Evet. Bu kadar yeter göstermek için yapıyoruz zaten.
0: Biber salçamız.
1: Evet biber salçamız. Aslında ben bunu elimle yoğurmayıp da eldiven
0: bak,
1: kullansam
0: bak hemen yanında.
1: Çok daha iyi olacak.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Ben de bir deneyeceğim yoğurmayı.
1: Tamam,
0: tamam mı?
1: Olur.
0: Böyle bir hevesleniyorum.
1: Tamam ben biraz o zaman oldurtturuvereyim gibi olsun sana vereyim. Tamam.
0: Oh, bak güvenmedi de tam sona yakın veriyor bana.
1: Bunun salçasını koyarken bir kaşık biber, bir kaşık domates koyarsak
0: karışık
1: daha iyi oluyor.
0: Karışık koyuyoruz
1: evet.
0: Tamam.
1: Senden
0: ne istedin
1: şey
0: bana?
1: Rica edeceğim.
0: Ne istedin bana? Ne istedin benden demek
1: istemiştim. Keşke ellerimi takmasaydım.
0: Ne oldu?
1: 2 dakikada soğanımı.
0: Ben yapayım.
1: Soğanla sarımsağını doğramamız
0: tamam,
1: gerekecek.
0: Tamam ben doğrayayım tamam. Sana.
1: Koyalım koyalım.
0: Koyalım mı?
1: Evet.
0: Ha. Tamam mı?
1: Tamam yeter.
0: Karabiber de mi istiyorsun?
1: Azıcık da karabiber alayım.
0: Tamam. Karabiberimizi ve tuzumuzu koyduk.
1: Evet.
0: Sen domatesleri hallet.
1: Tamam.
0: Yeterli mi karabiber?
1: Yeter yeter.
0: Hı. Benim de bir elimin ayarı yoktur. Bol bol koyarım acı sevdiğim için. Yo yo acı çok seviyorum. karabiber ve pul biber. Şimdi mesela
1: acaba,
0: pul biber
1: olmayacak
0: mı?
1: Olduktan... Pul biber mi?
0: Hı.
1: Biberimiz biber salçası ya, oradan alacağız zaten.
0: Ama yani sanki hani...
1: Ama zaten yağlı biraz... köfte, yağlı köfte çok fazla acı olmuyor.
0: Acı olmaz mı?
1: Aha, olmuyor, yok. Yani istersen bir şey yaptıktan sonra üzerine pul biber ilave edebilirsin.
0: Ne bileyim ben mesela işte Urfa'da ama... çiğ köfte acı oluyor yani.
1: Evet, o biraz acı oluyor ama.
0: Çok küçük mü doğrayacağız?
1: Yok, fark etmez.
0: Fark etmez.
1: Ben onu
0: böyle
1: öldüreceğim zaten.
0: Tamam.
1: Seni de yordum. Ben başlayayım o zaman.
0: Başla başla. Şimdi.
1: Sonra alayım olmazsa şeyini.
0: Gül dedim kesin olur. Şey yapıyor. Yakın benim soğan doğrayışımı çekiyor ama arkadaşımın günahını almışım. Çekmiyormuş. Ha, şu an çekiyormuş, anladım. Ama Gül bence hiç fena doğramıyorum değil mi? Yok yok, ağlatmaz beni. Yeterli mi büyüklüğü, daha küçük
1: yeter, yeter. Yok yok yeter.
0: Yeterli mi yoksa bir tane yani yarımını
1: onu,
0: da
1: onu
0: doğrayayım.
1: Onu alayım zaten, boyutunu şeyini küçülttük ya ölçülerini. Hı. Rahat olsun
0: yeteyim
1: diye.
0: Mi?
1: Yeter o. Aha, onu alayım. İki tane de senden
0: sarımsak
1: rica edeyim. Birazcık
0: tamam,
1: da
0: canım.
1: İnce bulgur alayım. Bu bulgur az oldu çünkü.
0: Tamam. Evet. Soğanları da öldürmüştük biliyorsun.
1: Evet,
0: karamelize etmiştik.
1: Aha, bu en son alacağız onu.
0: Heh, o karamelize aha ettiğimiz soğanlar en son. Biraz da sarımsak istiyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet.
1: Normalde yazın domatesin zamanında, hı-hı, domates de yoğruluyor bu köfte. Salçasını o kadar çok koymanıza gerek yok.
0: Ama şişe domateslerimiz var hepimizin
1: onlardan
0: evinde.
1: Onlardan da yani evet olabilir, neden
0: değil mi
1: olmasın?
0: Şişe domateslerini de kullanabiliriz gibi geldi
1: bizim
0: bana.
1: Bizim orada hayadımız var, işte bahçeye hayat derler bizim orada. Yazın özellikle hayada çıkınca insanların yaptığı
0: hayada
1: hayatta
0: çıkınca
1: köfte yoğurma.
0: Şöyle daha küçülteyim mi sarımsakları, iyi midir
1: yok,
0: böyle?
1: Yok yok, iyi iyi. Hı-hı. Nasıl arzu ediyorlarsa kendilerine kalmış. Aslında
0: sarımsak
1: ezebiliriz
0: de
1: yani.
0: Vardı. Evet, sarımsak ezicimiz de vardı.
1: Ben bunu azıcık daha kıyma alabilirim. Ama şey ince bulgur alabilirim.
0: İnce bulgur. Bu kıyması efendim, onu da belirtelim.
1: Evet, tamam yeter.
0: Yeterli mi?
1: Yeter yeter.
0: Neler koyduk içine? Bulgurumuzu koyduk, domates ve biber salçamızı koyduk. Domateslerimizi doğradık yine.
1: Evet, kabuklarını soyuyoruz çünkü
0: evet,
1: kabukları çirkin görüntü
0: çirkin
1: yapıyor.
0: Çirkin görünüyor, doğru.
1: Burada
0: haklısın.
1: Ezilenler, ezilmeyenleri de alıyorum ben. Hani diri domates. Normalde böyle biraz yumuşamış domates koyarlarsa daha iyi olur.
0: Daha iyi olur.
1: Evet.
0: Hatta aha, yazın daha keyifli olur domatesin mevsiminde.
1: Evet.
0: Ama şişe domateslerimiz vardır zaten hepimizin evinde. Belki onda daha püre ise, sulu değilse
1: evet,
0: onu da kullanabiliriz. Soğanımızı ilave ettik. Sarımsaklarımızı koyduk. Güzelce yoğuruyoruz. Ben bir tane daha sarımsak koymak istiyorum ona.
1: Tamam olur. Yani sarımsak ve soğan aslında çok olursa daha da iyi
0: daha
1: olabilir.
0: Daha da lezzetli
1: biz
0: olur. Doğru.
1: Için şu an.
0: Doğru. Evet. Peki bu katmer ne kadar sürüyor?
1: Katmer çok basit. Baklava yufkasıyla yapacağız zaten. Yani ha, normalde baklava yufkasını kendimiz açmamız lazım katmerin ama Antep'te
0: evet,
1: öyle yapıyorlar. Ama o usul gereği biz evimizde olduğumuz için hangisi pratikse onu tercih etmemiz
0: tercih
1: çok daha iyi olacak.
0: Evet. Evet. Şimdi neyi ekliyoruz?
1: Şimdi neyi ekliyoruz? Şu birazcık suyunu çektikten sonra olmaya başlayınca aha, önce ocaktaki yağını alıyorum.
0: Ha, soğanımızı alıyoruz ilk
1: evet,
0: önce. Tamam. Dökeyim mi?
1: Olur.
0: Karamelize ettiğimiz soğanlarımızı. Evet. Biraz daha kaldı içinde.
1: Onu
0: şöyle
1: ben köfteyle alabilirim aslında.
0: Ha, yağını. Şöyle. Aslında hallettim.
1: Tamam,
0: hallettim. Evet, evet. Efendim, güzelce yoğuruyoruz. Bu işin püf noktası yoğurma kısmı diye
1: evet,
0: zannediyorum.
1: Evet, öyle.
0: Sonra herhalde yine çiğ köfte şekli vererek değil mi?
1: Küçük ya olmayacak o kadar, biraz büyük olacak.
0: Biraz daha büyük
1: senden
0: olacak.
1: Senden yeşilini rica ediyorum.
0: Tamam, hemen yeşillikleri koyuyoruz. Yeşilliğimize zaten maydanoz ve
1: evet,
0: taze soğandı. Yok ya, bu pratik.
1: Bu çok pratik
0: bayağı
1: aslında.
0: Bayağı böyle evimde ben bunu yani hazırlarım, kolay.
1: Şeyini zaten ıslatacağımız için en son pişmiş
0: çok
1: oluyor
0: güzel
1: ya.
0: Güzel göründü. Evet. Mercimek köftesi gibi ya.
1: Hemen hemen mercimek
0: evet,
1: köftesi
0: evet,
1: gibi ama tadı birazcık daha farklı. Zaten farklı, tadınca göreceksiniz tadının
0: evet,
1: farklı
0: evet,
1: olduğunu.
0: Çok güzel görünüyor. Ay, yoğuracağım şeyi biraz.
1: Tamam.
0: Şöyle üstümden gerginliğimi atayım.
1: Ben sana şöyle kenara koyayım o zaman, bir taraftan sıkayım.
0: Ha, bir taraftan sen sık, ben de şöyle bir taraftan
1: o zaman
0: yoğurayım.
1: Sen böyle gel istersen, ben öyle geçeyim olur mu?
0: Evet.
1: Bu böyle çiğ köfteden birazcık daha farklı oluyor şöyle.
0: Ha, biraz içli köftenin küçüğü gibi oluyor.
1: Evet, şöyle oluyor.
0: Şimdi
1: yani
0: ne yapmam gerekiyor? Böyle böyle
1: evet,
0: mi yapmam
1: evet, nasıl,
0: gerekiyor?
1: Nasıl istersen öyle.
0: Sen biraz şöyle şöyle yaptın sanki.
1: Karıştırmak için yaptım az diye. Hı. Yoksa normalde böyle yapıyorum.
0: Böyle yani bildiğimiz evet, o yoğurma
1: evet,
0: işlemi.
1: Aynen öyle, şöyle şöyle.
0: Şöyle
1: ben de
0: şöyle
1: babamdan öğrendim. Bizim evde babam yoğurur şey çiğ köfteyi.
0: Evet, erkeklerin işidir o. Ben Urfa'ya gittiğimde de gözümün önünde o gerçek çiğ köfte yapılmıştı.
1: Evet.
0: Ve erkekler yoğuruyordu.
1: Erkekler yoğuruyor, evet.
0: Çünkü öyle bir güç kuvvet istiyor da ondan bence.
1: Yoksa biz olduramıyoruz ya, çok zor oluyor.
0: Zor oluyor. Gerçek çiğ köfte daha da zor oluyor.
1: Daha zor oluyor.
0: Evet.
1: Normalde buna su da vurabilirler ama domatesin suyuyla
0: zeytinyağı
1: olursa daha güzel olur.
0: Zeytinyağı koymadın sanki.
1: Tereyağı yetti.
0: Yetti
1: eğer
0: mi?
1: Yani zeytinyağı da katmak istiyorlarsa en son onun tereyağı yağdıktan sonra üzerine ilave edebilirler.
0: Edebilirler. Aha. Böyle böyle de sıkıyoruz efendim. Evet, böyle siz böyle sıkıyoruz diyorsunuz. Evet. Hafif böyle oval bir şekilde.
1: Siz ne diyorsun? Nasıl

0: nerede var mı böyle değişik? Hani farklı. Börülcenizi mesela bayılıyorum.
1: Ben börülcenize
0: gerçekten.
1: Yani.
0: Niye siz biz yaptıysam anlamadım şu an.
1: Börülce bence dünyadaki en güzel sebzelerden biri olabilir. Onun teratorunu yaparız biz mesela, bol sarımsaklı. Bilir misin terator, duydun mu?
0: Yok, hiç duymadım
1: öyle. Turşu gibi olur. Yok, ama soğuk yenir. Yemeklerin yanında böyle turşu gibi yenir ve bol sarımsaklıdır. Sarımsaktan böyle uçar gidersin yani, o kadar kuvvetlidir. Ama işte bizim böyle, biz Ege kadınları biraz şanslı, biliyor musun? Şey açısından şanslı.
0: Böyle zahmetli.
1: Uğraştırıcı değil. Evet, hakikaten
0: ocağa
1: değil yani.
0: Ocağa bitiyor gidiyor.
1: Evet, her şeyi çiğden koy, bitiyor gidiyor. Hakikaten öyle. Tamamdır. Oluyor değil mi şekiller?
0: Oldu oldu, ellerine sağlık.
1: Oh, bitirdik yahu. Evet, şimdi efendim.
0: Hemen
1: günün son
0: başlayalım.
1: Yemeği zaten tatlısı. Katmerimiz var. Evet, katmerin malzeme listesi zaten 5 tane malzememiz var. Bir paket baklavalık yufka, bir kase toz Antep fıstığı, bir kase toz şeker, tereyağı ve kaymak. Ne yapıyoruz Pelin'cim?
0: Hemen şimdi tereyağını eritiyoruz.
1: Eriteyim ben, evet.
0: Çünkü baklava yufkası hemen kırılabiliyor, kuruyor.
1: Evet canım, daha sos tavamın güzelliğini diye. Gördün mü?
0: Gördüm, bayıldım.
1: Ha, çok tatlı.
0: Yan yana da çok güzel durdular.
1: Evet, kırmızıyla parlament mavi döküm. Çok özenerek aldım. Bayağı bir kullandırtmadı bana bu ekip. Sonunda kullanmanın vermiş olduğu mutlulukla. Her gün diyorum ki efendim İrem'e. İrem diyorum. Hah, sen de miyim? İrem diyorum, dökümü yine mi kullanamayacak? Yok, bugün tencerelik bir şeyimiz yok. Yok, bunluk bir şeyimiz yok. Ay, delirdim yani. O kadar özenerek aldım ki. Buyur canım.
0: Hemen başlayalım.
1: Evet. Sen açmak istemiyorsun, evet, ki kurumasın diye. Evet. Doğru doğru. Baklava yufkamız, tereyağımız eriyor efendim. Şarkıyı sen unutturuyorsun bana. Şarkı alacağım bu arada. Başla lütfen.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bahçe.

0: Ah köllüm. Bu kadar.
1: Ay alkışlayalım lütfen ya.
0: Önce de bir şaşırdım.
1: Ne kadar, değil mi arkadaşlar ya? Ne kadar duru bir ses maşallah.
0: Ona yeter, yakmayalım onu.
1: Ay kızın aklı da şeyde bak şey ne katmerde.
0: Katmer.
1: Biz senin sesinle büyülenmiştik oysa ki.
0: Gerçekten
1: burada.
0: O kadar değil ya.
1: Yo hakikaten o kadar bence değil mi?
0: Biraz sen heyecanlı çok etkilendin. Varsın.
1: Çok beğendi. Evet. Gerçekten öyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Tereyağımızın ben altını kapatıyorum artık canım.
0: Olur. Evet evet evet. Fırçamızı da alalım oradan. Hatta ben şunu şöyle
1: evet. Şimdi katmer yapıyoruz. Bu katmer de fırçamızı aldık.
0: Evet.
1: Al canım.
0: Yağımızı
1: da alalım. Ben onu sana getireceğim. Onu organize tamam. edeceğim sana. Çünkü yakınında olması gerekiyor. Altına şunu koyayım.
0: Tamam. Tezgahımı çok teşekkür ederim.
1: Bozmayayım diye. Bir tane daha hatta alayım. Çünkü dökümler çok çabuk ısınıyor ve yani çok çabuk ısınıyor derken.
0: Evet elin yanmasın.
1: Bayağı şey elin oluyor. Yalnız. Evet evet.
0: Ben öyle kolumu yaktım ve hala geçmiyor öyle kesin maalesef.
1: Evet geçmez.
0: Geçmiyor.
1: Efendim biraz katmerden bahsetmek istiyorum. Antep'e gittiğinizde bu katmeri her saat bulamazsınız. Çünkü sabah yerler.
0: Sabah bitiyor. Hemen bitiyor.
1: Sabah bitiyor. Sabah kahvaltısında yerler daha çok değil mi?
0: Evet
1: sen daha doğrusunu bilirsin. Aha. Ama böyle birkaç restoran var sağ olsunlar. Hani akşam yemeklerinde de tatlı niyetine
0: veriyorlar,
1: katmeri
0: evet.
1: ikram eden. Benim için de önemlidir. Çünkü ben tatlı sever olduğum için fazlaca iyi yapılan bir şunu katmerin tadına doyum olmaz. Koy güzelim. Şöyle koyayım ben. Eritebilir şey ya.
0: Tamam.
1: Şimdi baklava yufkamızı.
0: Koydum evet.
1: Evet böyle kare kare.
0: Birazcık daha yağ buna koyalım.
1: Tamam.
0: Çünkü yağ tereyağı ile yağlıyoruz.
1: O kadar lezzetli olur.
0: Lezzetli oluyor evet.
1: Ben bir taraftan da.
0: Sıçrattım yağları.
1: Valla güzel güzel kokular geldi.
0: Baklava yufkası kurumasın diye acele acele hareket etmekten.
1: İşte baklava yufkasının en aslında zor tarafı o. Hemen kuruyor.
0: Hemen kuruyor evet.
1: Koy biraz daha az az.
0: Benim anneannem saçta ekmek yaparken çocukken bize bundan böyle yapardı.
1: Böyle bol severiz biz değil mi?
0: Yırtar diye korktum ya. Kaymak da koyalım.
1: Kaymağın bir tane kaşık rica edeceğim ama. Kaşığı da hemen şuradan ben sana vereyim. Al canım.
0: Böyle ufak olur bu ya. Şu da olur. Tamam. Şunu da alabiliriz.
1: Kaymak koyuyoruz.
0: Ellerimi değirdim artık yapacak bir şey yok.
1: Böyle ıslak ıslak akışkan olması aslında bu kaymaktan geliyor değil mi Pelin'ciğim?
0: Kesinlikle öyle.
1: Pelin şu an otomatiğe bağladı hızlı. Evet.

0: kızlar.
1: Ben seni duymuyorum bile canım.
0: Son 3 dakikam Pelin diye. Yok yok, şaka yapıyorum.
1: Hemen şimdi böyle canım yaptık.
0: Evet.
1: Şöyle yaptık.
0: Zaten kare olur genelde.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Bunun böyle olması yeterli. Ama böyle de isteyerlerse şöyle yapıp şeklini
0: bence böyle daha güzel. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunu direkt tavaya alıyorum ben.
0: Tavaya alıyorsun. Zaten yağ kendi
1: yağı, zaten kendi yağı var ya.
0: Bu, bırakacak
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet, ısınmış olan tavaya koyarsak çok daha iyi olur.
0: İyi
1: aslında
0: olur. Hemen ben açıyorum.
1: Tamam.
0: İkincisini yapalım. O yetmez. Bu sadece bana ait. Tamam. Kimseye de vermeyeceğim. Duyurulur şimdiden. Tüm rejiye ve teknik ekibimize herkes böyle böyle yapıyor. O benim. Başında bekleyeceğim. Evet, vallahi canım çok çekti. Öyle. Millet şu anda bir an önce bitse de program.
1: Duyuyorum buradan.
0: Evet, yesek diye.
1: Ben buraları birazcık kirlettim ama.
0: Canın sağ olsun. Mutfak kirlenir. Mutfak kirlensin
1: sonra
0: zaten.
1: Temizlenir.
0: Suyun çıkarmadığı bir şey mi var?
1: Olsun
0: diye. Evet efendim. Pelin bir taraftan yapıyor. Evet. Ben şöyle günün bir özetini geçeyim size. Yutkunarak geçiyorum. Özür dilerim. Eminim ekran başında sizlerin de böyle canı çekmiştir ama yaptığımız tüm lezzetler oldukça kolay. Evinizde deneyebilirsiniz. Kuru patlıcan dolmamız fırında değil, ocağımızda. Evet. Döküm tenceremizde pişiyor. Az kaldı diye tahmin ediyorum. Her şeyi
1: pişmek
0: çiğden
1: üzere
0: hazırladık. Ve en önemli özelliği nedir dedik? İçinde bol sumak ve nar ekşisi olması.
1: Evet.
0: Yağlı köftemiz, bulgurdan yaptığımız, biber salçalı, domates salçalı, maydanozlu, taze soğanlı, soğanının da bol olduğu aslında lezzetli ve çok pratik bir yemek diyelim Antep yemeği.
1: Ara öğün diyebiliriz
0: ara
1: aslında.
0: Ara öğün, aha, yutkunmaktan gerçekten konuşamıyorum. Katmerimiz de aslında altta iki tane baklava
1: yoksa bir taneyle
0: vardı,
1: olmuyor.
0: Yufkası. Bir taneyle olmuyor çünkü yırtıyor değil mi
1: yırtıyor,
0: içindeki
1: evet
0: yağlar.
1: Yırtıyor.
0: Sonra ne yaptık? İçine bol fıstığımızı koyduk.
1: Koyduk, şekerimizi koyduk.
0: Şekerimizi koyduk.
1: Bunu
0: böyle
1: kaymaksız
0: kaymaklar
1: yaptım, ağır olur, gelmek olur.
0: Kaymaksız hiç ağır olmuyor da doldur kaymağı.
1: Dur bunu yapalım o zaman, bir tane kaymak da yapalım.
0: Doldur kaymağı. Böylece kapattık kare bir şekilde efendim ve tavamızı önceden ısıtalım. Tavamızı önceden ısıtırsak daha kolay
1: evet
0: pişiririz.
1: Tak tak arkalığını oluyor. Zaten içindeki pişecek bir şey yok. Eriyecek sadece, o kadar.
0: Evet ve
1: şeker
0: şey
1: erisin.
0: Şunu da özellikle söylemek istiyorum. İçi aslında kaymaklı ve yağlı olduğu aha için tavaya ekstra yağ koymanıza gerek yok diyelim. Aha. Devam
1: bıcık
0: et,
1: bıcık
0: devam
1: yağ olmasına da gerek. Yani ben çok sevmiyorum ama isteyenler tabii ki de koyabilirler.
0: Bir tavanı tanesi de benim elimden olsun. Ya sen bunu
1: olur
0: pişir istersen.
1: Ha. Tamam.
0: Bir tanesi de benim elimden olsun. Şöyle bir kendime ya da kime yapayım? Bugünün şanslı kişisini kim seçeyim? Hadi İsmet. İrem'e yapacağım ya. Çok erkek var. Ayırayım İrem'i. İrem sana katmer yapıyorum. Evet. Şöyle güzelce tereyağıyla yağladık. Şimdi ikinci katımı koyuyorum değil mi?
1: Evet.
0: Yine ben danışayım da.
1: Allah. Hah.
0: Ne oldu, pişti mi?
1: Çevirdim. Bir kere çevirmemiz gerekiyor ama çok çevirmememiz lazım. Çünkü baklava yufkası çok narin olduğu için.
0: Aşırı narin. Şu an ayırırken böyle bir korktum.
1: Onun
0: hakikaten
1: arasına işte yağı o yüzden koymak lazım. Mesela iki kat oldu. Kalın gelebilir belki.
0: Ben İrem doymaz diye 12 kat yaptım. Hayır, iki kat yani bilerek öyle oldu. Çünkü korktum ayırırken yırtacağım diye. İrem bak, malzemeden hiç kaçmıyorum senin için. Son kalan bütün şekeri, fıstıkları İrem senin için yapıyorum.
1: Şunu evet şöyle alalım.
0: Koyduk bol yağlı.
1: Bunu hı nasıl yapalım?
0: Nasıl yapmak istiyorsun?
1: Dörde mi bölelim ama orada dörde bölersek zor
0: yok,
1: olacak.
0: Yok yok, bölme. Öyle üst
1: öylece
0: üste koyalım.
1: Öylece koyalım değil mi?
0: Evet
1: tamam,
0: evet, öyle üst üste koyalım. Bol yağlı seninki İrem.
1: Hı. Şöyle koydum.
0: Evet. Şimdi Antep fıstığımızı koyuyoruz. Evet. Şöyle bir dakika yönetmenim, hemen bir kendi yaptığım şeyi de göstereyim. Hemen toparlayacağım. Pas atacağım sunuma. Evet, şekerimizi de koydum.
1: O bayağı torpilli oldu galiba.
0: Ha, bu öyle oldu. Efendim, ben yapmaya devam edeyim. Bol kaymaklı, bol Antep fıstıklı, bol şekerli katmerimizi birazdan Pelinciğimin o güzel ellerinden yaptığı yemeklerin son haliyle karşınızda olacağız.

0: Mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Hat, nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından. Tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk
3: Bank. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Ne kadar emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız mı buraya daha?
10: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Efendim, Pelin'in yaptığı güzel Antep yemekleriyle bugün karşınızda olduk. Pelin'cim çok sevdim seni. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yine gel, hep gel. Böyle
15: İnşallah.
14: Şenlendir mutfağımızı.
15: Ben geldiği zaman her zaman.
14: Güzel sesinle, güzel yüzünle, elinin lezzetiyle. Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir yayın oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifle alıp değerlendirebileceği bir alan. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. Hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor. Demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu.

0: Hem şık hem de keyifli bir çalışma ortamı olarak tasarlanan bu ofisi gelin hep birlikte gezelim.
1: Merhaba, ismim Umut Uzuner. U-Design Mimarlık firmasının kurucusuyum. U-Design Mimarlık son 10 yıldır özellikle ofis sektörü üzerine dekorasyon çalışma yapan bir firma. Kurulduğumuz 2002'den bu yana 100'ün üzerine ofis uygulaması gerçekleştirdik. Bugün Vadi İstanbul'da daha önce hem tasarımını hem de uygulamasını gerçekleştirdiğimiz 1000 metrekarelik Sinos Kozmetik ofisindeyiz. Metrekarelik ofis alanı içerisinde karşılama alanıyla beraber küçük toplantı odalarıyla ilk önce misafirlerin ofis içerisinde çok fazla dağılmadan kolayca toplantı alanını kullanıp buradan tekrar günlük aktiviteye devam edecekleri şekilde yönlendirebilecek bir plan çalışması gerçekleştirdik. Hemen girişe yakın bir sosyal alanımız söz konusu. Bunun dışında çeşitli ebatlarda farklı renklerde toplantı odalarımız çalışıyor.

çalışanlar için bir tane laboratuvar bölümü, yönetici ve board meeting dediğimiz büyük bir toplantı odamız ve ayrıca çalışan departmanlara özel kapalı alanların olduğu yaklaşık 8-10 tane farklı bağımsız bölümden oluşan mekanlarımız söz konusu. Dilerseniz şimdi hep beraber ofisi gezmeye başlayabiliriz. Buyurun. Firma sahibi Yasemin ile biz ilk konuşmamızda sadece ofis içerisinde bir masada tıkılıp kalan bir çalışan olsun istemedik. Bu genç ve dinamik yapıyı bir şekilde ofis içerisindeki diğer alanları verimli, keyifle kullanabilecekleri şekilde tasarlamaya çalıştık. Bundan dolayı da bu sosyal alanı oluşturduk. Aslında burası bir nevi bir kafe. Yani gün içerisinde işte laptopunu veya notlarını alıp buraya gelip sakince oturup kahvesini, çayını kendisinin böyle keyifle alıp değerlendirebileceği bir alan. Biraz da yeşil katarak mekan içerisindeki o huzurlu, dengeli, keyifli çalışma ortamını buraya aktarmak istedik. Buranın hemen yanında da bir koridor alanımız var. Bu koridor alanı en aktif kullanılan koridor alanı. İlk günden beri kafamızda bir soru işareti vardı. Ürünlerimizi nerede göstermeliyiz? Aslında yani ürün tanıtımına ihtiyaç yok ama sonuçta bir şekilde ofis içerisinde de bu kadar güzel ürünler çıkartan firmanın da kendi ürünleri sergileme ihtiyacı oluyor. Biz bu sosyal alanın tam karşısında hani en keyifli oldukları zamanlarda görebilecekleri şekilde bir sergileme alanı oluşturduk. Gelen misafirler de burayı kullanırken bu ürünlere rahatlıkla erişip dokunup hem de test edebiliyorlar. Mekan içerisinde bizim tabii yerleşimimizi etkileyen birkaç faktör var. Bir tane çok büyük bir kolon olduğu için bu kolonu da kaldıramayacağımız için ortalıktan. O yüzden biz de bu kolonu en verimli nasıl kullanabiliriz dedik. Bu yüzden de iki tane köşe oturma grubu yerleştirdik. Bu köşe oturma grupları kolona yaslanarak hem de bir nevi bir kütüphane etkisinde bir bölümünü tasarladığımız kolonun etrafında o kütleyi de hafifletmiş oldular. Bu iki L'yi koyduktan sonra da arkasında bir masa düzenini oturma alanı planladık. Bir sedirli masa düzeninde aslında gelen misafirlerin farklı farklı gruplar şeklinde oturmanı sağlıyor. Üçüncü oturma bölümümüz de barın hemen önünde bir yüksek oturumlu direkt içecekleri alıp orada aynı zamanda çalışma imkanı sağlayabilecek ve köşeleri. Mekanda ana renk olarak mint yeşili, kurumsal rengi olan yeşili kullanırken bunu destekleyen çeşitli yumuşak, sıcak tonlu renklerle de olabildiğince keyifli bir atmosfer planlamaya çalıştık. Hareketli mobilyalarımız söz konusu. Bunlar işte zaman içerisinde gelen kahvesine alıp farklı noktalara oturma ihtiyacı olanlara da hizmet eden bir yapıda. Bu yeşilin tonlarını tabii her zaman aynı tonu yakalamak mümkün olmuyor ama arkada görmüş olduğunuz seramik yüzeylerde, barın ön tezgahında ve dolaplarda dahi aynı rengi de olabildiğince devam ettirmeye çalıştık.

Ofis içerisinde farklı kullanım şekillerine yönelik 5 tane farklı toplantı odamız söz konusu. İçinde bulunduğumuz toplantı odası somon renklerinin ağırlıklı olduğu, daha rahat oturma grubunun yer aldığı koltuklu oturma toplantı grubu. Bunun hemen diğer tarafında tam bir simetrik olarak sarı toplantı odamız var ki burada ise masa düzeni etrafında çalışma düzeni söz konusu. Yine bir turuncu toplantı odamız yine masa etrafında. Ara yöneticiler için ve daha büyük toplantılar için bir ara toplantı odamız ve en büyük toplantı odamız yönetim toplantısı için board meeting'in yer aldığı toplantı odamız söz konusu. Bunların her biri farklı fonksiyonlara, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ebatlarla düşünüldü. Toplantı odalarının özellikle giriş kısmındaki bölümünde yeşili de mümkün olunca kullanmaya çalıştık. Bu yeşili klasik duvar bitkisi olmasından ziyade burada farklı bir uygulamayla yer duvar taban dönerek değişik bir giriş aksi yaratmaya çalıştık aslında. Onun içerisinden geçerek bu toplantı odanın içerisine girmiş oluyoruz. Tüm ofis genelinde kullandığımız bir yönlendirme detayımız var. Bu yönlendirmeler aslında tabii çalışanlar herkes nerede olduğunu bilmesi çok normal ama bir yandan gelen misafirlere, bir yandan da yeni kullanıcılara olabildiğince o departmanların etkisinin nerede kimin olduğunu hissettirebilmek adına bu yönlendirmelerle ofisi dağılımı sağladık. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz aydınlatmalar bu proje için özel olarak tasarlandı. Toplantı odaları içerisinde zaman zaman yukarıdan tavan üzerinden gelen ışıklar rahatsız edebildiği için daha dingin, daha soft bir ışık sağlayabilmek için duvarda aplik tarzında bu aydınlatma tasarladık. Bunların şu anda patentini de alarak seri üretimine geçmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

bizim bu projede en az giriş, toplantıda veya çalışanlar alana kadar önemsediğiniz bir başka yer daha vardı. Ofisin tuvaletleri. Ofisin tuvaletleri de tüm ofis geneli kadar son derece konforlu ve dayanıklı malzemelerden yapıldı. Bu ofisin bir özelliği daha var. Yasemin'in de özel etki isteği doğrultusunda mümkün olduğunca maksimum düzeyde yerli üreticilerle çalışıldı. Yani görmüş olduğunuz boyalı camlardan akustik panellere, işte bu yeşil bitki detaylarından koltuklara, cam bölücülerden yönlendirme panellerine kadar hemen hemen tüm malzemeler yerli üreticiler tarafından üretildi ve yerine monte edildi. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Bu da şu demek oluyor. Demek ki ülkemizde her türlü malzeme ve her türlü detaya açık ve bunları olabildiğince güzel şekilde üretebilecek üreticilerimiz söz konusu. Ofisin bir bölümünde yine özel bir talep olarak gelen, pandemiye denk gelmiş sebebiyle çok aktif kullanılan bir kuaför alanımız söz konusu. Bu alan ofisteki tüm çalışanların da dahil aktif olarak kullanabildikleri, dışarıdan gelen berber veya kuaförün burada çalışanlara hizmet verdiği bir alanımız var. Bu alan sürekli gün içerisinde gözüken bir bölüm değil. Dışında katlara bir kapaklarla kapanan ama ihtiyaç olduğunda açılıp normal bir bar tezgahına veya bir çalışma tezgahına dönüşen bir berber alanı aslında. Burası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bunun dışında çalışan alanlarında biz olabildiğince ses dengesini sağlayabilmek için zeminlerde halı, tabanlarda akustik panellerimiz, ara bölücüler kullanarak mekan içerisindeki ses dengesini ve akustiği maksimum oranda kullanmaya çalıştık. Böylece çalışanların o yoğun temposu içerisinde birbirlerine istemeden verecekleri rahatsızlıkları da minimize etmekte en büyük isteğimiz. Ofisin genelinde iç mekanlarda maksimum ışık verimini sağlayabilmek için bölücüleri, yani koridorla odaları ayıran bölüntüleri cam ve şeffaf cam olarak tercih ettik. Bunlara bazı eklentilerle görsel teması ve dikkat dağıtımını minimize etmek için folyo olarak kullanarak bu görsel teması minimize ettik ama ışığı maksimum şekilde koridor alanı içerisine alarak ofisin gün içerisinde koridorlarının bile canlı ve böyle yürürken keyifli bir atmosfer sağlamasını hedefledik.

çalışanların verimli çalışmasını sağlayabilmek için ilk başta renk ve ses dengesi çok önemliydi. Renk tonlarında pastel tonlar, açık renkler. Özellikle çalışma masalarında dikkat dağıtmasını engelleyecek, sonuçta renkli ürünlere sahip bir markanın o renkli ürünleri kolaylıkla ayırt edebileceği bir tezgah çalışma sistemi söz konusu burada. Tavanlarda gizli iç detaylarımız var, akustik panellerimiz var. Arabacılarda camlı yazılabilir yüzeylerimiz, bunlar hep böyle daha pastel, daha dingin tonlarda. Mekanı olabildiğince böyle ferah, ışığı içeride maksimum yayan, daha konforlu bir çalışma ortamı hedefledik. Zeminde ve tavandaki akustik paneller ortamdaki ses dengesini maksimum sağlamak için oluşturuldu. Zeminde alternatif LVT seçeneklerimiz de zaten koridor boyunca başlayan ve tüm ofis alanı içerisinde eden bir LVT seçeneğimiz de var. Ama bu daha çok sirkülasyon alanlarında o fazla hareketin getirdiği yıpratıcılığı azaltacak yüzey malzemesi tercihinden dolayı LVT tercih edilmişti. Aslında o girişte kullanmış olduğunuz bu renkli LVT, bu aslında bu dinamik markanın bir şekilde o dinamik yapısını aksettirdiğimiz bir zemin malzemesi olmuş oldu ve markayla bütünleşmiş oldu.

0: Burası şirketin yönetim kurulu başkanı Yasemin'in odası. Ofisin genel tasarımında kullanmış olduğu yumuşak hatlar, dingin tonlar yine bu odada devam ediyor. Buranın biraz daha farklı olan tarafı Yasemin yoğun gündelik programı içerisinde toplantılarını çok fazla bölmeden kendi masasında da aktif toplantı yapabileceği şekilde kullanışlı bir ofis olarak tasarlanmasıydı. O yüzden de o masası bir nevi hem çalışma hem de toplantı masası olarak düşünüldü. Genel mekandaki aydınlatma yine buraya özgü, daha bölgesel ve kendine özgü belli noktalardan mekanı aydınlatma amacıyla noktasal spot olarak düşünüldü. Bizim tasarım sürecinde en çok zorlayan aslında mekanın genel konsept çalışması değildi. Çünkü o kısmı çok hızlı atlattık ama bizi daha çok zorlayan ofisin hızlı büyüyen yapısıydı. Biz daha projenin belli başına tasarlarken birden yeni yöneticiler, yeni çalışanlar proje içerisine dahil oldu. Onu evet. O süreci yönetmek herhalde bizim için en zor oldu. Yasemin, siz ne dersiniz? Evet.
1: Ama buna rağmen yine de ucuz atlattığımızı düşünüyorum. Son dakikada hani hızlı hareket edip o şeyleri hızlıca düzelttik aslına bakarsanız. Oda sayısını arttırdık. Ama bence proje hem çizim açısından her şey çok, tasarım açısından çok güzeldi. Hem de uygulamada da bence yani bu kadar güzel büyük bir projede o kadar ufak tefek esnekliklerin olması bence gayet normaldi. Yani
0: çok ben da alnımızın akıyla aslında dahil etmiş olduk.
1: Yani evet. Tam zamanında müdahale ettik. Yani oda sayısını arttırarak güzel oldu yani.

0: Şimdi şöyle, yani benim iş hayatına bakışım biraz farklı. Bizler ailelerimizden daha çok iş yerlerimizde vakit geçiriyoruz diyebiliriz. Yani sabahtan akşama kadar bir mesai, eve gidiyoruz, uyuyoruz. Belki 1-2 saat insanlar ailelerine vakit ayırabiliyor, hafta sonlarını saymazsak. Ben hayatta her alanda mutluluktan yanayım. Yani çalışma ortamında da mutluluk olması gerektiğini, insanların keyifle işe gelmesi gerektiğini hep düşüncesiyle işlerimi tasarlıyorum, yapıyorum. Bu ofisi yapmaya başladığımızda, tasarlamayı planladığımızda da insanların buraya gelmekten keyif alacağı bir ofis olması gerektiğini ilk etapta kafamda zaten oturtmuştum. Renkleriyle, işte kafeteryasıyla, çalışma ortamının kalitesiyle, masasından, sandalyesinin rahatlığına kadar çalışan mutluluğunu çok önemsedim. Tabii ki bu noktada Umut Bey'le biz fikrimi ilk açtığımda hemen hızlı bir şekilde birbirimizi çok iyi anlayarak Umut Bey'le dediği gibi tasarım sürecini çok hızlı bir şekilde hallettik. Ve bence çok şık, çok kullanışlı. Yani metrekare bazında alan da çok verimli kullanıldı. Evet. Her şey çok yerli yerinde oldu. Bu ofisle ilgili ben şu an yaklaşık 2 seneye geçti çalışıyoruz. Ya şu da şöyle olsaydı dediğim hiçbir şey yok diyeceğimiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani şurayı daha iyi yapabilirdik diyeceğimiz de hiçbir şey yok. Çalışanlarımız da çok mutlu. Ziyaretimize gelen eş, dost, arkadaş, müşteri, herkes hayranlıkla ofisten bahsediyor ve çok methediyorlar. Yani biz çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu gurur verici bir hem kendim adına hem firmam adına. Zaten işte bu dostluklara sebebiyet oluyor. Biz Yasin Bey'le bu sohbet öncesi önümüzdeki hafta bir akşam yemeği için buluşmanın planlarını yapıyoruz. Çünkü neden? Evet. İşte bunlar hep dostluklar ama iyi iş yaparsa dostluklar oluşuyor. Kötü iş olsaydı büyük ihtimalle ben de görüşmek istemeyecekti. O yüzden...
0: Kesinlikle.
1: Buradan da bu şekilde bir sonuca varmış olduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Hem bizi misafir ettiğiniz için hem bu değerli bize pozitif görüşleriniz ve bizi böyle onore ettiğiniz çok teşekkür ederim.
0: Asıl biz onore olduk. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık tekrardan.
1: Ofisin bu çalışma alanı birkaç tane farklı bölüm var. Bir tanesi bahsettiğim gibi yönetici masası hem de aynı zamanda toplantı masası. Onun dışında aslında ilk başta biz burasını bir kahve köşesi olarak planladığımız bu ortada yer alan büyük kolondan kaynaklı kayıp alanı maksimize edelim diye bir kahve köşesi planlamıştık. Böyle havada askıya aldığımız bir tezgah alanı. Ama Yasmin buraya daha sonra bir display alanı olarak ürünleri, tabii ürünler çok olunca bunları sergilemek için güzel bir alan olarak kullanıyor şu anda kendisi. Hemen karşısında bir televizyon. Bu televizyonu kolon etrafında camlarla gizlediğimiz bir alan içerisine yerleştirdik. Hemen gizli bir kapıyla Yasemin'in arkasından dinlenme odasına geçiş var. Zaman içerisinde çok aktif kendisi seyahat ettiği için arada birkaç saat dinlenmek için imkan sağlayacağınız bir alan istemişti bizden. Bunu da orada sağlamış olduk. Bunun dışında tüm yüzeylerde gizli dolaplar, evrakların gizlendiği alanlar söz konusu. Onlar da mümkün olduğunca tüm ofis genelinde sadeliği ve o minimalist yaklaşımı koruyaraktan her şeyi gizli alanlar içerisine yerleştirerek maksimum verimi sağlamaya çalıştık. Yasin Bey'in arka duvarında ise kendisinin zevklerini yansıtabileceği aksesuarlarla yer aldığı raflar ve gizlişler gerçekleştirir. Bu görmüş olduğunuz duvar boyası dekoratif boya. Bu aksesuarlarla uyum içerisinde olacağını düşünerek bu şekilde tasarlamıştık. Yine burada bir sanat tablo çalışması var. Buradaki tüm seçimler Yasin Bey'e. Zaten biz genelde böyle bunu da seviyoruz da yani sonuçta bir mimar aksesuar aslında yerleştirmemeli. Çünkü aksesuar dediğimiz şey yıllar içerisinde zaman zaman değişebilen hani hatıralar ve nasıl diyeyim böyle zevklerin bir bütünü bizim koymamızdan ziyade kullanıcının kendisini oraya yerleştiriyor olması çok daha doğru geliyor. Ki Yasin Bey de büyük bir keyifle çok da güzel bir şekilde yerleştirmiş durumda şu anda. Umarım da güzel bir şekilde kullanıyordur kendisi.
0: Evet, çok keyifli.

İçinde bulunduğumuz toplantı odası ana toplantı odası. Buradaki en büyük özellik tüm sert yüzeylerden oluşan dış mekan çeperini olabildiğince dengeleyebilmek için tabağında komple bir asma tavan sistemi var. Burası akustik asma tavan sistemiyle olarak tasarlandı. Bu toplantı sırasındaki ses dinginliğini sağlayabilmesi için. Oturum düzenine göre televizyon hemen tam karşıda, tam sırt tarafında ise pencere sistemi söz konusu. Pencerede iki tane farklı perde sistemi var. Bir tanesi normal gün içerisinde ışığı kırarak içeri alacak şekilde, direğinde de blackout dediğimiz komple ışığı keserek burada yapılacak olan özel gösterimler için ortamı karartma amacıyla çift kademeli tasarlandı. Tüm yüzeyde L şeklinde yivli cam ve düz cam olarak cam, boyalı cam yüzeyler var. Bu camlar extra clear olarak üretildi. Extra clear demek yani tamamen şeffaf. Biliyorsunuz camın kesiti yeşildir. Extra clear olarak üretilen camlar ise tamamen şeffaf, kesiti transparandır. Böylece arkasından boyadığınız zaman arzu ettiğiniz rengi birebir yakalama şansınız olur. Bu camlar bu şekilde üretildi. Hem yivli hem düz olarak. Firmanın talebi doğrultusunda, özellikle Yasemin'in talebi doğrultusunda bir bölümü toplantı odasının ürünlere sergilenmesi için ayrıldı. Çünkü yurt dışından gelen ve yurt dışından gelen tedarikçiler, özel dağıtıcılar ve tüm misafirler için burada tüm ürün gamını maksimum şekilde sergileyebiliyor olmak amaçtı. Toplantı odamızın genel tasarımı bu şekilde sağlandı. İki kademeli aydınlatmamız var. Bir tanesi dışa dönen lineer spot hattı ki bu spotlar çıkartılıp azaltılabiliyor. İstediğiniz sayıda ekleyip istediğiniz sayıda çıkartabiliyoruz ve bunlar hareketli. Bu çok büyük bir artı. Diğer ikinci aydınlatmamız ise özel olarak tasarladığımız ve Şişhane'de ürettirdiğimiz yine yerli bir üreticinin bize sağladığı özel masa üzeri aydınlatma sistemimiz. Bu daha çok genel mekan içerisindeki hafif dingin ışığı ve mekanın genel tasarımına uyum sağlayacak şekilde farklı bir aydınlatma olması hedefiyle tasarlanmış bir üründür. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bir sonraki ofis çalışmamızı yine görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi ise Çekmeköy'de Gökçen Akyol Yamaner'in doğayla iç içe olan küçük evine konuk oluyoruz. Minimalist yaşam tarzını benimseyip şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu küçük evi gelin hep birlikte keşfedelim.
1: Merhaba, küçük evimize hoş geldiniz. Gökçen Akyol Yamaner ben. İstanbul'dayız şu anda, Çekmeköy'deyiz. Daha doğrusu Taşdelen'deyiz. Burada küçük kızım Iris ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Bir evimiz daha var. Daha çok burada hafta sonlarını ve boş vakitlerimizi geçirdiğimiz bir alan burası. Burası şu an için 40 tane daha tiny house'un olduğu bir küçük evler köyü diyebiliriz. Küçük evler istasyonu diyebiliriz. Burayı yıllık olarak kiralıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ev bize ait. Dilediğimiz zaman dilediğimiz yere uzun soluklu götürüp konumlama şansımız var. Bizim için bu macera nasıl başladı derseniz, özellikle pandemide hepimizin hayatı sorguladığı, yaşam tarzını sorguladığı bir dönemden geçtik. Bu süreçte eşim alternatif bir yaşam şekli üzerine araştırmalara başlamıştı. Önce karavan fikriyle geldi bana ama ben çok karavan insanı değilim açıkçası. Sonra da böyle bir alternatifle geldi. Biz showroom'a gidip bir inceledik. Bir hafta sonra zaten almaya karar vermiş ve siparişimizi vermiştik. Birkaç ay sürdü tamamlanması ve gelmesi. O zamandan beri yaklaşık herhalde bu yaz 3. yazımızı geçiriyor olacağız küçük evde. İçeriği de birazdan görüyor oluruz. Aslında bir oda bir salon küçük bir ev kadar ferah ve konforlu. Oldukça keyifli, zaten ağırlıklı olarak dışarıda vakit geçiriyoruz. Mevcut evimize de oldukça yakın. Dolayısıyla bizim için burası bir kaçamak yeri. Böyle evde otururken hadi gidelim bir kahve içelim deyip koşarak geldiğimiz bir yer. Burada mümkün olduğunca ekranlardan uzağız, televizyonumuz yok. Daha çok kitap okuyarak, hobilerimize vakit ayırarak geçiriyoruz. Eşim de ben de hobi sever insanlarız. Farklı değişik hobilerimiz var. Ben sumiye yapıyorum, eşim bıçak yapıyor, işte elektronikle ilgileniyor. Dolayısıyla biraz daha kendimize vakit ayırdığımız zamanlarımız var burada. Ve hep düşündüğümüz ve konuştuğumuz şey eşimle, herhalde kendimiz için yaptığımız en iyi yatırım bu oldu diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde buradan normal yaşadığımız eve dönerken tatilden dönüyormuş gibi hissediyoruz. O sebeple de oldukça keyifli. Küçük evde yaşama fikri aslında pandemiyle beraber belirdi bizde. Fakat yakın zamanda İstanbul depremiyle ilgili konuşuluyorken de iyi ki de böyle bir karar vermişiz ve daha minimal bir hayata geçmişiz diye düşünmeden edemiyoruz. Özellikle burada dışarıda elbette ki vakit geçiriyoruz. Bitkilerle ilgilenmeyi seviyoruz. Küçük bir bostan alanı yaratmaya çalışıyoruz şimdi eşimle. Ben permakültür eğitimi aldım. Eşim de şimdi bahçecilik eğitimi alacak. Ve böyle biraz el birliğiyle neler yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. Atalık tohumlarımız var. O tohumlarla en azından kendimize yetecek kadar bir şeyler yetiştirebilir miyiz diye bir hevesimiz var şu anda. Becerebilecek miyiz? Göreceğiz hep beraber. Ama inancımız var, hevesimiz var. Umuyorum ki az da olsa bir şeyler üretebileceğiz. Kendi içinde kendine yeten bir yapı kurmak istiyoruz. Bu minimal hayatı çok sevdik. Diğer evimiz herkesin evi gibi büyük bir ev. Ve buraya geldiğimizde görüyoruz ki aslında o kadar eşyaya, o kadar çok odaya, o kadar çok metrekareye hiç ihtiyacımız yokmuş. Aslında onlar hepimizin sırtında ve zihninde bir dağınıklık, bir yorgunluk yaratıyormuş. Kızımız 10 yaşında. Belki o üniversiteye gittiğinde biz tamamen tiny house'da yaşayacak bir hayat kurabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu evlerin bir de yaşam alanı versiyonları var. Yanına bir de ondan alıp bir L haline getirip aslında yaz-kış bu konseptte yaşamayı düşünüyoruz. özellikle dışarıda vakit geçirmek çok keyifli burada. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüz genelde güneş bu taraftayken arka tarafta oturuyoruz. Orada vakit geçiriyoruz. Güneş geçtiğinde bu tarafa geliyoruz. Özellikle biz yerleri çim yapmak istemedik. Susuzluğun bu kadar gündemde olduğu bir zamanda her gün sulanması gereken bir bitkiye su harcamak içimiz el vermedi. O yüzden yerleri mıcır yaptık. Dolayısıyla bu şekilde daha konforlu olduğunu düşünüyoruz. Bizim de içimiz daha çok rahat etti. Bitkilerle biz kendimiz ilgileniyoruz eşimle. Arada bahçıvanlardan fikir desteği alıyoruz. Ben şeyi seviyorum, kendim bitki aşılamayı, yeşillendirmeyi, kendi emek verdiğim şeyleri ekmeyi. Biraz onları da öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Oldukça emek yoğun bir şey. Tabii ki yeşil yetiştirmek, bitki yetiştirmek. Ama oldukça sevdim. Yoğun bir iş hayatım var. O iş hayatının arasında bu çiçekle, böcekle ilgilenmek gerçekten çok iyi geliyor, kafa dağıtıyor. Zaten ormanın içinde olmak, doğada olmak otomatik olarak insana iyi geliyor. Şimdi evimizin içindeyiz. Burası yaşam alanı. Bu gördüğünüz alan mutfağımız. Hemen arkamda banyo ve tuvalet bulunuyor. En arkada, diğer uçta da yatak odası bulunuyor. Aslına bakarsanız bir oda, bir salon ev ferahlığında ve konforunda. Özellikle cephelerde geniş boydan boya pencerelerinin olması daha bir perspektif katıyor eve. Dolayısıyla yağmurda da içeride oturduğunuz zaman dışarıyı izlemek oldukça keyifli. Kendinizi bir küçük kutunun içerisinde hissetmiyorsunuz.

Evin ve boyutları 8 metreye 3 metre. Aslında burada gördüğünüz koltuk oldukça normal bir boyuttaki evin salonunda da görebileceğiniz bir koltuk. Açılıp yatak olduğunda biz çok rahat 2-3 kişilik aile olan arkadaşlarımızı da rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Yatak odasında bir ranzamız var. Kızımız bazen orada yatıyor. Dolayısıyla oldukça keyifli. Dolaplarda her bir metrekare çok akıllıca kullanılmış bu evde. Dolayısıyla dolaplar da oldukça yeterli. Hem kıyafet dolapları, hem banyoda dolaplar, hem de mutfaktaki dolaplar bizim burada geçirdiğimiz zamanı konforlu geçirmemiz için yeterli oluyor. Biz zaten çok fazla eşya koymamaya gayret ediyoruz. Daha çok ihtiyacımız olan eşyaları burada bulunduruyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu çizimler benim Sumiye eserlerim. Bir Sumiye artistiyim ve çok keyifle özellikle burada doğanın içinde bu sanatı yapıyor olmak bana ayrıca keyif veriyor. Evin iç döşemesiyle ilgili kişiler kendi arzularına göre bir takım farklılıklar yapabiliyorlar. Biz o yüzden mümkün olduğunca dolap tercih ettik. Özellikle mutfağın ahşap olmasını, ahşap ve beyaz karışımı olmasını tercih ettik. Daha buranın dokusuna, ormanın dokusuna uyduğunu düşünüyoruz. Dış yapı malzemesi fin çamı. Oldukça dayanıklı bir malzeme. Finlandiya'dan geliyor. Bu sebeple de bakımı ve uzun yıllar korunması son derece mümkün. Biz özellikle bolca pencere olmasını çok arzu ettik. Çünkü dışarıyı daha keyifli seyredebilmek için. Ben burada yemek yaparken, bir şeyler hazırlarken de hem dışarıda arkadaşlarımızla sohbet edebiliyorum hem de dışarıdaki manzarayı izleyebiliyorum. O açıdan da oldukça keyif aldığımızı söyleyebilirim. İç şehirdeki malzemelerde de yine dayanıklı malzemeler kullanılmış. Biz beyaz boyatmak istedik özellikle. Daha ferah olduğunu düşünüyoruz. Banyo da aynı şekilde. Banyoda bir duşakabin var. Normal bir evin duşakabini standardında oldukça rahat edebiliyoruz. Banyoda ayrıca bir termosifonumuz var. Lavabo altında bir termosifon kullandık. O da yine bizim hayatımızı kolaylaştıran öğelerden bir tanesi. İstediğimiz zaman hem banyodaki lavabolardan hem de mutfaktaki lavabodan sıcak su temin edebiliyoruz. Evin her santimetre karesi çok akıllıca dizayn edilmiş. Özellikle sürgülü kapılar olması alanı daraltmadan aslında kapıların kapanmasını sağlıyor. Yerlerde de yine ahşap biz tercih ettik. Dolayısıyla ahşap ve beyazın güzel bir uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten özellikle az eşya, az aksesuarla biraz daha kendimize yaşam alanı kurgulamaya çalıştık.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Bire. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni

0: gerekiyor?
1: Atıştırmalı?
0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Vay!
9: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Bir sürprizim var.
11: Neymiş bakalım?
10: Nişanlandım.
11: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
10: Gene bir hafta kalırım.
11: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
10: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
11: Çıldırdın mı sen Sedat?
10: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana? 9 sene hapse mahkum edilmiştim.
11: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
10: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
11: Babası alamayacak çocuğu senden.
10: Demek ölü doğdu çocuğu. Maalesef.
12: Neden evimiz yok bizim? Sevdim.
13: Ablacığım.
12: Babam nerede benim?
10: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
11: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
12: Topal değerim annemi de beni de hapsetti.
10: Topal değerim mi?
12: Evet baba.
10: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
14: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Denize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Ne var ya bu?
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
10: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik, abaküs,
7: kasa,
12: marul,
7: kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Bu var ya bu.
15: Yok, dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: İstanbul giderek kalabalıklaşıyor. Dolayısıyla bu uzakta, yakında ama uzakta kurduğumuz küçük bir hayatla, basit bir hayatla biraz daha yaşanır bir hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz burada. Umarım siz de izlediklerinizden keyif almışsınızdır.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltı'dan hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size gördüğünüz gibi fıstık ezmesi yapacağız. Fıstıklarımızı ben kavurmaya başladım. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli. Amerikalıların vazgeçemediği bir tarif. Ardından da hemen size pankek yapıyor olacağız. Pankekle fıstık ezmesini birleştireceğiz. Üzerine birazcık reçel dökeceğiz. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir sonuç ortaya çıkıyor olacak.

fıstıklarımızı kavurduk. Fıstıkları, peki fıstık ezmesi yaparken ne kullanacağız? Fıstık, yer fıstığı, bal, tarçın ve birazcık da ayçiçek yağı. Fıstıkları kavurduktan sonra içerisine balı ekleyeceğiz, tarçınımızı ekleyeceğiz ve ayçiçek yağıyla birlikte mutfak robotunda bunu böyle sürülebilir bir hale getiriyor olacağız. Yapımı çok kolay, çok sağlıklı, hiç hazır bir ürün kullanmadan yapabileceğiniz bir besin. Kavuruyor olmamızın sebebi şu, kavuruyor olmamız bunların, fıstıkların yağlarını salıyor olması anlamına gelecek. Yağlarını salacaklar ve o yağları saldırdıktan dolayı da daha güzel ve daha lezzetli bir hale bürünecek. Gördüğünüz gibi şimdi ben önceden başladığımdan dolayı yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca kavuruyor olmanız yeterli olacaktır. Fıstıklar şu an bakın üstünde böyle parlak parlak görünmeye başladı bile. O parlaklığı istiyoruz. O parlaklığı yani yağını salmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. Şimdi fıstıklarımızı aldık. Hemen mutfak robotumuzun içerisine yerleştireceğiz. Burada bir tahta kaşık yardımına ihtiyacım var. Tahta kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi mutfak robotumuza fıstıklarımızı ekliyoruz. Yağlı yağlı. Çok güzel fıstıklar. Amerikalıların çok enteresan beslenme şekilleri var. Birazcık böyle büyük porsiyonları seviyorlar. Bugün biz size büyük bir pankek yapacağız. Küçük küçük pankeklerdense büyük sandviç şeklinde olabilecek bir pankek yapacağız. Ve fıstık ezmesiyle bunu birleştiriyor olacağız. Hemen tüm fıstıklarımızı mutfak robotumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Tadına göre. Yani burada çok şekerli olsun istiyorsanız birazcık fazla bal koyabilirsiniz. Ama yok ben fazla şeker tüketmek istemiyorum derseniz sadece 2 kaşık koyuyor olmanız buna yeterli olacaktır. Tadına baktıktan sonra o bal oranını birazdan birlikte yine belirleriz. Ben tarçın seviyorum. Hemen tarçını birazcık fazla koydum. Birazcık da ayçiçek yağı koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını da koydum. Mutfak robotumda çekme işlemine başlıyorum. Şimdi çekme işlemini yapmaya devam ederken kenarlara biriken bütün kalıntıları alın ve arada durdurarak çekme işlemine devam edin.

Evet. Ayçek Yağ'ın birazcık daha ihtiyacı var. Birazcık da bala da ihtiyacı var. Yağımızı ekledik. Balını arttırdık. Çekim işlemine devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi sürülebilir kıvama gelmeye başladı. Bu şekilde birkaç kere daha, yani bir yaklaşık 6-7 dakika boyunca bu işlemleri sürdürüyor olacağız. Ki ev yapımı fıstık ezmemiz hazır hale gelsin.

0: Evet, fıstık ezmemiş istemiş olduğumuz kıvama geldi. Tadına bakalım.
1: Muazzam, çok güzel. Şöyle bir ortalığı toparlayalım, hemen pankeke geçelim. Şimdiki tarifimiz pankek.
0: Hemen yumurtalarımızı kırarak tarifimize başlıyoruz.

Pankek, Amerikalıların vazgeçilmez bir kahvaltılık resmi. Yumurta var, un kullanacağız, toz şeker kullanacağız, birazcık tereyağı kullanacağız. Kabartma tozu ve vanilya kullanıyor olacağız. Yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Yumurtayı çırptıktan sonra içerisine sütünü, kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyor olacağız. Hemen sütümüzü ekledik. Çırpmaya devam ediyoruz. Pankekli krebin hemen hemen malzemeleri aynı. Ayrışan özelliği krepte kabartma tozu yok, pankekte kabartma tozu var. O yüzden krep birazcık daha akışkan, pankek birazcık daha katı bir halde. Hemen yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Bunu yaparken isterseniz iç malzemesine farklı şeyler de koyabilirsiniz. Örneğin yaban mersini koyabilirsiniz. Yaban mersinini keyifli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Yani o dolgusunda yani içinde yaban mersini çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Farklı meyveler de koyabilirsiniz. Yavaş yavaş çırpma işlemine devam ediyorum. Vanilya ve kabartma tuzunu da koyuyorum. Birazcık şeker koyacağım. 3 tatlı kaşığı şeker koydum. Hani bir çimdik denir ya annelerimizin deyimi. Bir çimdik de tuzunu koydum lezzet versin diye. Hemen çırpmaya devam ediyorum. Birazcık daha kıvamlı olmasını istiyorum. Unumuzu koyacağız. Normalde pankekler böyle ortalama şu büyüklükte yapılır. Biliyorsunuz ama ben bugün birazcık daha büyük bir pankek yapacağım. Çünkü onu tam olarak Amerikalıların yediği gibi böyle fıstık ezmeli ve reçelli halde sunuyor olacağız. Evet, istemiş olduğumuz kıvam tam olarak bu. Ocağımızın altını yakıyoruz. Böyle şekilli pankek tavaları da var, isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı koydum. Tereyağı eriyecek, birazcık da ayçiçek yağı koydum. Şöyle tereyağını eriteceğiz. Bol yağlı yaptım.

hemen tavamıza büyük bir pankek dilimi koyduk. Dediğim gibi büyük bir pankek yapıyoruz. Şöyle hafif hafif yayalım.

İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra üzerine reçelini ve fıstık ezmesini sürüyor olacağız. Sonra da afiyetle bunu yiyeceğiz. Çok heyecanlı ve çok güzel bir tarif. Bunu farklı malzemelerle renklendirip içerisinde mesela şöyle bir sunum da yapabilirsiniz. Tereyağı, bal ve haşhaşı bir arada eritip bunun üzerine dökebilirsiniz. Pankekin üzerine dökebilirsiniz. Haşhaşın o var olan vitaminlerini de bu sayede alabilirsiniz. Şimdi tek bir tane pankek yapacağım. İki tarafını da pişireceğiz. Hemen alt tarafını kontrol ediyorum. Evet, alt tarafı pişmiş. Hemen spatula yardımıyla çevirdim. Evet, diğer tarafını da pişireceğiz. Üzerine fıstık ezmesini, reçelini sürüp inanılmaz güzel bir sandviç yapacağız. Çok heyecanlı ve çok güzel. Böyle güzel şeyler yapıyor olmaktan inanılmaz mutlu oluyorum. Mutlaka bu tarifleri siz de evinizde deneyin ve Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Tüne Uludağ yazdığınız zaman böyle en tatlı çocuk benim tabii ki. Bana orada ulaşabilirsiniz. Arka tarafı nar gibi kızarmış durumda. Pankek gördüğünüz gibi kabarıyor yavaş yavaş. Piştikçe kabarıyor ve piştikçe güzelleşiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. İç tarafı da pişiyor bunun. Hemen ocağımızın altını kapattık. Tabağımıza aldık. Bir kaşık yardımıyla fıstık ezmemizi bütün koyuyoruz. İnanılmaz güzel görünüyor. Ev yapımı fıstık ezmesi. Ev yapımı reçelle birlikte birleşecek ve ortaya muazzam bir görüntü çıkacak. Evet. Tamamını kullanacağım. Bol malzemeli. Hemen üzerine reçelini ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün mis gibi reçel. Dağıtalım. Çok güzel görünüyor böyle gerçekten. Hani çok çekici görünüyor. İnsanın yemeden duramıyor bunu. Birazdan afiyetle bunu buradaki arkadaşlarımızla birlikte yiyor olacağız. Fıstık ezmemiz de pankek de hazır. Üzerine reçelimizle birlikte inanılmaz güzel bir karışım elde ettik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay bir sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum?
1: Olduğu kadar Tuğba, pek değil.
0: Tabii ki olduğu kadar yani. Ama her gün yeni bir şey öğreniyorum, biliyor musun? Sana da tavsiye ederim yani.
1: Yeni şeyler öğrenmek iyidir Tuğba.
0: Gel bir gün benimle çalışsan en iyisi.
1: Ben işimden çok memnunum. Bu arada mavi yakışmış.
0: Evet, bugün maviler içerisindeyim. Neredeyim? Esenler'de. Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisine geldim. Burada çalışacağım bugün. Aklınıza ne geliyorsa evlerden toplanıyor. İşte plastikler, cam, poşet ne varsa buraya getiriliyor. Ve sonrasında neler oluyor derseniz. Merak ediyor musunuz sevgili seyirciler? Hadi buyurun başlayalım.
1: Geri dönüşüm önemli bir konu Tuğba. Hepimiz çok merak ediyoruz.
0: Peki beni kim çalıştıracak, kim yönlendirecek? Serkan Sancak, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, umarım hoş bulmuşumdur. Arkada böyle dağ gibi geri dönüşüme gelen atıklar var. Neler yapıyorsunuz burada?
2: Burada evlerden topladığımız atıkların ayrıştırmasını, sınıflandırmasını yapıp hepsinin kendi sınıflarındaki fabrikalarına sevkini sağlıyoruz.
0: Ne kadar güzel işler değil mi? İşte ben de bu işlere bir girişeyim dedim. Hani belki yapabilirim, buraya bir katkı sağlarım ama bilmiyorum yapabilir miyim?
2: Tabii ki biraz zor. İnşallah yapabilirsiniz.
0: O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Zor Biliş ve Tuğba. Anlaşılan bugün yine macera dolu dakikalar bizi bekliyor.
0: Eldivenlerimizi bir giyelim önce. Yukarıda Savaş var. Savaş çıkmış yukarıda. Evet, ne kadar da renkli eldivenlerimiz var. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Öncelikle çuvalı çekelim.
0: Çuvalı çekelim.
2: Kendimize doğru açığa çıkarmamız gerekiyor ki.
0: Bunu?
2: Evet.
0: Emin misiniz?
2: Evet.
0: Yok, ben bunun altında kalırım, size söyleyeyim. Yok, hayır. Yok mu bunun başka yolu?
2: Başka yolu maalesef. Dışarıya kadar almamız gerekiyor ki iş makinesiyle yerine koyalım.
1: Ha gayret Tuğba, biraz daha uğraşırsan olacak sanki. Pes etme sakın.
0: Altında kalacağım ben bu çuvalın. Yok, olmuyor.
2: Biraz daha çekerseniz farklı bir işe alabiliriz.
0: Altına kalacağım yani, öyle gözüküyor çuvalın.
1: Asma suratını hemen, vazgeçme Tuğba.
0: Ama bu devrilecek ya. Hayır, yok ya, bence bu burada bırakalım bunu yani.
2: Peki size bir tık daha kolay bir iş tavsiye edelim, onu yapalım.
0: Acaba ne? Ne?
2: Buyurun.
1: Serkan Bey de Tuğba'nın yeteneksizliğini fark etti ve narin kızımızı belki yapabilir diye başka bir etaba yönlendirdi.
0: Atıklar işte bu bantın üzerinde ayrıştırılıyor. Ekip bayağı hızlı. Beni de ayrıştırmalarından korkuyorum açıkçası şu anda. Ben şu an nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Nereye gidiyorum ben şu anda?
1: Her koşulda işin gücün eğlence Tuğba.
0: Ne yapıyorsunuz abi? Kolay gelsin. Ben şu anda ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Çalışmaya geldim ama ben biraz galiba işten kaçıyorum şu anda.
1: Hah, ben de tam onu söyleyecektim. İş diye gittin, parka götürülmüş çocuk gibi davranıyorsun Tuğba.
0: Şimdi ben artık sululuğu bırakayım, işe başlayayım, değil mi?
2: Bence de.
0: Burada ne yapacağım ben şimdi?
2: Buradaki sizin göreviniz naylonları almak.
0: Naylonları alacağım.
2: Evet.

0: naylon poşetler değil mi?
1: Evet.
0: Çok hızlı olmam gerekiyor benim değil mi?
1: Evet. İçlerini boşaltmanız gerekiyor ama.
0: İçi boştu aldıklarımın. Değil mi? İçi boştu. Geliyor.
2: Tuğba, geri dönüşüm önemli. Dikkat et lütfen. Gözden kaçanlar var.
0: Aşağıya gidiyor. Sonra ne yapacağız o poşetleri?
1: Sonra presleyip fabrikasına göndereceğiz.
0: Hop hop hop, işiniz bayağı zor ya. En zor kısmı burası mı?
1: Evet. İlk kısım çünkü.
0: En zordan mı başladım ben?
1: Tabii önce zoru gösterdik size.
0: Bayağı hızlı ilerliyor ama ben yetişemiyorum.
2: Çünkü dikkat etmiyorsun ve mızmızlanıyorsun Tuğba. Aklın işte değil.
0: Nasıl peki, yapabiliyor muyum?
1: Yani çok iyi sayılmaz.
0: Ama onlar da öyle yapıyor.
1: Ama sizden hızlılar.
0: Daha hızlı olmaya çalışıyorum sizin için.
2: Hatta çok kötü Serkan Bey. Acı da olsa söyleyin gerçeği.
0: Camlar da çıkıyor. Elime dikkat etmem gerekiyor değil mi?
1: Tabii.
2: Aman Tuğba, iş kazası yaşama.
0: Abi yardım edin bana.
2: Ne oldu, pes mi ettin Tuğba? Bant takıyor, hadisene.
0: Biz şimdi bantın en başındaydık. Neden buraya geldik?
1: Orada biraz daha hızlı olmanız gerekiyordu. Çok başarılı olamadınız.
0: Ama burası, ne yapayım ya?
1: Burası biraz daha...
0: Burada ne yapacağım şimdi?
1: Hareket edebileceğiniz yer. Plastik olan malzemeleri ayıracağız burada.
0: Plastikleri.
1: Evet.
0: Tamam. Şu anda bir karton geçişi var. Bu olur mu?
1: Olur.
0: Bu?
1: O çöp.
0: Ha, o çöp oluyor.
1: Burada da kartonların altına bakmanız gerekiyor. Onların altında olabilir.
0: Ha.
1: Kaçırmamamız gerekiyor.
0: Anladım. Bayağı bir detaylı çalışma var burada yani. Bu?
1: Olur.
0: Çöp mü? Çöpmüş.
2: Bir şey buldun, o da yanlış oldu.
0: Var ya, çok fazla cam var şu an burada. Bu çöp bu.
1: O çöp.
0: Bak artık algıladım. Hayır, çok hızlı ilerliyoruz ya.
1: Kartonların altına bakmayı unutma.
0: Bakıyorum.
1: Olabilir onların altında.
0: Bakıyorum, hızlanıyor yavaş yavaş.
1: Ama bir tanesini alırken diğerlerini kaçırmaman gerekiyor.
0: Evet, ya var ya.
1: Onu kaçırıyorsun.
0: Şey yapmanız lazım. Çok iyi konsantre olmanız lazım olaya. Bu nedir ya? Durdurun dünyayı, inecek var. Bunlar mı?
1: Evet. Ama hızlı olman gerekiyor. Bir tane aldıktan sonra gerisini bırakmaman gerekiyor.
0: Of! Ya çok zormuş bu iş ya.
2: Daha bir iş için şu işte kolay dediğini duymadım Tuğba. Sana göre her iş zor zaten.
0: İyi de ben burada çok sıkıştım şimdi. Ne olacak? Birazdan böyle burası arka dağ gibi olacak yani, değil mi?
1: Olmadan süpürgeyle aşağıya depolama alanına iteceğiz.
0: Bir de yani. Bu şekilde mi?
1: Evet.
2: Aferin Tuğba. Süpürmeye devam et.
0: Topla, süpür, ayıkla, değil mi? Bayağı bir iş çıktı bana bugün.
1: Bu kısımda başarılısınız ama.
0: Efendim?
1: Bu kısımda başarılısınız.
0: Ya bir şeyde başarılı olayım zaten ben artık. Teşekkür ederim.
2: Tuğba bu tebliği hemen kötüye kullanır, benden söylemesi.
0: Bu kadar yeter mi? Bitti herhalde işim.
1: Yok. Daha nasıl? Yeni başlıyoruz. Çalışmamız gereken
0: yerler var. Yeni başlıyoruz ama bir sürü şey yaptım orada.
1: Aşağıda farklı birimlerde çalışacağız.
0: Şuradan aşağı atsam kendime olur mu? Şuradan insem. Neyse tamam, hadi gidelim o zaman.
2: tam da dediğim gibi oldu. Tuğba o tebrikten sonra işten kaytardı bile. Şaşırmadım.
1: Tuğba Hanım nerede? Aşağı inmesini söylemiştim ama.
0: Hop! Çok eğleniyorum ben ya. Merhaba Serkan Bey.
1: Siz ne ara oraya gittiniz Tuğba Hanım?
0: Aşağıdan birkaç bir şey topladık. Hop! Durduruyorum falan. Şimdi aşağıdan arkadaşlarla birkaç bir şey topladık biz. Şuradaki sokaktan.
1: İyi
0: siz burada yukarıda bir şeylerle uğraşırken ben arada kaçtım. Artık
1: olduğu kadar. İyi bir kaçış olmuş.
0: Evet. Şimdiki görevim de benim.
1: Şimdi biraz daha sizi yoracağız. Yorulacağınız bir işi göstereceğiz.
0: Nasıl yani? Ne kadar yoruldum?
1: Yapabilecek misiniz ona bakacağız. Bizim yukarıda bandın üzerinde ayrılan tenekelerimizin tekrar temiz hale getirilmesi var.
0: İçini mi yıkayacağız?
1: Yok. Üzerindeki naylondur, kağıttır. O tarzda malzemeleri üzerinden çıkartıp prese atacağız.
0: Tamam o zaman.
1: Sizi bekleyen görev bu.
0: Tamam. Hadi gidelim. Allah! Geldi. Burası bayağı... Burası bayağı tozlu ve gerçekten bu çalışmak çok zor. Bunları mı atacağım şimdi?
1: Evet.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor, oluyor ama onlar temiz. Pis olanları ayıklarsanız daha...
0: Şey, pisleri mi atacağım yani?
1: Evet, önce ayıklayıp...
0: Ya bayağı bir sıkıntılıymış bu ya.
2: Kaytarmanın bir cezası olmalıydı Tuğba.
0: Bunlar sonra nereye gidecek?
1: Fabrikaya gidecek, eriyecek...
0: Hayır!
1: Daha yeni başladık. Devamı
0: ya,
1: gelecek.
0: Nasıl?
1: Ama onda karton var attığınızda. O olmadı.
0: Nasıl olmadı? Pardon ya.
1: Evet.
0: Görmedim. Ama o arasına bayağı sıkışmış. Bence onu siz çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum ben.
1: İşinizi bana yaptırıyorsunuz.
0: Şey, benim özelliğim bu zaten. İşe gidiyorum ama işi başkalarına yaptırıyorum ben. Arkadaşlar çok yoruldum.
1: Bence hızlı olmalısınız. Mesai bitimine kadar hepsini temizlemeniz.
0: Ne kadar sürem kaldı?
1: Yaklaşık olarak bir saatimiz var.
0: Ha, bir saatte yaparım ben ya.
1: O da olmadı.
0: Olmadı mı? Daha ne yapmam gerekiyor?
1: Daha dikkatli olmanız gerekiyor.
0: Çok terledim ya. Mola veremez miyiz?
1: Zaten yapacağınız iş burada ve bir saat vaktiniz var.
0: Bari bir çay içeydik ya.
2: Tuğba yoruldumdu, halim yoktu, terledimdi, üşüdümdü, çaydı çorbaydı derken yine kaçış peşindesin, gözüm üzerinde haberin olsun.
0: Gerçekten abartmıyorum, çok yoruldum. Eldivenlerimden de görüleceği üzere şöyle de vereyim. Kamera arkasında da bir ekibimiz var tabii ki. Nasıldım sizce? İyi miydim?
1: Bazı yerlerde zayıf olabilirsiniz ama genel anlamda başarılı. Başlangıçtaki çuval çekme olayını biraz yapamasa bile daha sonra bandın üzerindeki ayrıştırmada başarılı olduğu noktalar oldu. Günün sonunda kendisini daha yorucu bir işte teneke ayrımında çalıştırdık. Orada da alnının akıyla çıktı diyelim. Gayet başarılıydı ve günü tamamladı. İlk iş günü olmasına rağmen gayet başarılı bir gün geçirdi. Ama öğrenmesi gereken daha çok şey var.
0: Peki buradaki geri dönüştürülen şeyler ne oluyor dersiniz? Hemen alalım. Efendim, okul defteri haline getiriliyor. Esenler Belediyesi buradaki geri dönüşümden sağladığı kazançla öğrencilerin defter ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 450 bin defter buradaki atıkların sonrasında kazanılan parayla öğrencilere alınıp bedava dağıtılıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz
1: size.
0: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. İşiniz hiç kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Çok güzel işlere imza atın inşallah.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisindeydim. İçeride yapmaya çalıştım bir şeyler. Çalıştım yani. Artık ne dersiniz? Artık yorgunluktan konuşamıyorum. ki çalışanları düşünmek lazım biraz da. Ben zaten bu programı yaparken bunu da düşünerekten bu işe giriştim. İnsanların ne kadar yorulduğunu anlamak için kolay mı sandın Tuğba deyip yola çıktım. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.

şunun çalımına, yumruk yersin suratına. Bakın şunun çalımına, yumruk yersin suratına. Racon

0: ne almamız lazım topraktan? Çöp bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi, araştırma emrettiğinizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
0: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
3: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
3: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi hala ne bekliyorsunuz?
0: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
0: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklımdan şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?
2: Necla!
1: Efendim baba.
2: Annene selam vermeyecek misin?
1: İyi geceler Nüveyra Hanım.
0: Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?
1: Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime. Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile.
2: Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre.
1: Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek... ...kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli.
0: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin Tevfik?
2: Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda. Dam dam dam da ba da ba da.
0: Dam dam dam. Al ikinci numara. Kendinde bile değil.
2: Haklısın, bunlar fena azmışlar. Perihan! Perihan!

0: Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun.

0: söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
0: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
0: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
0: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen, bir gün evde kalırsın.
0: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
2: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı? Hı
2: hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

0: বাবা, বাবা gel Perihan. Nem var. Ben Necla. Necla. Perihan kendine gel. Perihan. Yavrum kendine gel. Ah, baba. Babacığım. Babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla. İftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun. Mahvetmek istiyorsun. Perihan. Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar! Perihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni. Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen hayatta en sevdiğim insansın. Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek. İşte katil bu. Küçük kızı Perihan. Zavallı kocacığım.
1: Nasıl oldu?
0: Zavallı kocacığım. Kızlarını yola getireyim diye çalışırken. Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar. Kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan! Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey. Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu. Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
1: Peki, sebep?
0: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
1: Her baba çocuklarına bağırır.
0: Belki ama bir şuursuzluk anı nasıl oldu bilmiyorum.
1: Peki, nereden ateş ettiniz?
0: Nereden
2: beni? Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
0: Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan ateş ettiği yeri unutmaz mı?
3: Yoksa siz de mi onlarla birleşsiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye. Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
1: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
3: Aşağılık duygusundan. İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir

0: kızdı. Geri kafalılığı babamın hayatına mal oldu.
1: Sus Pera, kurbanın olayım konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
0: Elbette.

0: en muntazam insanıydı.
1: Bu odadan en son kim çıktı?
0: Ben.
1: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
0: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmış.
2: Zannetmiyorum.
1: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
0: Kim karıştırabilir?
1: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
0: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
1: Aslında sorularımı ortaya atıyorum, siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi.
0: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse, herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
1: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
2: Suçu bir başkasına yüklemememi bekliyorsunuz komiser bey.
1: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
2: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Gün ağardı memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasınlar. Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Başüstüne.

zaman gözlerinden bellidir fosforlum sende kara sevda var. Oraya da fosforlum.

0: Çevriye.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eyt, ağır ol bakalım. Bırak o çıpayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanındaki ecdadın da biter.
2: Size bir şey yapmadım ki ben.
1: Bırak kızım şu elindekini, boşuna amallık ediyorsun. Bizim kelleye işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfene amurudur. Ooo, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç, saklanıyorum.
1: Gazla öyleyse çık bakalım.
2: Çıkarım.

0: Hop demek sabah gezintisine çıktın.
1: Alay etmeyin.
0: Oh, alengirli bir gün. Polisler de balık avına çıkmışlar.
1: Polisler mi?
0: Çaktım. Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün.
1: Ne münasebet?
0: Münasebeti, üzüm sepeti filan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa, sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
1: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
0: Bileklerini hazır tut süt kuzusu, bileziğin takılması yakındır.
1: Ne olur bırakın şakayı, babamı öldürdüler.
0: Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar, ölenin kızı değil.
1: Ne olur yardım edin kaçmama.
0: Dur bakalım parlatalım Anzaratu, kelimiz cilalansın.
2: Kayıkhaneleri arayalım.
3: Şimdilik lüzum yok.
0: Soyun bakalım başımın belası.
1: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
0: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
1: Çok.
0: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha!
1: Siz de yaman kadın!
0: Ne demezsin şekerim! Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle!
1: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim!
0: Bırak edebiyatı da yaylan! Adab-ı maşeret karın doyurmaz!

0: Yavrum, boyuna bosuna titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topuğu bastı mı yere, erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yusumlar senin.
3: Sen benim yumruğumu ya, döveler. Lan lan lan, topukmuş. Titriyormuş ha, lan yürü. Vay anasını, hale bak buraya.
4: Memur abiler dondun be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Elbisem nerede?
1: Aynasızlara damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval doluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gecekondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz...

0: gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop hop, hop hop, elden gel, hop hop hop, amma da kör nişancıymışsın be.
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin faresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.
0: Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş durma neyine?
1: İster inanın ister inanmayın ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne benimle?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıban'ın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın.
3: Çok sevsemiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım.
2: Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
4: Allah senin canını alsın, emiysen kedilere mi ateş ediyorsun yine?
5: Ne kedisi hanım, tilki, tilki, hem de kürkü, son model!
4: Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın, şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak!
5: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
4: Katili bulmak sana kaldı! Vah benim talihsiz hanımcığım, vah! Ah,
1: başımıza gelenleri biliyor musun?
4: Ya haberimiz var!
5: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım!
0: Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar!
5: Eller yukarı katil, girdin kapana!
0: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası!
5: Kıpırdama delik deşik ederim ha!
0: Yedik mi ayvayı şimdi?
1: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil. Arabaya para veriyordu da.
0: Hafiften akraba sayılırız.
1: İshak amcayla Kadriye teyze, ellerinde büyüdüm.
0: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan. Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin. Taksitini ödemedim daha namussuz.
4: Aa, o nasıl konuşma öyle?
0: Beğenemedin mi cadaloz?
4: Aa, hoş! Ciğerci köpeği! Cadaloz senin anana benzer. Yalı kızı, sen de!
0: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide Hanım.
4: Kapat çeneni karışmam sonra, şebek suratlı züppe!
0: Amma film koca karıymış ha! Çene değil, iplikçi karının...
4: Ben seni tuttum!
1: Sakin ol Kadriye teyze! Susar mısın lütfen?
0: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur. Mübarekteki dil değil, yelken bezi.
4: Üstüme iyilik sağlık, ne biçim adam bu böyle?
0: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır.
1: Hadi içeriye girelim. Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz.
0: Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde.
1: Yardımınızı rica edecektim de.
0: Ben dallazze filan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap.
1: Ne yapayım? Denize düşen yılana sarılırmış.
4: Ayol ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
0: Cadalos hikmet yumurtladı gene! Ne kadar çifte atsam boş! Sana yardım edeceğim süt kuzusu.
1: Teşekkürler.
0: Anlat bakalım karanlık mazini.
1: Bana kız kardeşimi bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
6: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
7: Zaten vurmamıştım efendim.
6: Hoş bir cevap değil.

0: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.
1: O istemezdi ama ben isterim.
0: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
1: Size ne?
0: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
1: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
0: Hay hay efendim.
2: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
1: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
2: Kıskanmaz mısın beni?
1: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: Siz kimsiniz?
1: Nüveyre hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi.
2: Ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı, orada öyle bir ateş görürsün ki bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körüğü çalışsın.
0: Hayatımda içmedim.
2: Yaşamadım desene şuna.
0: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
2: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
3: Bir sürprizim var.
4: Neymiş bakalım?
3: Nişanlandım.
4: Şaka mı ediyorsun benimle?
5: Çabuk dön ne olursun.
3: Gene bir hafta kalırım.
4: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
3: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
4: Çıldırdın mı sen Sedat?
6: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
3: 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
4: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
6: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
4: Babası alamayacak çocuğu senden.
3: Demek ölü doğdu çocuğu.
6: Maalesef.
7: Neden evimiz yok biz?
8: Sevdim
7: ablacığım.
8: Babam nerede beni?
6: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
4: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
9: Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
7: Topal değerim annemi de beni de hapsetti.
3: Topal değerim mi?
7: Evet baba.
6: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
10: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
12: Vay!
13: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
16: Hesap!
15: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
17: kurdu. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: cebinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
3: Bankayız. Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abaküs.
13: Kasa.
18: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok.
1: Tam bir boş.
17: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tabii
15: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam neyi

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
4: Geçmeyen lezzet.
5: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
6: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni, al.
7: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun. Tamam.

0: Sokacaksın Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, itle yatan pireyle kalkar.
2: Senin gibi köşeyle yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirketi ayrıya vapuru sürattı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselerimi çam... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Feriha, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Feriha?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Feriha, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Feriha? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bırak!
2: İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!
2: Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun!
3: Ne var, ne

0: kaçtı.
1: Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar.
2: Zavallı kardeşim, onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
0: Dur bakalım süt kuzusu! Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
2: Hepsi olacak, hepsi! Seni bile geçeceğim, göreceksin!
0: Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyım, dur da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım! Burada bilek güreşi geçer.
0: Ya! Gel bakalım.
1: Ne diyeceğim?
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavuklumla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavuklum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var. Ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüz.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi... buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
1: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
1: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bize aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
2: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
1: Evet.
2: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
1: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
2: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
1: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
2: Feza Oteli'nde.
3: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
4: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi miyim?
5: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
3: Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni.
5: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
3: Gene erkek olmaksa?
5: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil, buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
4: Ah, ben mi?
6: Oda yırtmıştım, adım Şakir.
7: 417 numaralı oda.
6: Teşekkürler.
4: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
8: Asalet mahapların daireleri hazır efendim.
5: Ey yavrum ey, Raşkapor'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
9: Bir giz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nero.
5: Ogo buyur Nehru yani.
4: Asalet mahaplar önce pavyonda içki içecekler.
8: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
5: Hıyara mendo, turşu mendo. Sen Şakir'in odasını öğren.
4: Hay haya mento. Keltoşa mento.
0: Tüm beyi. Kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
2: 240.
0: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
2: Peki canım.
5: Ne oldu?
3: Üvey anam Nüveyre o.
5: Oo, rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
3: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin bey.
5: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmin şüpheliler aleste.
8: Nurettin bey, sizi odanızdan istiyorlar.
10: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
3: Şimdi ne yapacağız?
5: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
3: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Sen...

0: Ben Necla'yım Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü nefes alsın.
1: Oho yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şişt, konuşsa ne yapar konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi biziz. Ben Necla.
2: Ayakkabı.
0: Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu Hazret.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi.
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız. Hemen eskiciye iki evlek eder garanti.
3: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış.
0: Bekleyeceğiz.

0: Desene evde yanaların en gaddar ayvayı yedi.
1: Gidip yerden kaldıralım
0: mı? Ne kaldıracağız be? Belediye kaldırsın onu.
1: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
0: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncukluk.
1: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
0: Ne oldu?
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki? Ölürken saçmalamış.
1: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
0: Yapma sen, oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Aa, topuk kayıyor.
0: Ha işte bak, kaydırdın.
1: O da nesi?
0: Pabucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
1: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
0: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: özür Memdu.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım.

0: Gel benimle Memnun.
1: Vay mortocular vay! Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
2: Söyleyecek bir şeyim yok!
1: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin. Hey! Var mı bana yan bakan? Gelin cam gözüm asılsına be!
3: Helal be cam göz abi! Cam göz abi herife bir koydun, kamyon çarpmış kibar arabasına döndü.
1: Dua et mezarcım abi da yollamadım. Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz.
3: Herif konuşmadı be cam göz abi.
1: Merak etme o da bülbül kesilir. İçelim ha. Hadi bakalım. Hey! Var mı bana yan bakan? Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz.
4: Cam göz abi de
5: Allah ver ruhun gıdası derler.
1: Hangi teneşir orası öttü orada?
5: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
1: Hissiyatına da sana da başlarım.
5: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıymığı.
1: Vay kaldırım çiçeği! Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
5: İster arşınla konuşurum ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
1: Bana be!
5: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
1: Efendim, efendim?
5: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine... ...al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
1: Hey! Ulan imbik! Dua et kadınsın yoksa!
5: Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken... ...takın adabı meşrubatını... ...yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
1: Ne kene varmış sende be!
5: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımız oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına... ...otur yerine de azarotumuzu çekelim. Az daha terso gidersen... ...o stadyum kafana bir maç koyar... ...Valdenin sülalesine bandomuzu kaç aldırırım.
1: Doğru konuş diyorum yoksa 5 santimle çift böbreğini alırım.
5: Yuf be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Dur bakalım hele! İltifatımızı alıp zevkten çifte atma! Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun!
1: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
6: Ufacık tefeciksin!
1: Posta mı koyuyorsun lan?
6: Sende bir başkalık vardı...
1: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
6: Hayır cicim, turşu kuruyorum!
1: Hey! Kimsiz lan siz? Bela mısınız başıma be?
5: Fosforlu Cebreyle?
6: Kıtipiyoz!
5: Mariye de fosforlum! Sende de kara sevda var.
1: Sen harbi bir kıza benziyorsun! Affettim seni!
3: Umumi hapse biz de gireriz.
1: Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu!
5: Böyle efendice istersen elbette. Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı. Karakolda ayna var ayna.

0: ya da fosforluğum, ben de Allah kuluyum.
1: Yaşa be fosforluğum, bizden içer misin?
2: Bele şair diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
1: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
2: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
1: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
2: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
3: Tamam reis, konuşabilirsin ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
1: Peki, şimdi geliyorum. Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
2: Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin, ne?
4: Ehtereme

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katırın adı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağının toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Saklamak için boşuna direnmediniz!
2: Veyra gibi güzel bir kadın o Sünefe Tevfik'le boşuna evlenmedi. Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün.
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef. Ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef! Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa! Duydun! Aldık öldür emrini! Çözün şunu!
5: Bakma!

bakışının çalımına, yumruk yersin suratına, bakışının çalımına, yumruk yersin suratına.

0: yapacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Ne işin var lan burada?
2: Hava alayım dedim.
0: Alırsın sen havayı. Yakalayın lan şunu.
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı.
0: Yakalayın lan!

0: en ufak numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik, aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şu mendifere bakar gibi! Hadi, çabuk, çabuk!
2: Yaşa kız, yaman mısın?
3: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi.
2: Yani, senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül, hem de iş ortağımsın. Bağlayın şu sersemi de, hesaplaşırız sonra!

0: Bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak. Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
3: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Buyurun.
3: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlun. Ben milletler arası iş görürüm. İkinci reisiyim bir şebekenin. Yakında reisi olacağım. Sen de benim kraliçem olacaksın.
3: Desene kel başa şimşirtarak olacağım.
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk.
2: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
2: Ama sebep yok.
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
2: Hayır, olamaz.
4: Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
3: Hey yanamey, toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi.
2: Sen tapılacak kadınsın Cevriyem. Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni.
3: Sen de tapılacak erkek. Gördüğüm keltoşların en akıllısısın. Nedir son iş, kaçakçılık mı?
2: Milyar değerinde bir dava, bir arazi. Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor.
3: Ne var bu arazide öyle?
2: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim.
0: Onu hemen öldür. Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmam mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Ha? Hadi, ha, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git! Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz! Durma, Mahsen'e git, hadi!

0: Kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.
4: Her şeyi itiraf ettin mi?
5: Bundan sana ne memdur?
4: Cam göz basıldı. Fosforlu cebriyatında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
3: Fosforlu cebriya. Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın.
4: Deli misin be?
3: Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam... bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi?
4: Böyle palavralara karnım tok.
3: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
4: Ne istersen veririm.
3: Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
4: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
5: Polis meyhaneyi bastı.
6: Gizli geçitte kaçalım.
4: Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
3: 100.000 kağıt. Hadi sen gazla evladım.
6: Buradalar. Çözün şunları.

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıp Yoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli Nüveyra eşek cennetini boylamamış. O Memduh Olu Cakırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin. 32 dişine imzamı atmazsan bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
0: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın Tahterevalli'ye. Ama 4 kitap 4 peygamber şahidim olsun ki bir fırılda çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı.
1: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi plakisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı o şafından.
0: Yuh be, kaçmasam dövecek.
1: Tabii döveceğim, ne sandın Kıtıp Yoz bozması?
0: O şafıma gitti bu dayak dalgası.
1: Nedenmiş?
0: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
1: Sen aşkı bırak da adam ol.
0: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike-tül Leyla.
3: Necla. Namı diğer Fosforlu Cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
1: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya.

0: Müjde Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu kıtıpıyoruz? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Birbiri berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
0: Doğru söyle Camgöz. Yalan şef. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Çevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşinde sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim, beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini.
3: Peki, bu işte benim avantam ne olacak?
0: Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et.
2: 100.000 liraya anlaştık ya.
3: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
0: Hadi tamam. Bitir bu işi.
3: Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Merhaba fosforlu cevriye.
1: Demek sen de onlarla birliktin.
0: Nasıl kabul edersen et.
1: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
0: Şimdi?
1: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
0: Kızmak sana çok yakışıyor.
1: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
0: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
1: Dur! Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
0: Fosforlum, bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
1: Kıtıp yoz, sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
0: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
1: Ne söylediğinin farkında mısın?
0: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum, ne bunak.
1: Yani?
0: Yanisi kânisi, benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
1: Dur!
0: Acelem var fosforlum.
1: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
0: Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer. Mor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Bir sürprizim var.
8: Neymiş bakalım?
7: Nişanlandım.
8: Şaka mı ediyorsun benimle?
9: Çabuk dön ne olursun.
7: Gene bir hafta kalırım.
8: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
7: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
8: Çıldırdın mı sen Sedat?
10: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
7: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
8: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
10: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
8: Babası alamayacak çocuğu senden.
7: Demek ölü doğdu çocuğu.
10: Maalesef.
11: Neden evimiz yok biz?
12: Sevdim
11: ablacığım.
12: Babam nerede beni?
10: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
8: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
11: Babal değerim annemi de beni de hapsetti.
7: Babal değerim mi?
11: Evet baba.
10: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
13: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.
14: Şu probisi bir yapamadınız ya.
15: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
14: Anlıyor.
16: Yapamıyor.
17: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
21: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Emanet tutuyor.
0: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti deyince şunu, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl, yakışıyor mu bana?
0: Sünger, çok büyük olamıyorsunuz.
23: Ulan ne yapıyorsun?
0: Hava asacağız mı buraya daha?
9: Eyvah, yakalandım.
24: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
25: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
26: Nasıl mı?
25: Çok güzel.
27: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
25: Şifre

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
4: Her şeyine baktım. 20 kalori.
5: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi şimdi al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
8: Sen o serseriyi seviyorsun abla.
9: Bir hırsızım.
8: Gönül bu abla.
9: Aynı şeyi o da söylemişti.
8: Sevmesen ağlamazdın.
9: Nasıl yapar bu hırsızlığı? Düşün Perihan, hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana, inanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
8: Seviyorsun abla, kendinden saklama.
9: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
10: Bunu size getirdiler.
9: Ne o?
10: Resmi bir zarf.
9: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
8: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
10: Bir de bunu verdiler.
9: Bir askıntı bir fosforlu cevreyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıpıyoruz mu? Nerede?
10: Su kenarında.
9: Çetin.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aylin Yıldız Şebik, 11 yaşındayım. Piyano çalmayı, resim çizmeyi çok seviyorum. Benim hayalim bütün dünyayı baştan sona gezmek. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Aksay Pekmenci. İstanbul'da yaşıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Yarışmanızı Aile Teker Akşam seyrediyoruz. Benim babam bu yarışmaya daha önce katılmıştı. Ben de çocuklar için bir bölüm olduğunu duyunca çok sevinmiştim ve hemen başvurmuştum. Şimdiden çok eğleneceğimi düşünüyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Enes Malik Ateş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Ben yarışmanızda yer almak istedim. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Eren Baş. Ben 2014 İstanbul doğumluyum. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak ve bisiklet sürmek. Ben ayrıca basketbol ve piyano kurslarına gidiyorum. Büyüyünce savaş pilotu olmak istiyorum. Çünkü çok aksiyon verici oluyor. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, ve her zaman olduğu gibi şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İpek'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Enes var. Üçüncü masamızda Alya ve dördüncü masamızda Eren. Arkadaşlar, heyecan hiç yok gibi. Doğru mu tahmin ettim?
5: Evet.
6: Biraz var.
0: Çok az ama yani bakıyorum da böyle o kadar sakin ve iyi gözüküyorsunuz ki bence hiç heyecanınız kalmayacak. Isınma turundan sonra hiç kalmayacak Alya'cığım. Ne dersin?
6: Bence kalmaz.
0: Kalmayacak. İpek'cim, seninle başlayalım. Seni tanıdık ama tekrar tanıyalım.
7: Merhaba, ben Afsar İpek Göncüoğlu. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbulluyum. 6. sınıfa gidiyorum. Büyünce polis olmak istiyorum. Çünkü çok maceracı bir insanımdır.
0: Peki neden maceracısın? Nasıl maceralar
7: hoşlanıyorsun? Çünkü sitede bazen kavga çıktığında arkadaşlarım da kavgayı nasıl ve kimin başlattığını bulmayı çok seviyoruz. Hı hı. Aynı zamanda evde polis kitapları okuyorum ve çok seviyorum. Hı. Hobilerimden bazıları satranç oynamak, paten sürmek, yüzmek ve bahçeye inip arkadaşlarımla voleybol veya futbol oynamayı çok seviyorum.
0: İpek'cim, sen bizim stüdyomuzda da yabancı değilsin anladığım kadarıyla.
7: Evet, değilim.
0: Daha önce baban Ben Bilirim de yarıştı, değil mi? Buradan Alper abimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve sen onu desteklemek için gelmiştin. Evet. Şimdi babanın yarıştığı yerde sen varsın.
7: Evet.
0: O zaman başarılar diliyorum İpek'cim.
7: Ben de şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ah, teşekkür ederiz. Harika bir ekip olacaksınız. Ben şimdi de anladım sizi İpek'cim. Teşekkürler. Enes'cim, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben Enes Malik Ateş. 11 yaşındayım. İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Narişte Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, satranç oynamak. Büyüyünce hakim olmak istiyorum.
0: Neden hakim olmak istiyorsun Enes'cim?
8: Daha eğlenceli geliyor bana.
0: Eğlenceli mi geliyor hakim olmak? O zaman sen spor da yapıyorsun aynı zamanda. Aynen. Sportif bir hakim olacaksın diyebilir miyiz gelecekte?
8: İnşallah.
0: İnşallah.

0: sana da başarılarının devamını diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşıma da başarılar
0: dilerim. Harikasın. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz. Aliye'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Ben Aliye Yıldız Çebik. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak, resim çizmek, piyano çalmak ve Lego yapmak var. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki ne olmaya karar verdin? Sanki böyle bir kararsızlık vardı Aliye'cim, değil mi?
2: Doktor.
0: Kuliste konuşmuştuk çünkü sevgili izleyenler arkadaşlarımızla. Doktor mu?
2: Evet.
0: Bir öğretmendi sanki. Öğretmen olmak istiyordun, sonra
2: evet.
0: Doktorluğa mı geçiş yaptın?
2: Evet.
0: Peki değişir mi bu fikrin sence?
2: Belki. Yani pek bir fikrim yok bu konu hakkında.
0: Peki ne doktor olmak istiyorsun?
2: Yeni doğan.
0: Ay hadi inşallah. Hayallerine sen de kavuşursun Aliye'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin. Eren'cim nasılsın? Hoş geldin.
3: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Heyecan var mı biraz?
3: Biraz var.
0: Çok az var. Seni tanıyalım daha yakında.
3: Ben Eren Baş. 2014 İstanbul doğumluyum. 6. sınıfa gidiyorum. Benim hobilerim futbol oynamak, satranç oynamak, basketbol oynamak. Ben ayrıca basketbol ve piyano kursuna gidiyorum. Büyüyünce savaş pilotu olmak istiyorum.
0: Neden savaş pilotu olmak istiyorsun?
3: Çünkü macera verici ve riskli bir meslek.
0: Böyle çok hareketli misindir? Aslında böyle polisimiz var bugün ve savaş pilotumuz. İkiniz de o zaman macerayı çok seviyorsunuz. Öyle mi?
3: Evet.
0: Bu ekip bugün çok iyi anlaşacak. Muhteşem bir ekip olacaksınız diye düşünüyorum. Bu arada Eren'cim, deden de burada. Sevgili ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz tekrar. Ailelerimiz için de alkış. Ve asıl alkışı kimin için bugün yapıyoruz? Dedemiz için, Mehmet Ali Bey'in de doğum günüymüş. Doğum gününüzde burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
3: Yeliz ablacığım, sizin için bir hediyem var.
0: Eren'cim acaba ne hediyesi? Çok heyecanlı. Ah bir de kuşu okuyamam. Eren'cim bu nedir? Gel bakalım, sen de karanlıkta
3: kalma. Sihirli değnek.
0: Sihirli değnek mi aldın bana?
3: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Rica
0: Nereden
3: ederim.
0: Geldi bu fikir aklına?
3: Sizi peri kızına benzettiğim
0: ya,
3: için.
0: Ya şımarıyorum şu an. Çok teşekkür ederim Eren'cim.
3: Rica ederim.
0: Ben bunu en kıymetli, böyle masamın en kıymetli noktasına koyacağım. Sevgili izleyenler, artık bir sihirli değneğim var. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Ah çok sevindim. Geçebilirsin yerine. Çok teşekkür ederim. Ah o zaman tamam, biz bugün çok şanslıyız arkadaşlar. Artık bir sihirli değneğim de var. Enerjiniz düştüğü zaman hemen size buradan sihir göndereceğim. Tamam mı?
3: Tamam.
0: Hazır, bak hemen düştü, gönderiyorum. Tamam mı?
3: Tamam.
0: Aa, o zaman bu ekip hazır bence artık başlamaya. İpek için gelsin harf tablomuz.
4: Ablam Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Simgesi horoz olan Ege bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Olsun, ekip çalışması, hallederiz bunu. Alya.
2: Denizli.
0: Herkes katılıyor mu bu cevaba?
3: Evet.
0: Katılıyor muyuz? Herkes katılıyorsa eğer, Eren, Alya, Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza ilk 60 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız! Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada hemen görselimizi görüyoruz. Horozu ve Denizli'nin sembolü olan Denizli horozu, renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli, uzun ve güzel ötüşleriyle İlimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır. Denizli horozları renklerine, vücut yapılarına ve ibik şekillerine göre üçe ayrılır. Renklerine göre demir kır, pamuk kır, kınalı, al, siyah ve kürklü olmak üzere altı tipe ayrılırlar. Denizli horozlarının birinci yılda ötüş uzunlukları sizce kaç saniyedir? Hadi bakalım tahminleri alalım. Böyle ötüş uzunlukları kaç saniye olabilir İpek?
3: 25-30.
0: Enes?
5: 20.
0: Alya?
3: 35.
0: Eren?
6: 19.
0: Arkadaşlar 20 ve 25 saniye, yani İpek ve Enes bildiniz, sizi kutluyorum. Enes için geliyor harf tablomuz.
5: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kapalı kalmış bir yere güzel koku vermek için püskürtülen sıvıdır. Süremiz başladı.
5: Oda spreyi.
0: Enes düşündü. Ve kararını verdi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Aile için gelsin Arif ablamız.
2: Alya'nın ağası.
0: Alya'nın ağası 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı iyileştirmek veya önlemek için kullanılan maddedir. Süremiz başladı.
2: İlaç.
0: Alya'cığım sen öğretmenlikten vazgeçip doktor olmak istiyordun değil mi?
2: Evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Eren için geliyor Arif ablamız.
2: Öğretmenin ölüsü.
0: Öğretmenin ölüsü 50 puan değerinde ve hava taşıtlarından geliyor. Hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtıdır. Süremiz başladı. Eren'cim savaş pilotu olmak istiyorsun. Acaba ne olabilir cevabımız? Haydi ekip çalışması. Alya?
2: Planör.
0: Planör mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Eren'cim şimdi görünce görseli hatırladın değil mi? Bazen öyle oluyor. Görseli görüyoruz, aklımıza geliyor, isim gelmiyor. İkiniz de kutluyorum arkadaşlar. Şimdi 4 sorumuz geride kaldı.
2: Evet.
0: Bitti mi heyecanlar?
2: Evet. Bitti.
0: İpekçim alalım mı senin için harf tablomuzu?
2: Alalım.
0: Alalım.
2: Balıkesir'in B'si.
0: Balıkesir'in B'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Genellikle tahılların saklandığı yerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması yaparsınız. Eren?
1: Ambar.
0: Doğru cevabımız ambarsa eğer Eren kumbaramıza 40 puan ekler mi? Bravo! Enes'le devam ediyoruz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Genellikle sahnede müzik eşliğinde zarif ve estetik figürlerle dans eden kadın sanatçıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Biraz düşünelim. Haydi ekip çalışması. Eren ile Alya'nın eller butonu aynı anda gitti. Eren?
3: Balerin.
0: Alya?
4: Ben de balerin diyecektim.
0: Enes sende var mı?
5: Yok.
0: İpek?
6: Yok.
0: O zaman Eren ve Alya'nın ortak cevabı kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar böyle tam butonlar aynı anda ele gidiyor ya, eliniz gidiyor ya butonlara, izliyorum buradan sizi. Böyle tam Eren bastı, seninki de aynı anda gitti. Onun ışığı yanınca yine kıyamadım Aile'cim sana da. Beraber cevap vermiş oldunuz ve Aile için geliyor harf tablomuz.
7: Arkadaşım Ravza'nın R'si.
0: Arkadaşım?
7: Ravza'nın R'si.
0: Ravza'nın R'si 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. El ve ayakların sistemli olarak kullanıldığı Japonya'dan yayılmış spordur. Süremiz başladı. El ve ayakları böyle sistemli olarak kullanıyoruz. Acaba ne olabilir? Sendeyiz. Güreş mi dedin? Olmadı. Hadi ekip çalışması.
4: Tekrar basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun. Alya.
4: Güreş.
0: Güreş. Güreş mi olmuyor. Doğru cevabımız olmuyor. Olmuyor. Güreş bizim atasporumuz. Güreş aslında mi doğru cevabımız?
4: Biliyorum onu da.
0: Şimdi arkadaşlar Japonya'dan yayılmış spor ne olabilir? Bir düşünelim. Ne olabilir? Tamam bir kutu açalım. Aslında biliyorsunuz çoğunuz da yapıyor bunu arkadaşlar. Gelen arkadaşların çoğu diyor ki ben bunu yapıyorum. İpek?
2: Satranç.
0: Satranç mı? Görelim. Satrançta ayaklar kullanıyor muyuz İpek?
2: Ayaklarım
0: yok. Olsun, ellerden aklına geldi.
2: Olmuyor zaten.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar elleri kullanıyoruz bakın. Elleri ve ayakları. Elleri ve ayakları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Enes?
5: Karate.
0: Karate mi doğru cevabımız? Bravo ekip. Ben de ekibe dahil oldum. Bence güzel bir ekip çalışması yapmadık mı arkadaşlar?
4: Evet.
0: Kutluyorum sizi. Eren'cim ısınma turumuzun 8. sorusu senin için geliyor. Alalım harf tablomuzu.
8: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Un, su, tuz ve maya ile hazırlanan hamurun pişirilmesiyle yapılan yiyecektir. Süremiz başladı. Çok da yeriz, çok da severiz. Un, su ve tuz, maya. Düşünelim ne olabilir? Hadi açmayacağım şimdi ben bir kutu. Bir önce düşünelim. Eren?
8: Simit.
0: Simit mi doğru cevabımız görelim? Yaklaştık. Başka ne yeriz? Simit yeriz. Başka kahvaltıda? İpek?
2: Açma.
0: Açma mı doğru cevabımız görelim? Ama bak açmada. Görelim. Açmada sanki değil mi? Olmadı. Bir tane fazlamız var açma için. Kutulara bakalım.
2: Bakıyorum.
0: Arkadaşlar çok şaşıracaksınız cevabı görünce. Çok eminim. Alya?
4: Yani simite yakın dediğinde ekmek geldi aklıma benim ama.
0: Ekmek neyle oluyor acaba? Un, su, tuz ve maya. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Aklınızı ne karıştırdı? Aklınızı ne karıştırdı?
2: Ne olduğu için açma düşündüm.
0: Maya olduğumu karıştırdı. Arkadaşlar ekmeğe de böyle maya koyuluyor. İpek'ciğim ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Önce senden bir tahmin alalım.
2: 350 ya da 450 civarı olmuştur.
0: 350, 450. Enes?
5: 420.
0: Alya?
4: 330.
0: Eren?
4: 400.
0: 400. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 390 puan birikti ve hedefimize kalan puan 2110. Eren'cim 10 puanla yaklaştın ama kutluyoruz. Şimdi geldik ısınma turumuzun son 4 sorusuna. İpek için geliyor harf tablomuz.
4: Kardeşim Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hem satış yapılan yerin hem de bir günün ismidir. Süremiz başladı.
4: Alman şey değil mi?
0: Neyi?
4: Alman dili.
0: Hem satış yapılan yerin hem de bir günün ismi. Enes?
2: Pazar.
0: Katılıyor musun İpek?
2: Evet, pazar.
0: Değil mi? Düşününce o zaman Enes ve İpek'in ortak çalışması kumbaramıza 40 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız.
2: Şak.
0: O birbirinizi kutluyorsunuz, şahanesiniz. Enes için gelsin harf tablomuz.
2: Utku'nun U'su.
0: Utku'nun U'su 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Şekil verilmiş saça veya giysi yakasına takılan ince kumaştır. Süremiz başladı. Saça da takarız. Giysilerin yakasına da takarız, gömleklere. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Saçımızı da takıyoruz arkadaşlar. Okula giderken de takarlar. Ben bir kutu açacağım. Açalım. Bir kutu daha. Herkesin eller butona gitti.
4: Kurdele.
0: Ortak cevap mı? Ortak mı?
4: Evet,
0: ekip
4: evet,
0: ekip
4: evet,
0: ortak mı? O zaman bu ekip kumbaramıza 40 puan daha ekler mi görelim? Alkışlar geldi. Ailelerimizden alkışlar önden geldi arkadaşlar. Aile için alalım harf tablomuzu.
4: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve fen bilgisinden gelecek sorumuz. Bir cismin uzayda doldurduğu boşluktur. Süremiz başladı.
4: Hacim.
0: Hızlı bir cevap geldi. Acaba Alya'nın verdiği bu cevapla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo! Ve ısınma turumuzun son harfi Eren için geliyor.
2: Trakya'nın T'si.
0: Trakya'nın T'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Yeryüzünün tamamı veya bir bölümü hakkında bilgi veren haritalardan oluşan derlemedir. Süremiz başladı. Biliyorsun, biliyorsun. Hadi tahmin et. Ne olabilir?
2: Derlemeyi bilmiyorum o yüzden.
0: Derlemedir. Bak ne diyor soruda? Yeryüzünün tamamı veya bir bölümü hakkında bilgi veren haritalardan oluşan derleme. Haritalardan oluşan. Yani hepsinden ne yaparız? Hani derleriz. Ne yaparız? Koyarız. Biraz düşünelim. Biliyorsunuz aslında duvarlara da asılır. Hı? Böyle büyük. Nedir o?
4: Biliyorum ama adını bilmiyorum işte.
0: Tamam, o zaman biz bir kutu açalım. Adını da biliyorsun Alya. Demin de fen bilgisinde. Ah, biliyorsunuz acaba?
2: Atlas.
0: Atlas mı doğru cevabımız? Biliyor muymuşuz? Biliyormuşuz değil mi arkadaşlar?
2: Kıta falan şey var mı?
0: Nasıl geçti bu tur?
4: Çok güzeldi.
0: Güzel miydi? Evet. Isındık. Evet. Heyecanımızı attık.
2: Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1960. Kutluyorum hepinizi. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? İkinci tura mı?
2: Finale doğru yaklaşıyoruz.
0: Finale doğru yaklaşıyoruz. Nereye gidiyoruz?
2: İkinci tura.
0: Aldım gene sihirli değneğimi, duyamıyorum. Nereye gidiyoruz?
1: İkinci tura.
0: Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Bence arkadaşlarım da zaten hazırlar. Değil mi arkadaşlar?
4: Evet.
0: İkinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman ipek için geliyor her tablomuz.
2: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 90 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bir filmin veya belgenin perde üzerinde görüntüsünün oluşturulmasıdır. Süremiz başladı. Böyle perdeye yansıtılması ne oluyor o?
7: Projeksiyon.
0: Projeksiyon mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Harikasın İpek. Enes için gelsin Arif ablamız.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 160 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Sen deyimler seviyor muydun?
2: Atasözleri.
0: Deyimlerden geliyor. Gelsin görelim. Çok alçak bir ses tonuyla eğilip birine bir şeyler söylemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ne olur arkadaşlar, alçak sesle ne yaparız İpek?
2: Kulağına fısıldamak.
0: Eğer doğruysa bu turun en yüksek puanı olan 160 puanı Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Bravo, şahanesiniz. Aliye için alalım Arif ablamızı.
7: Kardeşim Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi. Selim de burada bugün değil mi, geldi?
7: Evet.
0: Selim çok küçük daha. Kaç aylık? Daha yaşında
7: bir
0: değil galiba.
7: Bir yaşına girdi.
0: Bir yaşına girdi mi? Selim'cim şu anda burada, o da bizim seyircilerimiz arasında. İyi ki geldin Selim. Coğrafyadan geliyor ve 110 puan değerinde. Yer çekimi, eğim, su gibi kuvvetlerin etkisiyle zeminde görülen harekettir. Süremiz başladı.
7: Toprak kayması.
0: Düşündü, düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın Aliya. Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Erencim senin için geliyor Arif ablamız.
7: Annem Aynur'un ağası.
0: Aynur Hanım'ın ağası 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Şirketlerin ürün veya hizmet alan müşterileriyle iletişimi yürüttüğü bir birimdir. Süremiz başladı.

Ararız orayı. Neresi acaba? Neresi olabilir?

0: birini... Heh,
1: söyle, hadi hadi ekip çalışması. İkincisi. En sevdiğim. En sevdiğim. Söyle ikinciyi.
0: Bir şey merkezi de.
1: Tamam, ne merkezi olabilir? Geldi bak, ekip çalışması bu işte.
0: Çağrı merkezi.
1: Katılıyor muyuz?
0: Evet.
1: O zaman Eren, Alia, Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha, 80 puan, 50 değil, ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İkinci turumuzda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi İpek'ten bir tahmin alalım. Kumbarada kaç puan birikti?
0: Olmuştur 1000.
1: 1000 olmuş mudur diyorsun? Olmuştur. Enes?
0: 700.
1: 700 Alia?
0: 750.
1: 750 Eren?
2: 780.
1: 780. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 980 puan birikmiş. İpek'cim çok yaklaştın ama çok yaklaştın. Kutluyorum seni ve 1520 puana ihtiyacımız var. Yaparız. Bu ekip yapar. Hazır mısın İpek'cim?
0: Evet.
1: O zaman harf tablomuz İpek için gelsin.
0: Pırasanın P'si.
1: Pırasanın P'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çok güçlü, dayanıklı veya bozulmamış anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Çok güçlü. Ne derler? Çok güçlü. Nasıl? Düşünelim Alia.
0: Sapasağlam.
1: Eğer cevap doğruysa Alia kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Enes için alalım harf tablomuzu.
0: V'nin V'si.
1: V'nin V'si. 100 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kuşbaşı etlerin sebze ve baharatlarla pişirilerek hazırlandığı bir yemektir. Süremiz başladı. Çok da güzel olur arkadaşlar. Kuşbaşı etleri sebze ve baharatlarla böyle pişiriyoruz. Sebze var, baharatları da ekliyoruz. Etler kuşbaşı. Biliyorsunuz değil mi kuşbaşı etler nasıl
0: evet,
1: oluyor? Nasıl oluyor? Bir anlatın.
0: Küçük küçük.
1: Böyle küçük küçük. Aha. Ne olabilir acaba? Yardım mı edeyim? Kutu mu açayım? Bilemiyorum. Tamam, kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha olsun.
0: İkincisini buldum. Heh,
1: söyle hadi tamam, ikinciyi bulan biri var.
2: Kavurma gibi geldi.
1: Şimdi düşünelim bunun üzerine. Ne olabilir Alia?
0: İyi de koyun olur.
1: Ay, yaklaştık, bir düşün. Ne olabilir? Hmm. Koyun değil de hani koyunların başında kim var? Kim hani kim olur? Evet, tamam, var mı cevabım?
0: Yok.
1: Yok cevabımız. Enes'te var gibi, Eren'de de var gibi.
0: Boyun kavurma.
1: Boyun mu? Boyun kavurma mı görelim? Arkadaşlar koyun dediniz ya hani. Şimdi koyunlar otluyorlar, tamam mı? Hayal edin. Yeşillik var. Sonra koyunların başında böyle değnekle biri gidiyor. Kim gidiyor?
0: Çoban.
1: Evet, sonrası.
0: Kavurma.
1: Çoban kavurma mı görelim? Demek ki hiç yemediniz arkadaşlar. Sizin tamam, için görselimiz geldi. Görselimiz geldi. Hiç tatmadınız mı? Yok,
0: yok
1: mu?
0: A-a.
1: Anneler yapar mıyız evde acaba? Bugün bir yapar mıyız acaba? Yaparız diye düşünüyorum. Anneler söz verdi. Bu akşam yapacaklar siz arkadaşlar. Tatmış olacaksınız. Alia ile devam ediyoruz.
0: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Koşu, yürüyüş veya antrenman gibi fiziksel aktivitelerde kullanılan bir giyecektir. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması ne olabilir? Koşu, yürüyüş, antrenman.
1: Buldum ama söyleyebilir miyim ilk?
0: Tabii, ben en sevdiğim ekip çalışması. Takımcı. Hadi.
1: Bence ilki spor.
0: Evet, evet, sonrası. Ha. Tamam, düşünelim o zaman. Spora giderken biz acaba ne giyeriz? Spora giderken ne giyeriz? Bir hayal edin üstünüzde. Ben böyle hayal etmeyi seviyorum. Şimdi spora gidiyorsunuz. Hepiniz spor yapıyorsunuz biliyorum.
1: Biliyorum ama uymuyor.
0: Hani voleybola giderken falan ne giyiyorsun? Ne oluyor? Hı?
1: Disney. Evet. Hiç aklıma gelmedi.
0: Şimdi arkadaşlar düşünelim. Üstümüze giydik eşofmanımızı değil mi? Taytımızı giydik. Tişörtümüzü de giydik. Ne kaldı eksik? Ne kaldı?
1: Şirka.
0: Ne kaldı? Başka nasıl yürürüz biz?
1: Spor ayakkabısı.
0: Spor ayakkabısı mı acaba doğru cevabımız? Asla şahanesin. Bak çok kutu da açtırmadık. Puanımız da bizde kaldı. 120 puan. Eren'le devam ediyoruz.
2: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor Eren'cim. Emeksiz kazanılan şeyler kolay kaybedilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta huya gider. Süremiz başladı. Ne olabilir? Hadi düşünelim. Ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Nokta nokta nokta nokta. Huya gider derler.
1: Deyince kötü anlama bir şey gelir.
0: Huya gider. Hadi bakalım. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Eren?
2: Huydan gülen huya gider.
0: Huydan gülen huya gider mi görelim? Olmadı.
1: Huydan gelen huya gider.
0: Huydan gelen huya gider mi görelim? Huy değil de oraya bir ikiye başka bir harf düşünsek mi acaba? Eren?
2: Haydan gelen huya gider.
0: Haydan gelen huya gider mi? Evet, doğru cevabımız haydan. Evet diyor İpek. Görelim.
1: Diyecektim. Ya bastım ya. Eren bastım.
0: Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da kaldı sadece 4 sorumuz. Ben şimdi hemen bir kumbaraya gidiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1310 puan birikmiş arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 1190. Bravo. İpek için gelsin Arif ablamız.
1: Kalemin K'si.
0: Kalenin K'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan gırtlakla bronşlar arasındaki organdır. Süremiz başladı.
1: İkincisini buldum.
0: Hadi o zaman ekip çalışması söyle.
1: Borusu.
2: Soluk borusu.
0: Borusu İpek'ten geldi. Aha. Soluk Eren'den geldi. Eren ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar evet. Bu ekip çalışması? Nefes, benim en çok sevdiğim şey bu ekip çalışması biliyor musunuz? Bireysel değiliz, ekip olarak burada bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli. Sizi tekrar alkışlıyorum. Enes için gelsin Arif ablamız.
3: Irak'ın ısı.
0: Irak'ın ısı 80 puan değerinde ve doğal ürünlerden geliyor sorumuz. Çekirdekli bir yiyeceğin tanelerinden çıkarılan bitkisel üründür. Süremiz başladı.
3: Zeytinyağı.
0: Bir yiyecek. Hızlı bir cevap geldi. Emin misin?
3: Eminim.
0: Enes cevabından çok emin. 80 puanı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Arkadaşlar kaldı 2 soru. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Ve 2 harf. Aile için gelsin harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İki parçayı birleştirmek için kullanılan sıvı ya da katı haldeki maddedir. Süremiz başladı.
1: Yapıştırıcı o. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı.
0: Bence de çok eminsin cevabından ama görelim cevap doğru mu? Harikasınız. Süper gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci turumuz için son harfimiz Eren'i geliyor.
2: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 110 puan değerinde ve müzikten gelecek sorumuz. Bir de şu rüya gerçek olsa sözleriyle devam eden şarkıdır. Neler nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Bir de şu rüya gerçek olsa. Hadi ekip çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Alya ile Enes.
3: Neler oluyor? Neler oluyor hayatta?
0: Neler oluyor hayatta mı doğru cevabımız? O zaman cevap doğru. Bildin. Böyle butona da gittin, heyecanla cevap vermek istedin.
3: Evet.
0: Ben şimdi bu şarkıyı bekliyorum senden. Nasıl? Aile sende de var sanki.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Bende var sanki. Bu şarkı nasıldı?
3: Neler sadece oluyor hayatta?

0: Beni unutursam mıştım. İşte baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok uyanınca. Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa. Onun sesi ta kendisi. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor. Aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elimde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta. Teşekkürler. Şahanesiniz arkadaşlar. İkinci turumuz da bence böyle şarkılarla çok güzel şekilde bitti.
1: Evet.
0: Şimdi ben bir tahminleri alıyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti İpek'ciğim?
1: 1450 olmuştur.
0: 1450 olmuştur diyor İpek. Enes?
2: 1600.
0: 1600. Alya?
3: 1800.
0: Eren?
4: 1480.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
4: Biraz abarttım.
0: 1680 puanımız var Enes'cim, çok yaklaştın ve hedefimize kalan puansa 820. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 5.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. Alkışlıyorum sizi ve nereye gidiyoruz?
4: Final turuna.
0: Ay efendim bir dakika.
4: Final turuna.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
5: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman İpek için gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi var, zıt anlamlılar, elektronik ve abur cubur. Hangisi oldu?
1: Abur cubur, İpek'in iyisi.
0: Abur cubur, İpek'in iyisi. Sever misin abur cubur?
1: Yerim yani.
0: Zararlı ama yemeyelim, çok az yiyelim.
1: Çok yemem ama yerim.
0: Tamam, nadir de olsa yenebilir. Sorumuzu görelim. Patates, mısır gibi ürünlerden yapılan gevrek atıştırmalıktır. Süremiz başladı.
1: Cips.
0: Abur cubur olunca konu. Hı? İpek hemen cevabını verdi. Görelim bakalım, doğru mu? Harikasın. Arkadaşlar abur cuburları az yiyoruz lütfen. Ben de arada yiyorum ama az yememiz gerekiyor. Enes için gelsin kategorilerimiz.
2: Elektronik Jale'nin J'si.
0: Elektronik Jale'nin J'si. Sorumuzu görelim. Akıllı telefon gibi elektronik araçların bataryasını doldurmak için kullanılan cihazdır. Süremiz başladı.
2: Şarj aleti.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2080 puanımız var. Evet, son üç soru İpek'cim, haklısın ve 420 puana ihtiyacımız var. Hızlıca Alya ile devam ediyoruz. Gelsin kategorilerimiz.
4: Fen bilgisi Miray'ın M'si.
0: Fen bilgisi Miray'ın M'si. Sorumuzu görelim. Maddelerin ışığı geçirebilme özelliğidir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Haydi ekip yapar derken Enes'ten cevap gelir.
2: Saydamlık.
0: Saydamlık. Doğru cevabımız saydamlıksa eğer. Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitmek istiyorum ben şimdi, olur mu? Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2280 puanımız var ve hedefimize kalan puan 220. Yani iki soru bilirsek ödül bizim ama daha çok sorumuz var. Üzerinizde baskı hissetmeyin. Olur mu arkadaşlar? Eren için gelsin kategorilerimiz.
2: Abur cubur Adana'nın ağası.
0: Abur cubur Adana'nın ağası. Sorumuzu görelim. Şekerli, şekersiz, kokulu ve kokusuz türleri bulunan, ağızda çiğnenen eğlence yiyeceğidir. Süremiz başladı.
2: 8.
0: Yüzün gülüyor Eren'cim. Cevabından çok eminsin gibi.
2: Eminim.
0: Çok mu?
2: Çok.
0: Çok emin cevabından Eren. Doğru mu görelim? Harikasınız. Ay kaç soru kaldı? Çok heyecanlıyım. Bir soru mu kaldı?
2: Evet.
0: Sakın üzerine baskı hissetme, daha sorumuz var, tamam mı? Hadi bakalım, gelsin kategoriler.
1: Elektroniğin Z'si, Zeybe'nin Z'si.
0: Zeybe'nin Z'si, elektronikten geliyor. Sorumuzu görelim. Belirli bir alan içinde iletişim kurmayı sağlayan araçtır. Süremiz başladı. Sen ne olmak istiyordun?
1: Polis.
0: Ne kullanıyor onlar?
1: Telsiz.
0: Bu cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim?
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

Alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.

0: 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde

0: Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Garanti.
3: Şu telefonu.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet. Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
3: Hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim.
4: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
1: Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
4: Parayı kaptırdınız.
0: Benim yanımda çalışmak ister misin?
1: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
6: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
4: Paran için davacı mısın?
1: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
7: Fadime bugün 18'de TV4'te.
8: Ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız! Ödül bizim!
9: süper kumbara!
8: Şahanesiniz! Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek! Bravo İpek! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Enes! Bravo Enes! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alya! Bravo Alya! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Eren! Bravo! Harikasınız arkadaşlar! Ne güzel geldi değil mi? Denk geldi son
10: evet.
8: Soruda. Sen de polis olmak istiyorsun. Hepiniz hayallerinize kavuşursunuz inşallah arkadaşlar.
10: Biz o sırada Enes'e butona basıyoruz.
8: Geldi aklınıza. Zaten bir ekip çalışması olacakmış da şimdi polis ben hanıma de gelmesi de iyi oldu ama değil mi? Nasıldı İpek'cim senin için?
10: Çok güzeldi.
8: Eğlendik mi?
10: Çok eğlendim. Çok heyecanlı geçti. Çok
8: İyi güzel ki geldin. Geçti. İyi ki geldin Enes'cim.
11: Güzeldi. Heyecanlı geçti.
8: Alya'cığım.
10: Gerçekten çok güzel. Yani bir daha katılmak isterim de diğerlerine haksızlık olur adam.
8: Ay ne kadar güzel düşündün. Ama arada böyle kılık değiştirip gelmek isteyenler var, aklında olsun. Tamam mı? Eren'cim, Eren'cim bu arada sihirli deneyim için teşekkür ederim. Bakın rica bize ederim. Şans getirdi. Bundan sonra ben bu sihirli deneyi kullanacağım arkadaşlar. Enerjimiz düştüğü an hemen böyle güzel enerji yollayacağım size. Eren'cim nasıldı senin için?
10: Harikaydı ve çok eğlenceliydi.
8: Çok eğlenceliydi. İyi ki geldiniz. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Şimdi... Ay yine ben ödül aramaya çıkıyorum. Gören var mı benden önce? Ödül nerede? Ödül. Bir türlü yerini bulamıyorum şu ödülün. Nerede ödül arkadaşlar? Gördünüz mü?
10: Hayır.
11: Orada.
8: Nerede? İpek şurada, görmedi. Orada. Eren'le Alya gör... Hani?
10: Orada.
8: Aa ödül abla buradaymış. Gidiyorum ödüle. Duygucuğum teşekkür ederiz. Ödüllerimizle geliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız?
10: Evet,
8: evet. Siz çok çalıştınız, çok hak ettiniz. Harika bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Hayatınızda da hep böyle yardımlaşın. Olur mu arkadaşlar birbirinizle?
10: Teşekkür ederim.
8: Harikaydınız, teşekkürler.

Tatlı Tuzlu'dan herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Yine bugün iştah açıcı iki tarifle geldim. Zeytin sever misiniz? Yeşil zeytinli, siyah zeytinli harika bir kek yapacağız. Aslında bunu kahvaltılarda ekmek niyetine bile yiyebilirsiniz.

kadar güzel bir hem kek hem ekmek diyebiliriz. Zeytinli kek yapıyoruz. Ve muz, karamel, labne, krema bir araya geliyor ve müthiş bir tatlı yaratıyor. Pişmiyor. Bu tatlıyı sadece 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Dolabınıza koyup misafirlerinize mis gibi servis yapabilirsiniz. İsterseniz önce keke geçelim. Sonra da bu çok güzel muzlu karamelli tatlımızı yapalım. Evet, şimdi malzemelere geçelim. Kekin malzemesini sayayım size. Bir tane güzel bir kırmızı biberim var. Ben taze kırmızı biber kullandım. Arzu ederseniz siz köz kırmızı biber de kullanabilirsiniz içine. Çok yakışır. 3 yumurtam var, kabartma tozum var, hem yeşil hem de siyah zeytinim var, sıvı yağım var, sütüm var, bir de tabii ki unum var. Başlayalım. Haydi kek yapalım beraber. Ama bu sefer zeytinli olsun kekimiz. Önce biberimi tabii ki. Hemen biberi güzelce doğrayalım. Sonra da keke geçeceğiz. Evet, biberimiz var. Onu böyle taze taze doğramak istedim. Bekletmek istemiyorum. O anda tazecik atarsak içine bence fark ediyor. Biraz bile dışarıda beklemesi kurutuyor. O yüzden böyle sizle birlikte taze taze doğramak istiyorum. Zeytin nasıl bir mucize değil mi? Bir de ben bir ara her gün 7 zeytin bir hurma yiyordum. Onun da çok şifa olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Ben biraz araştırdım internetten. 7 zeytin ve bir hurma. Her gün bunu tükettim. Hem bir sabah 7 zeytin bir hurma, akşam 7 zeytin bir hurma. Ama bu arada bir arada yemek gerekiyor. Ve çok keyif aldım. Ben hurmayı zaten çok severim. Zeytine bayılırım. İkisini bir arada tüketmek de çok hoş oldu. Yani eğer siz de mucizesini duymak isterseniz internetten araştırın. Gerçekten çok faydalıymış bunu bir arada tüketmek. Ben zaten gerçekten babam benim zeytinyağı yaptığı için zeytinle ve zeytinliklerle de hani böyle çok haşır neşir oluyorum. Gidip geliyorum hep özellikle bu Kaz Dağları tarafı sırf zeytin ağaçlarıyla dolu. Yani zeytin mucizevi bir bitki. Bir kere dalı barış. Yağı altın rengi sarı bize şifa veren bir yağ. Dalları da huzur. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten mucize. Hatta su bile en az su isteyen ağaç. 1000 yıl yaşayabiliyorlar. 1000 yıla, 3000, yani genel ortalama 1000 yıl yaşayabiliyorlar. Gerçekten bir mucize. Hem meyvesini hem yağını şifa niyetine yiyoruz. Her zaman tüketiyoruz. O yüzden çok saygı duyuyorum ben zeytin ağaçlarına. Bir tanesi bile kıymetli. Gözümüzün içi gibi bakmamız gerekiyor her ağacımıza. Özellikle zeytin ağacımıza. Ben gerçekten her şeyden kıymetli bu hayatta. Bence parayla satın alabilecek bir şey değil doğa, ağaçlar. Çünkü sonra anlıyoruz ki asıl şifa ve bize fayda onlarda. Biraz geç doğayla belki şehirde yaşayanlar, aslında şehir dışında yaşayanlar bunu çok iyi biliyorlar. Her şeyin topraktan geldiğini, toprağın insanlara çok iyi geldiğini. Biz mesela ne yapıyoruz şehir hayatında? Biraz canımız sıkılınca bir ağaç gölgesine gidiyoruz ya da bir deniz kenarına iniyoruz. Yeşillik iyi geliyor. Bir hafta sonu pikniğe gidiyoruz. Ne diyoruz? Oh, ferahladık işte, çok iyi geldi, yeşil çok iyi geldi. Ama sonra şehirde onları yok ediyoruz. Fark etmiyoruz ki aslında bizi kurtaracak ve bize iyi gelecek onlar. Ne zamana kadar fark etmeyeceğiz onu bilmiyorum ama bir an evvel umarım bilinçlenir. Zeytinimizi kurtarırız. Evet, şimdi hemen yağımızı da ilave edelim. Hemen sütümüzü de ilave edelim. Çok güzel bu ekmek ve kek diyebilirim size. Tuzumu da ilave ediyorum. Zeytinde de biraz tuz var. Ayarını ona göre ayarlarız. Unumuzu da koyalım. Zeytinlerimizi de koyalım. Ben çekirdeklerini çıkarttım. Yavaş yavaş da unumu ekleyeceğim. Araya hemen bir de kabartma tozunu şöyle unla birlikte ilave edeceğim. Sonra yavaş yavaş karıştıracağım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Beraber göreceğiz. Bizim doğada buluştuğumuz yer Kaz Dağları diyorum ya hep orada. Mesela Ramazan çok keyifli geçiyor. Çünkü
devamlı hayırlar dökülüyor. Lokmalar akşamüstü tam iftar vaktinde. Ya da komşularımızdan böyle odun ateşinde kızarmış patatesler geliyor. Ve biliyor musunuz yan evimiz Güllaç Hanım. İsmi de Güllaç. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Komşumuzun ismi Güllaç. Buradan ona çok selamlarımı söylüyorum. O bize böyle gittiğimizde biz oraya varırız. O bize hemen odun ateşinde patates kızartması getirir. Hiç yediniz mi? Odun ateşinde patates kızartması harika oluyor. Gerçekten. Şimdi canım istedi. Öyle söyleyeyim. Aklıma gelince. Bir de mesela o keçi peyniri yapar evde. Ve keçi peynirini de süte basar. Sütün içinde keçi peyniri yapar. Narlıköy'ündeyiz biz. Narlıköy'ünün böyle değişik reçeteleri var. Ama gizlidir bu arada. Hiç kimse reçeteyi paylaşmaz. Köyün sırrı derler, paylaşmazlar reçetelerini. Mesela bir İtalyan tuzlama zeytin yaparlar. Biz daha ulaşamadık onun formülüne. Köy vermiyor formülü ama çok güzel. Gerçekten harika bir zeytin oluyor. Bu arada benim annem babam da kendi zeytini kendini yapıyor. Zaten evde de zeytin kurabilirsiniz. Sadece ne gerekiyor zeytin için? Bence yetiştirirken de, yaparken de sabır gerektiriyor. Sabır olduğu sürece bence herkes evde kendi zeytinini yapabilir. Onda bir sıkıntı yok ama bayağı uzun bir süreç gerekiyor onu yapmak için. Evet, bir de biberimizi ekleyelim. Son kez karıştıralım. Evet, nefis kekimiz. Hazır bile. Ben kek kalıbımı daha önceden yağladım. O yüzden yavaş yavaş yerleştirebilirim. Zaten mesela bazen biber zeytinle çok güzel gider. Sabahları zeytin yerken sos da yapıyorum. Kekikli, karabiberli, kurutulmuş domatesli, sarımsaklı. Onu size tarifini vereyim. Şöyle yapıyorum. Belki bir sabah kahvaltıda yapmak istersiniz. Bir yandan da sıyırıyorum kekimi. Zeytinleri hem yeşil hem de siyah zeytini güzelce çekirdeklerini çıkartıyorum. Sonra zeytinyağı yatırıyorum onları. İçine mesela bir tane sarımsağı incecik doğruyorum. Sonra üzerine kekik koyuyorum. Varsa biberiye koyuyorum. Çok yakışıyor. Birazdan nar ekşisi koyuyorum içine, zeytinyağının içine. Süper bir kahvaltılık tarif oluyor. Aklınızın bir köşesinde olsun. Belki bir sabah dener beni hatırlarsınız. Biz fırına gidiyoruz. Pişince tekrar görüşeceğiz. Karamelli, muzlu tatlımızla devam ediyoruz. Bu böyle serin serin buzdolabından çıkarabileceğiniz güzel bir tatlı. Önce karamel sosumuzu yapalım. Ondan sonra da iç malzemelerini karıştıralım. Karamel sos için önce malzemelerimizi sayalım. Şöyle yapalım. Tereyağımız var, bisküvimiz var, pudra şekerimiz var, vanilyamız var, kremamız var, şekerimiz var, süzme yoğurdumuz, labnemiz ve bir tane de muzumuz var. Şimdi tavaya şekeri şöyle güzelce yayıyorum. Her yerine eşit yaydığıma emin oluyorum. Evet. Şimdi burada biraz sabır gerekiyor. Ocağımızın altını kısık derecede açacağım. Biraz önce bir tık orta derecede açacağım. Biraz yumuşadığını gördüğümde hemen altına kısacağım. Karameldeki tek olay şekeri yakmamak. Ama şekeri sıvılaştırmak tabii ki. Sonra içine tereyağı, sonra krema ekleyeceğim. Çok güzel bir karamel yapacağız şimdi. Şekerim çok güzel eridi.

tereyağım çok güzel oldu. Hiç topaklanmadı. Çok güzel bir karamel sosu bizi bekliyor olacak. Şimdi kremamı da koyuyorum içine. Güzelce karıştırıyorum. Bu karamel sosunu her yerde kullanabilirsiniz. Bir kavanoza koyup bekletebilirsiniz buzdolabında. Böyle muhallebilerin üstüne, sabah kahvaltısı yaptığınız krebin üstüne, pankekin üstüne çok yakışır. Muzla karamel de birleşince yeme de yanında yat deyimine işte biz bir şekilde katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet, çok güzel oldu. Sosum gerçekten harika oldu. Şimdi biraz bu sosu soğutuyorum. Ondan sonra çünkü bu yaptığın tatlının üstüne

sos olarak gezdireceğim onu. Nefis karamel sosum hazır. Buradan bana mis gibi kokuyor hakikaten. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi süzme yoğurdumuzu şöyle alıyoruz. Hafif, çok güzel bir tatlı bu. Ve labnemizi alıyoruz. Bunda evet sadece labne peyniri işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Hani krem peynir buna yakışmaz. Bunun tek kullanabileceğimiz peynir labne. Burada şekerimi koydum. Birazcık şeker, çok fazla değil. Bunu siz arzunuza göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Karamel sos kullanıyoruz ya, belki hiç şeker koymak istemeyebilirsiniz. Vanilyam var. İsterseniz sıvı vanilya, isterseniz toz vanilya. Hiç fark etmez. Ama vanilyasız gerçekten mutfak olmuyor. Ben çok seviyorum, çok kullanıyorum. Özütünü de çok kullanıyorum. Ne kadar bir, yani böyle tadı alıp başka bir yere taşıyor. Vanilyasız mutfaklarımız eksik olurdu. Şimdi bisküvim var. Ben sade bir bisküvi kullandım. Evet, bir de muzlarımızı doğrayalım. Evet, şöyle. Muzla karamel gerçekten birbirine çok yakışıyor. Bir yandan burada nasıl biliyor musunuz? Bir taraftan karamel kokuyor. Bir taraftan da muz kokusu. Gerçekten iştah açıcı. Burada hem yemek yapıp hem de böyle devamlı iştahım açılıyor benim. Sizin de acaba öbür tarafta, karşı tarafta öyle oluyor mu? Aslında ne güzel, siz bana konuk gelmiş oluyorsunuz. Ben de sizin evinize konuk gelmiş oluyorum. Maksat keyif, keyifli dakikalar yaşamak. Yemekten, yediğimizden keyif almak, hayattan keyif almak, ufak şeylerden mutlu olmak. Şu karamel beni mesela ne kadar mutlu etti, ben size burada anlatamam onu. Çok da kolay oluyor, değil mi? Sadece şekeri yakmamak gerekiyor. O konuda önce biraz orta ateşte, sonra ateşini kısarak bu kıvamı da çok rahat ayarlarız. Evet, önce şöyle bisküvisini koyuyorum. Havanımla şöyle ezdim. Karamelini koyuyorum. Şöyle yapacağım. Muzun kararma ihtimali var. Muz kullandığım için önce muzları dizeceğim. Karameli de onun üzerine koyacağım ki mesela diyelim ki siz 1-2 saat bekleteceksiniz misafire verirken. Bence ne yapın biliyor musunuz? Önce onları soğutun tatlıları. En son muzunu koyun. Kararmasın muzlar. Bu da benim size bir önerim. Ama eğer yok hayır böyle soğutacağım diyorsanız da şöyle yapalım. Muzları koyalım, üzerine karamel koyalım ki muzlar kararmasın. Sanki renkleri bile yakışıyor birbirine değil mi? Bu sarıyla turuncu renk, karamelize renk gerçekten bir uyum gösteriyor. Güzel bir tatlı. Bir akşam yemeğinin arkasına rahatlıkla verebilirsiniz. İyi gelecektir. Ağır bir tatlı değil. Hafif tatlı sevenlere güzel bir öneri. Acaba zeytinli kekim ne alemde? Hemen onu da fırından alayım, sonra buluşalım. Tatlı tuzlu da bugün ne yaptık? Nefis, karamelli, muzlu tatlılar yaptık. Şimdi onları buzdolabına koyacağım, dinlendireceğim ve servise hazır hale getireceğim. Zeytinli kekim çok güzel oldu. Daha yeni fırından çıktığı için şöyle dinlendiriyorum. Biraz dinlenmesi iyi olur keklerin fırından çıktıktan sonra. Ama çok güzel duruyor. Bakar mısınız, kırmızı biberler ve zeytinler buradan bana şimdiden göz kırpıyor. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Ve bugünlük size veda ediyorum. Hoşça kalın diyorum.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Riva'ya gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta öncelikle başlasın. Sonra Riva'ya yolculuğumuz başlayacak zaten.

Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kavacık'tayız şu anda. Kavacık belediye otobüsleri terminalindeyiz, onu söyleyeyim. Buradan Cumhuriyet Köyü'ne, Zerzevatçı Köyü'ne, Poyrazköy'e, Riva'ya, yani istediğiniz her yere hemen hemen otobüs olduğunu söyleyebilirim. Sadece İstanbul kartınızın olması yeterli. Toplu taşımayla nasıl gidebilirim diye soruyorsanız. Kavacık'taysanız ve Riva'ya gidecekseniz özel araçla Riva sapağında döndükten sonra Kavacık'ta Riva en fazla yarım saat. Onu söyleyebilirim size. Eğer Anadolu yakasının başka bir yerinden giderseniz, isterseniz Kavacık sapağından, isterseniz Beykoz üzerinden ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan Riva'ya çok kolay bir şekilde kendi aracınızla gidebilirsiniz. Navigasyona yazıyorsunuz zaten. Hop, Riva'dasınız. Hanımefendi konuşuyor oradaki, sağa dönün, sola dönün diye Riva'dasınız. Biz bugün kendi aracımızla Kavacık'tan Riva'ya gideceğiz. Toplu taşımayla nasıl gideceğinizi anlatayım. Kavacık'taki belediyeye bağlı o otobüslerle birlikte buradan 137 numaralı otobüse biniyorsunuz. 7.50'den sabah 19.40'a kadar otobüs varmış. Dilerseniz Beykoz'dan Riva'ya geçebilirsiniz minibüslerle. Avrupa yakasından İstanbul'da olup Avrupa yakasından Riva'ya gitmek isteyenler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık çıkışından çok kolay bir şekilde gidilebilir Riva'ya ya da Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nden Riva'ya çok kolay bir şekilde gidilebilir. Ben Riva'ya gideceğim ama Riva'ya gitmeden önce Kavacık'tayız. Kavacık'ta sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Pide yiyebileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim. Riva'ya gitmeden önce bir karnımı doyurayım. Özel araçla gideceğiz dedik. Önce pideciye gidelim. Sonra zaten arabanın içinden sizleri karşılayacağım. Ama önce sizi 21 yıllık 10 numara bir pideciye götürüyorum. Hadi gelin.

Riva'ya gitmeden biraz önce de söylemiştim zaten, Kavacık'ta pide yiyeceğiz. Bu pideci bayağı ünlü bir pideciymiş. Kavacık'a gelen buradan pide yemeden gitmiyormuş. Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeyiz. Burada hem Karadeniz pideleri var hem de yöresel yemekleri var sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. Pideleri gerçekten çok güzelmiş. Tabii içeri gireceğiz, yiyeceğiz bakalım nasıl olduğuna bakacağız. O zaman hep beraber içeriye girelim bakalım. Pidelerin nasıl olduğuna. Hadi gelin.

Dem geldi, şöyle hamsi köy sütlacım geldi. Birazdan şimdi laz böreği de isteriz ki ben gerçekten laz böreğini çok severim. Mısır ekmeğimiz geldi. Şöyle bakın, karışık bir tabak yaptırdık. Karadeniz yemeklerini tekrar belirteyim. Nerede yerim, nerede lezzetli yerim diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi ben açıkçası sütlaç o kadar güzel duruyor ki sütlaçla başlayacağım. Ayberk de bakıyor, o kadar şeyin içinde sütlaçla mı başlayacaksın diye. Oo, yeni pişmiş, çok lezzetli. Sonra ortaya gelen karışık yemeklerden başlayacağım.

Eski bir Rum köyü olan ve Çayazı olarak da bilinen Riva Meydan'dayız şimdi sevgili seyirciler. Yaklaşık Kavacık'tan yarım saat süren bir yolculuk sonrasında Riva'ya ulaştık. Riva'ya geldiğiniz zaman hafta içi biraz daha az nüfuslu bir yer sizi karşılayacak. Ama hafta sonu hafta içine nazaran biraz daha kalabalık bir yer sizi karşılayacak. Çünkü Riva'da denize girilebiliyor. Hemen arka tarafımızda mesela Riva plajı var. Burada birçok plaj var. Hanımlara özelde plaj olduğunu söyleyebilirim. Riva Meydan'dayız şu anda. Meydanda yapabileceğiniz, yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz birçok yer var. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında konaklayabileceğiniz hem oteller hem de pansiyonlar var. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'a hemen Riva Kalesi'ni göreceksiniz karşı tarafınızda. Şimdi birazdan Riva Kalesi'ne gideceğiz ama önce siz bir şöyle buralara göz atın. Riva nasıl bir yer? Bir bakın ki İstanbul'un kaçamak yapmak için, tatil kaçamağı yapmak için en sakin yerlerinden biri olarak söyleniyor Riva.

0: Şu anda Riva Kalesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Alberk size gösteriyor. Bu kaleye girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'da hemen yukarıya çıkarken sağ tarafta bulunuyor Riva Kalesi. Riva Kalesi dereyle Karadeniz sularının birleştiği tepede yer alıyor. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle Riva Kalesi'ne siz göz atarken ben de Riva Kalesi ile ilgili bilgileri sizlere aktarayım.
1: Karadeniz'den Riva Deresi'ne girişi kontrol etmek amacıyla Cenevizliler tarafından kurulduğu tahmin edilen Riva Kalesi'nin biri yıkık, iki burcu bulunuyor. Kale Osmanlı döneminde Revan Kalesi olarak adlandırılmıştır. Riva Kalesi'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmiyor. Ancak yapısı ve kullanılan malzemenin detaylarına dair yapılan araştırmalar kalenin Cenevizliler tarafından yapıldığını doğrular niteliktedir. Osmanlı döneminde de kullanıldığı tahmin edilen kalenin öncelikli amacının düşman gemilerinin Riva Deresi'nden girerek İstanbul'un arkasından asker indirmesini engellemek adına gözlem yapması olduğu düşünülmektedir. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde yer alan kale adeta Riva'nın sembollerinden biri. Her ne kadar yıkılmış ve bakımsız durumda olsa da Riva'nın tarihini bize aktarıyor.

Riva'ya geldiğinizde, meydana geldiğinizde şöyle bir alternatifiniz daha var. Hemen meydanın oradaki plajı kullanabilirsiniz. Otoparkı mevcut ve tabii ki denize girilecek alanları var. Kendi şemsiyeniz var. Eğer isterseniz buradan şezlong da kiralayabiliyorsunuz. Plaj voleybolu oynayabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Riva'da denize girilebilecek birçok koy var. Bu koylardan birkaç tanesini sizlere bugün götürmeye çalışacağım.

Riva'ya gelenler daha çok denize girme amaçlı geliyorlar. Riva'da ben ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorsanız meydanda dediğim gibi sadece kale, derede tekneyle gezinti ve dere kenarlarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

Riva'ya gelip de Riva Deresi'nde tekne turu yapmadan dönmek olmaz açıkçası. Şimdi karnımızı doyurduk, meydanda biraz gezdik ve Riva'da tekneyle derede tur atacağız.

Sevgili seyirciler, Riva Deresi'nde tekneyle geziyoruz şu anda. İstanbul'un içindeyiz. Sanki İstanbul'un aslında dışında bir tatil yerinde gibiyiz. Şunu söyleyebilirim size. Riva Deresi Karadeniz'le birleşiyor. Onu söyleyebilirim size. Tam birleştiği noktadan biz dönüş yapıyoruz. Şimdi derenin üstünde gezeceğiz. Derenin üstünde gezerken birçok küçük ev görebilirsiniz. Bunlara yüzen ev deniliyor. Birazdan göstereceğim size zaten. Böyle sessiz, sakin, ben tatil yapamadım. Acaba nereye gitsem arkadaşlarımla ya da sevdiğim insanla diye düşünüyorsanız yüzen evi tercih edebilirsiniz. Örneğin bir yüzen ev hemen sol tarafımızda. Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk gösterecek size. Mesela bu yüzen ev şu an temizleniyor. Akşama bunda evlilik teklifi yapılacak. Buraya geldiğinizde bütçenize göre birçok tekne kiralayabilir ya da yüzen evlerden kiralayabilirsiniz. Riva Deresi'nde birçok yüzen ev göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bir de şuna ekleyeyim mutlaka. Buraya birçok gelin, damat fotoğraf çektirmeye geliyor dere kenarında bulunan iskelelerde. Siz de sevdiğinizle birlikte fotoğraflarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Riva Deresi'nde bulunan iskelelerin oraya gelip fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka yapılacaklar listenize Riva'da derede gezmeyi ekleyin. Hatta şöyle oturup ayaklarınızı serin sulara sokmayı bile listenize ekleyin. İstanbul'un içinde aslında paha biçilmez bize verilen en güzel hediye Riva.

Bu arada Riva Deresi ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Riva Deresi en fazla kuş türüne ev sahipliği yapan dere. Sahili en uzun yer. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman diğer Şile'ye ve Ağva'ya nazaran sahili en uzun yer Riva. O yüzden zaten genellikle tatilcilerin tercihi Riva'dan yana oluyor.

programın başında da söylemiştim. Tatile gidemeyenler, sessizlik, sakinlik isteyenler genellikle bu yüzen evleri tercih ediyorlarmış. Riva'yı zaten genellikle o yüzden fazlasıyla insanlar tercih ediyorlarmış. Riva'ya gelmişken de ben mutlaka yüzen evde olmak istiyorum. Yüzen evde keyifli bir akşam geçirmek istiyorum. Sevdiğim hanımla, beyle ya da arkadaşlarımla diyorsanız siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım, nasıl bir hazırlık yapıldığını görelim. Şimdi yüzen evin içine girdik. Bence gayet güzel. Sen ne düşünüyorsun Ayberk?

Ayberk de gerçekten güzelmiş dedi. Arkadaşlarımla keyifli bir gün geçirebilirim buradan dedi. İki katlı yüzene. Şimdi şöyle merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Tuvaleti, banyosu da var içinde bu arada, onu da söyleyeyim. Mutfağı da var sevgili seyirciler, onu da söyleyeyim size. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada bizim programı izleyip gelenlere de indirim yapılabileceğini söylediler. Yukarıya çıkalım, bir de yukarıya bakalım. Bakalım yukarısı nasılmış. Buraya geldiğiniz zaman burada konaklayabilirsiniz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Ayberk şu an sizlere gösteriyor. Hemen şöyle dışarıya çıkalım. Dışarıda da görmüş olduğunuz gibi akşam yapılacak olan organizasyon için hazırlıklar var. Bir evlilik teklifi organizasyonu var akşam burada. Mumlar yanacak, romantik bir şekilde yemekler yenecek ve seven sevdiğine sevdiğini söyleyecek evlilik teklifi olacak. Şöyle sizi burayla baş başa bırakayım. Daha sonra görüşelim.

sevgili seyirciler, günüme Anadolu Hisarı'nda devam etmek istedim. Hiva'dan çıktık, Anadolu Hisarı'na geldik. Takıları, küpeleri, her şeyi çıkardım, attım, birazcık da daraldım. Şimdi burada da Riva'da olduğu gibi nefes alacağız. Şimdi Anadolu Hisarı iskelesinin önündeyiz. Hemen şöyle iskelenin oraya gidersek, düşüyordum ben de. İskelenin sefer saatlerini şöyle göstersin hemen kameraman arkadaşım Recep size. Üsküdar Anadolu Kavayi Sinye Çengelköy Ring attı, Emirgen Bebek attı, Bebek Emirgen attı. Burada hafta içi, hafta sonu hareket eden vapur saatleri yazıyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra, ki kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere saati gösteriyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra sevgili seyirciler, buraya minibüs ve otobüslerle de gelebilirsiniz. Şimdi Recep size Anadolu Hisarı iskelesini gösterirken, vapur iskelesini gösterirken ben de size Anadolu Hisarı vapur iskelesiyle ilgili biraz bilgi vereyim. Anadolu Hisarı'nın ilk vapur iskelesi 1851-1854 yılları arasında Boğaziçi'nin en dar yerinde Rumeli Hisarı'nın karşısında Hisar Önü denilen yere inşa edilmişti. İskele 1905'te yıktırılarak yine ahşap bir iskele binası olarak bugünkü yerini inşa edilmiştir. Bu iskele bugünün iskelelerinin benzeri olup 3 bölüm halindeydi. İskelenin vapur yanaşma yerinin uzunluğu 21 metre, genişliği 8 metredir sevgili seyirciler. Şunu da söyleyeyim, buraya geldiğiniz zaman vapurla burada oturup bu güzel kuşları besleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen vapur iskelesinin yan tarafında bulunan şöyle aile çay bahçesinde oturup Boğaz'ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Ha bu arada Anadolu Hisarı'nda ziyaret edebileceğiniz o kadar çok kafe var ki illa burada oturmak zorunda değilsiniz. Başka kafelerde ya da restoranlarda oturup bir şeyler de yiyebilirsiniz. Biz birazdan size alternatifleri göstereceğiz zaten.

Anadolu Hisarı güzelce hisarı olarak da biliniyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde hem ara sokakta ki renkli evlerin yanı sıra tabii ki oralara da gideceğiz ama önce sahil kısmındayken sahildeki yalılardan bahsetmek istiyorum ben. Anadolu Hisarı hemen Rumeli Hisarı'nın karşı tarafına yapılmıştır ve Boğaz'ın en dar kısmında yer almaktadır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşabilirim ve hemen şunu ekleyebilirim bu bilginin yanı sıra. Anadolu Hisarı Boğaz'ın incisi. Yalılarıyla Boğaz'ı ayrıca renklendiren güzel semtlerimizden biri. Buraya geldiğiniz zaman Körfez Caddesi'ndeki kafelerde oturabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz cadde Körfez Caddesi. Birazdan kameraman arkadaşım Recep'le kafelerin birinde zaten oturacağız. Şimdi siz şöyle Körfez Caddesi'ne bir göz atın. Biz de ara sokaklardaki evlere göz atalım. Sonra da Anadolu Hisarı ile ilgili biraz sizlere tarihi bilgi verelim.

0: ben yolda yürüyordum. Yalılara şöyle bir göz attım. Aa ne kadar ihtişamlı yalılar. Anadolu Hisarı'nın yalıları da bir başka güzelliği içimden geçiriyordum. Sonra bu güzel ablamız da meyve suyunu yudumluyordu. Dedim ki doğma büyüme Hisarlı mısınız dedim. Hisarlıyım dedi. O zaman isim?
1: Seyhan.
0: Seyhan ablacığım anlat bana Anadolu Hisarı'nı.
1: Çok tarihi bir yeri Anadolu Hisarı.
0: Değil mi?
1: Tabii canım çok eski. Eski tarihi Hisar kalelerimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı kaleler.
0: Başka?
1: Küçük su çayırımız var.
0: Başka? Başka? Anadolu Hisarı'nda neler yapıyorsun bütün gün? Burada insan yaşlanmaz çünkü Anadolu Hisarı'nda.
1: Pek dışarıya çıkmıyorum.
0: Neden?
1: Ya bir de bu Covid'den dolayı da korkuyorum.
0: Tamam.
1: Yaşımdan itibaren. Ondan sonra ben çıkmak istemiyorum. Evimde oturuyorum. Set üstünde oturuyorum.
0: Hani evinin manzarası yetiyor mu sana?
1: Yetiyor.
0: Peki doğma büyüme Hisarlısın.
1: Hisarlı değilim. Göksulu'yum aslında.
0: Göksulu'sun.
1: Ama yani Hisar çok eskileri tanıyorum.
0: Çok eskileri tanıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Peki burada tarihi fırın var mı? Bizim gitmemiz gereken bir yer var
1: şimdi
0: mı?
1: Tarihi...
0: Şimdi birbirinden güzel kafeler açılmış Körfez Caddesi'nde.
1: Onlar yeni hep. Hep yeni. Burada açılanların hepsi yeni. Eski hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Hepsi yeni.
0: Kalmadı mı?
1: Kalmadı. Sonra tarihi fırın yok. Tarihi fırın yok. Eskiden Göksu'da vardı, kapandı. Başka fırınlar var, tarihi değiller.
0: Peki evet. Sen Anadolu Hisarı'na gelmek isteyenlere neler söylemek istersin? Belki bizi izleyenler, izleyicilerimizden bazıları Anadolu Hisarı'na hiç gelmemiştir.
1: Gelsinler, görsünler tarihi yerimizi. Nezih bir yer Anadolu Hisarı. Çok nezih.
0: Ben de burada yaşamak isterdim açıkçası. Sen... Kameraman arkadaşım Recep'e de sorayım. Recep de ben de burada yaşamak isterdim dedi. Vallahi bir anda seni gördüm. Çöktüm yanına hemen Seyhan ablacığım. Sen de bizimle konuşmayı kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Pazar
1: ederim.
0: Alışverişini de yapmışsın.
1: Yaptım.
0: Bütün her şeyi de almışsın. Peki Anadolu Hisarı'nın pazarı var mı?
1: Hayır yok kalktı.
0: Kalktı mı?
1: Kalktı.
0: Sen de hangi pazara gittin?
1: Kavacığa
0: gittin. Peki o zaman sana afiyet olsun aldıklarından. Kendine iyi bak. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Hep beraber inşallah. Canım.
0: Şimdi biz Anadolu Hisarı'nın biraz ara sokaklarında kaybolalım. Tabii Seyhan ablayla biraz da kamera arkasında sohbet edeyim ben. Sonra tarihi evlerin arasında
1: çok.
0: Biraz kaybolalım.
1: Arkalarda çok
0: evet, çok güzel evler var.
1: Tabii.

Anadolu Hisarı'nda Burç Sokağı'na girdiğiniz zaman sizi böyle upuzun merdivenler karşılıyor. Bu merdivenlerden yukarıya çıktığınızda da tarihi evler var. Hemen kameraman arkadaşım Recep'in arkasında da birbirinden güzel tarihi evler var. Şimdi bu merdivenlerden çıkalım ve tarihi evlerin arasında biraz kaybolalım.

Anadolu Hisarı'nda İnönü Caddesi burası. Dar sokakları, Arnavut kaldırımlarıyla sanki farklı bir yerde gibiyim sevgili seyirciler. Eğer fotoğraf çekmeye merakınız varsa, böyle tarihi evleri dışarıdan bakmayı seviyorsanız mutlaka Anadolu Hisarı'nın sokaklarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum ben açıkçası.

ki İnönü Caddesi daha böyle yukarıya doğru devam ediyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olabilir Anadolu Hisar açıkçası. Ben öyle hissettim şu anda. Anadolu Hisarı'na geldiğiniz zaman mutlaka Muhaçlı Sinan Camii'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim sevgili seyirciler. Bu tarihi bir camidir. Muhaçlı Sinan tarafından yapılmıştır bu cami. Başta mescit olarak inşa edilmiştir. Ve bu yapının minberi Mahmut Dede Efendi tarafından 1703 yılında koyularak mescit camiye çevrilmiştir. Peki cami nerede Anadolu Hisarı'nda? İnönü Caddesi ile Setüstü Sokağın hemen başında yer alıyor Muhaçlı Sinan Camii.

Şimdi artık bir soluklanma vakti Anadolu Hisarı'nda. Şu yazı benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Ki ne kadar doğru bir yazı. Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil. Sevdiğiniz insanlara vakit ayırın diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Konuşursam bunun altından çok şey çıkar çünkü. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Aslında buraya oturup bir çay keyfi yapmak istiyordum ama içeriye mutlaka girmek istiyorum. Buranın özelliği buradaki her şeyin doğal olması. Yıldız, şarküteride zaten her şey doğaldır diyeceksiniz ama bu şarküteri bildiğiniz şarküteri değil. İlk kez hayatımda gerçekten de böyle bir şarküteri görüyorum. Örneğin şöyle baktığımızda domates salçasını, menemen sosunu köydeki hanımefendiler yapıyorlar ve buraya gönderiyorlar. Şöyle paketleniyor ve burada satışa sunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra şöyle ilerlediğimizde örneğin Antep'ten geliyor. Çörek yotu yağı Antep'ten geliyor. Onun dışında işte şöyle bakıyorum hemen dut pekmezi var. Fıstık ezmesi var. Burada her şey yerinden geliyor sevgili seyirciler. Ve burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz gerçekten de. Aradığınız her şey %100 doğal, %100 organik ve her şey kendi yerinde. Bu şarküteri o kadar çok hoşuma gitti ki açıkçası hiç gitmek istemedim ve burada kahvemi yudumlamak istedim. Sağ olsunlar bize de kahve ikram ettiler. Recep'le birlikte şöyle Recep'in kahvesini de göstereyim. Kahvemizi içiyoruz. Körfez Caddesi'nde yalılara karşı şöyle muhteşem görkemli yalılara da bakıyoruz aynı zamanda. Şimdi biraz Anadolu Hisarı ile ilgili bilgi vermek gerekirse Anadolu Hisarı Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir sevgili seyirciler. Peki Anadolu Hisarı kaç bin metrekarelik bir alana kurulmuştur? 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur sevgili seyirciler Anadolu Hisarı. O zaman biraz Anadolu Hisarı'ndan bahsedelim. Siz şöyle Anadolu Hisarı'na göz atarken.

Göksu Deresi İstanbul Boğazı'nın Anadolu Hisarı'ndan dökülen deresi. Şöyle Göksu Deresi'ne bakıyorum da sevgili seyirciler. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murat o dönemde Kandilli'ye uzanan Servi Ormanları'nın ev sahipliği yapması nedeniyle Göksu'ya Gümüş Servi adını vermişti. Şu an kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösteriyor. Göztepe'nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana geliyor ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek küçük su çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülüyor Göksu Deresi. Göksu Deresi'ne geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Hemen derenin iki tarafında da bulunan kafe ve restoranlarda boğaza karşı yemek yiyebilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Hemen derenin üstünde bulunan teknelerle tekne turu yapabilirsiniz. Boğaza yolculuk yapabilirsiniz. Sanki buraya geldiğiniz zaman İstanbul'da değil de küçük bir sahil kasabasındaymış gibi aslında kendinizi hissediyorsunuz. Ayrıca kanoda yapabilirsiniz buraya geldiğinizde diyelim ve sizi bu güzel Göksu Deresi'nde baş başa bırakalım. Ha bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Buraya hafta sonu geldiğiniz zaman bu restoranlarda ve kafelerde oturacak yer bulamayabilirsiniz. O yüzden gelmek istiyorsanız hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Eğer güzel bir manzaraya karşı oturup keyif yapmak isterseniz.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş.
0: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
8: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum

0: Kadir.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Mavi bir zürafa mı?
18: Vay, konuşabiliyor musun?
17: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize gelin.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor,
3: yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanız.

0: Bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketleri.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
1: Yıldırım Beyazıt'ın 630 yıllık mirası, İstanbul'un fethinin ilk habercisi Anadolu Hisarı Kalesi. Sevgili seyirciler, bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Riva'da başladık programımıza ve Anadolu Hisarı'nda programımızı sonlandırıyoruz. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gül ...gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öptüm, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum?
1: Olduğu kadar Tuğba, pek değil.
0: Tabii ki olduğu kadar yani. Ama her gün yeni bir şey öğreniyorum, biliyor musun? Sana da tavsiye ederim yani.
1: Yeni şeyler öğrenmek iyidir Tuğba.
0: Gel bir gün benimle çalışsan en iyisi.
1: Ben işimden çok memnunum. Bu arada mavi yakışmış.
0: Evet, bugün maviler içerisindeyim. Neredeyim? Esenler'de. Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisine geldim. Burada çalışacağım bugün. Aklınıza ne geliyorsa evlerden toplanıyor. İşte plastikler, cam, poşet ne varsa buraya getiriliyor. Ve sonrasında neler oluyor derseniz. Merak ediyor musunuz sevgili seyirciler? Hadi buyurun başlayalım.
1: Geri dönüşüm önemli bir konu Tuğba. Hepimiz çok merak ediyoruz.
0: Peki beni kim çalıştıracak, kim yönlendirecek? Serkan Sancak, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, umarım hoş bulmuşumdur. Arkada böyle dağ gibi geri dönüşüme gelen atıklar var. Neler yapıyorsunuz burada?
2: Burada evlerden topladığımız atıkların ayrıştırmasını, sınıflandırmasını yapıp hepsinin kendi sınıflarındaki fabrikalarına sevkini sağlıyoruz.
0: Ne kadar güzel işler değil mi? İşte ben de bu işlere bir girişeyim dedim. Hani belki yapabilirim, buraya bir katkı sağlarım ama bilmiyorum yapabilir miyim?
2: Tabii ki biraz zor. İnşallah yapabilirsiniz.
0: O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Zor Biliş ve Tuğba. Anlaşılan bugün yine macera dolu dakikalar bizi bekliyor.
0: Eldivenlerimizi bir giyelim önce. Yukarıda savaş var. Savaş çıkmış yukarıda. Evet, ne kadar da renkli eldivenlerimiz var. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Öncelikle çuvalı çekelim.
0: Çuvalı çekelim?
2: Kendimize doğru açığa çıkarmamız gerekiyor
0: bunu.
2: Ki...
0: Bunu?
2: Evet.
0: Emin misiniz?
2: Evet.
0: Yok. Ben bunun altında kalırım, size söyleyeyim. Yok. Hayır. Yok mu bunun başka yolu?
2: Başka yolu maalesef. Dışarıya kadar almamız gerekiyor ki iş makinesiyle yerine koyalım.
1: Ha gayret Tuğba. Biraz daha uğraşırsan olacak sanki. Pes etme sakın.
0: Altında kalacağım ben bu çuvalın. Yok, olmuyor.
2: Biraz daha çekerseniz farklı bir işe alabiliriz.
0: Altında kalacağım yani, öyle gözüküyor çuvalın.
1: Asma suratını hemen. Vazgeçme Tuğba.
0: Ama bu devrilecek ya. Hayır, yok ya. Bence bu burada bırakalım bunu yani.
2: Peki size bir tık daha kolay bir iş tavsiye edelim, onu yapalım.
0: Acaba ne? Ne?
2: Buyurun.
1: Serkan Bey de Tuğba'nın yeteneksizliğini fark etti ve narin kızımızı belki yapabilir diye başka bir etaba yönlendirdi.
0: Atıklar işte bu bantın üzerinde ayrıştırılıyor. Ekip bayağı hızlı. Beni de ayrıştırmalarından korkuyorum açıkçası şu anda. Ben şu an nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Nereye gidiyorum ben şu anda?
1: Her koşulda işin gücün eğlence Tuğba.
0: Ne yapıyorsunuz abi? Kolay gelsin. Ben şu anda ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Çalışmaya geldim ama ben biraz galiba işten kaçıyorum şu anda.
1: Heh, ben de tam onu söyleyecektim. İş diye gittin, parka götürülmüş çocuk gibi davranıyorsun Tuğba.
0: Şimdi ben artık sululuğu bırakayım, işe başlayayım, değil mi?
2: Bence de.
0: Burada ne yapacağım ben şimdi?
2: Buradaki sizin göreviniz naylonları almak.
0: Naylonları alacağım.
2: Evet.
0: Neye göre naylon? Poşetler değil mi?
2: Evet.
0: Çok hızlı olmam gerekiyor benim, değil mi?
2: Evet. İçlerini boşaltmanız gerekiyor ama.
0: İçi boştu aldıklarımın, değil mi? İçi boştu. Geliyor.
1: Tuğba, geri dönüşüm önemli. Dikkat et lütfen. Gözden kaçanlar var.
0: Ya hayır. gidiyor. Sonra ne yapacağız o poşetleri?
2: Sonra presleyip fabrikasına göndereceğiz.
0: Hop hop hop, işiniz bayağı zor ya. En zor kısmı burası mı?
2: Evet. İlk kısım çünkü.
0: En zordan mı başladım ben?
2: Tabii önce zoru gösterdik size.
0: Bayağı hızlı ilerliyor ama ben yetişemiyorum.
1: Çünkü dikkat etmiyorsun ve mızmızlanıyorsun Tuğba. Aklın işte değil.
0: Nasıl peki, yapabiliyor muyum?
2: Yani çok iyi sayılmaz.
0: Ama onlar da öyle yapıyor.
2: Ama sizden hızlılar.
0: Daha hızlı olmaya çalışıyorum sizin için.
1: Hatta çok kötü Serkan Bey. Acı da olsa söyleyin gerçeği.
0: Camlar da çıkıyor. Elime dikkat etmem gerekiyor değil mi?
2: Tabii.
1: Aman Tuğba, iş kazası yaşama.
0: Abi yardım edin bana.
1: Ne oldu, pes mi ettin Tuğba? Bant takıyor, hadisene.
0: Biz şimdi bantın en başındaydık. Neden buraya geldik?
2: Orada biraz daha hızlı olmanız gerekiyordu. Çok başarılı olamadınız.
0: Ama burası, ne yapayım ya?
2: Burası biraz daha...
0: Burada ne yapacağım şimdi?
2: Hareket edebileceğiniz yer. Plastik olan malzemeleri ayıracağız burada.
0: Plastikleri?
2: Evet.
0: Tamam. Şu anda bir karton geçişi var. Bu olur mu?
2: Olur.
0: Bu?
2: O çöp.
0: Ha, o çöp oluyor.
2: Burada da kartonların altına bakmanız gerekiyor. Onların altında olabilir.
0: Ha.
2: Kaçırmamamız gerekiyor.
0: Anladım. Bayağı bir detaylı çalışma var burada yani. Bu?
2: Olur.
0: Çöp mü? Çöpmüş.
1: Bir şey buldun, o da yanlış oldu.
0: Var ya, çok fazla cam var şu an burada. Bu çöp bu.
2: O çöp.
0: Bak artık algıladım. Hayır, çok hızlı ilerliyoruz ya.
2: Kartonların altına bakmayı unutma.
0: Bakıyorum.
2: Olabilir onların altında.
0: Bakıyorum, hızlanıyor yavaş yavaş.
2: Ama bir tanesini alırken diğerlerini kaçırmaman gerekiyor.
0: Aa evet,
2: gerekiyor.
0: Ya plastik, var ya.
2: Onu kaçırıyorsun.
0: Şey yapmanız lazım. Çok iyi konsantre olmanız lazım olaya.

0: Bu nedir ya? Durdurun dünyayı, inecek var. Bunlar mı?
1: Evet. Eyvah. Ama hızlı olman gerekiyor. Bir tane aldıktan sonra gerisini bırakmaman gerekiyor.
0: Of! Ya çok zormuş bu iş ya.
2: Daha bir iş için şu işte kolay dediğini duymadım Tuğba. Sana göre her iş zor zaten.
0: İyi de ben burada çok sıkıştım şimdi. Ne olacak? Birazdan böyle burası arka dağ gibi olacak yani, değil mi?
1: Olmadan süpürgeyle aşağıya depolama alanına iteceğiz.
0: Bir de yani. Bu şekilde mi?
1: Evet.
2: Aferin Tuğba. Süpürmeye devam et.
0: Topla, süpür, ayıkla, değil mi? Bayağı bir iş çıktı bana bugün.
1: Bu kısımda başarılısınız ama.
0: Efendim?
1: Bu kısımda başarılısınız.
0: Ya bir şeyde başarılı olayım zaten ben artık. Teşekkür ederim.
2: Tuğba bu tebliği hemen kötüye kullanır benden söylemesi.
0: Bu kadar yeter mi? Bitti herhalde işim.
1: Yok. Daha nasıl? Yeni başlıyoruz. Çalışmamız
0: gereken yerler var. Yeni mi başlıyoruz? Bir sürü şey yaptım orada.
1: Aşağıda. Farklı birimlerde çalışacağız.
0: Şuradan aşağı atsam kendime olur mu? Şuradan insem. Neyse tamam hadi gidelim o zaman.
2: Tam da dediğim gibi oldu. Tuğba o tebrikten sonra işten kaytardı bile. Şaşırmadım.
1: Tuğba Hanım nerede? Aşağı inmesini söylemiştim ama.
0: Hop! Çok eğleniyorum ben ya. Merhaba Serkan Bey.
1: Siz ne ara oraya gittiniz Tuğba Hanım?
0: Aşağıdan birkaç bir şey topladık. Hop! Durduruyorum falan. Şimdi aşağıdan arkadaşlarla birkaç bir şey topladık biz. Şuradaki sokaktan.
1: İyi.
0: Siz burada yukarıda bir şeylerle uğraşırken ben arada kaçtım. Artık
1: olduğu kadar. İyi bir kaçış olmuş.
0: Evet. Şimdiki görevim de benim.
1: Şimdi biraz daha sizi yoracağız. Yorulacağınız bir işi göstereceğiz.
0: Nasıl yani? Ne kadar yoruldum?
1: Yapabilecek misiniz ona bakacağız. Bizim yukarıda bandın üzerinde ayrılan tenekelerimizin tekrar temiz hale getirilmesi var.
0: İçini mi yıkayacağız?
1: Yok. Üzerindeki naylondur, kağıttır, o tarzda malzemeleri üzerinden çıkartıp prese atacağız.
0: Tamam o zaman.
1: Sizi bekleyen görev bu.
0: Tamam, hadi gidelim. Allah! Geldi. Burası bayağı... Burası bayağı tozlu ve gerçekten bu çalışmak çok zor. Bunları mı atacağım şimdi?
1: Evet.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor, oluyor ama onlar temiz. Pis olanları ayıklarsanız daha...
0: Şey, pisleri mi atacağım yani?
1: Evet, önce ayıklayıp...
0: Ya bayağı bir sıkıntılıymış bu ya.
2: Kaytarmanın bir cezası olmalıydı Tuğba.
0: Bunlar sonra nereye gidecek?
1: Fabrikaya gidecek. Eriyecek.
0: Hayır!
1: Daha yeni başladık. Devamı
0: ya,
1: gelecek.
0: Nasıl?
1: Ama onda karton var attığınızda. O olmadı.
0: Nasıl olmadı? Pardon ya.
1: Evet.
0: Görmedim. Ama o arasında bayağı sıkışmış. Bence onu siz çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum ben.
1: İşinizi bana yaptırıyorsunuz.
0: Şey benim özelliğim bu zaten. İşe gidiyorum ama işi başkalarına yaptırıyorum ben. Arkadaşlar çok yoruldum.
1: Bence hızlı olmalısınız. Mesai bitimine kadar hepsini temizlemeniz.
0: Ne kadar sürem kaldı?
1: Yaklaşık olarak bir saatimiz var.
0: Ha bir saatte yaparım ben ya.
1: O da olmadı.
0: Olmadı mı? Daha ne yapmam gerekiyor?
1: Daha dikkatli olmanız gerekiyor.
0: Çok terledim ya. Mola veremez miyiz?
1: Zaten yapacağınız iş burada ve bir saat vaktiniz var.
0: Bari bir çay içeydik ya.
2: Tuğba yoruldumdu, halim yoktu, terledimdi, üşüdümdü, çaydı çorbaydı derken yine kaçış peşindesin, gözüm üzerinde haberin olsun.
0: Gerçekten abartmıyorum, çok yoruldum. Eldivenlerimden de görüleceği üzere şöyle de vereyim. Kamera arkasında da bir ekibimiz var tabii ki. Nasıldım sizce? İyi miydim?
1: Bazı yerlerde zayıf olabilirsiniz ama genel anlamda başarılı. Başlangıçtaki çuval çekme olayını biraz yapamasa bile daha sonra bandın üzerindeki ayrıştırmada başarılı olduğu noktalar oldu. Günün sonunda kendisini daha yorucu bir işte teneke ayrımında çalıştırdık. Orada da alnının akıyla çıktı diyelim. Gayet başarılıydı ve günü tamamladı. İlk iş günü olmasına rağmen gayet başarılı bir gün geçirdi. Ama öğrenmesi gereken daha çok şey var.
0: Peki buradaki geri dönüştürülen şeyler ne oluyor dersiniz? Hemen alalım. Efendim okul defteri haline getiriliyor. Esenler Belediyesi buradaki geri dönüşümden sağladığı kazançla öğrencilerin defter ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 450 bin defter buradaki atıkların sonrasında kazanılan parayla öğrencilere alınıp bedava dağıtılıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar diliyoruz. İşiniz hiç kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Çok güzel işlere imza atın inşallah.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisindeydim. İçeride yapmaya çalıştım bir şeyler. Çalıştım. Yani artık ne dersiniz? Artık yorgunluktan konuşamıyorum ki çalışanları düşünmek lazım biraz da. Ben zaten bu programı yaparken bunu da düşünerekten bu işe giriştim. İnsanların ne kadar yorulduğunu anlamak için kolay mı sandın Tuğba deyip yola çıktım. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.

0: Günaydın Meray.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydi?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meray.

0: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
1: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
2: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
0: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
2: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'taydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sahota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başlama gene! Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğiz. Bakalım zaman ne gösterecek?

0: iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... ...Sedat işkence içinde kıvranacak, Sevim de senin olacak.
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Sevim de benim olacaksa, söyle nasıl yapacağız bunu?
0: Bak dinle ne yapacağız.

0: şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok, hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön, ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe zevkten dört köşe oluyorum.

0: odama.
1: Bana nasıl yaparsın bunu? Sen karımla ha?

0: Geberteceğim.
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
2: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
2: Sen sus! En adi, en aşağılık bir daha iğrençsin! Asıl seni gebertmem lazım! Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun Sedat! Dur anlatayım!
2: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm! Bu evde senin yerin yok artık!
1: Sedat! Dur anlatayım! Masumum, lekesizim! Acı bana Sedat! Çocuğumuz acı! Aç kapıyı, yalvarırım
3: Sedat! Hiç kester misin?
1: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için! Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
4: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatışmıştır. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
1: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
4: Aferin kardeşim.
5: Avrupa'ya gitti Sedat.
1: Avrupa'ya mı gitti?
5: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
1: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
5: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
1: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: affedersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevgim yüzünden yaptım. Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik. Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
1: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
0: Beraber akşam gideriz.
1: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
0: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
1: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
0: Allah'ın
1: adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at onu elimden!

0: Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanık, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize.

0: Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun. Ben de gebeyim.
1: Gebe misin? Hı.
0: 4 aylık. Vah kardeşim vah! Demek ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: tamam galiba.
1: Hayırlısıyla doğru inşallah.
2: Selim Gürcan!
0: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
0: Ne istiyorsun?
3: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşamak haram sana.
0: Bunları söylemek için mi geldin?
3: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
0: Alamazsın! Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Alacağım! Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
0: Vermeyeceğim onu sana.
3: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
0: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye, çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum, onu benden...

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: Onun yüzü var, sıklaştı pancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin, bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı?
3: Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir.
1: Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan.
3: Elem teref işkem gözlere şişmaşallah, Allah nazardan saklasın. Öyle, öyle. Gününden önce doğdu ama hiçbir eksiği yok ya. Maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacaksın? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyormuşsun yavrunu?

0: anlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğum.
2: Maalesef.

0: Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
1: Bir aya yakın vakti vardı, sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.
2: Uyudu mu?
3: Ay maşallah, oo canım benim canım.
2: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
3: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği.
2: Bayramı mübarek ol senin de.
1: Buyurun şekerim. Siz de buyurun.
3: Buyurun. Rujum
2: nasıl, yakıştı mı?

کجا گرده؟

0: Neden bize kimse gelmiyor?
1: Güzel, gel. Gel, öp elimi. Bak ne vereceğim sana. Gel, gel bakalım. Maşallah evlat. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
0: Ay, teşekkür canım. Ederim teyzeciğim.
1: Bir şey değil, canım benim.
0: Öpeyim teyze.
2: Çok yaşa oğlum, inşallah büyük adam olursun. Al bakayım.
1: Öp bakalım, el öpenlerin çok olur. Bu da benden sana.
0: Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
3: Başka zaman çıkarız oğlum.
0: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayınca, sana yeni şeyler almayınca ne yapayım parayı? O zaman bu paraları da istemiyorum.

0: buralı?
1: Bak, burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak, bunlar da vapurlar. Bak, burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
0: Ne zaman?
1: Yakında yavrum.
0: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim, çıkalım buradan.

0: Şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı. Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana.
1: Üzülme. Bu af Hızır gibi yetişti imdadınıza. Yarın bitiyor çilesi. Benimle beraber çıkıyor.
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün. Sonra sen de çıkıyorsun. Bu kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
2: Vakit içeriye!
3: Sezer, hadi içeri.
0: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
4: Oh,

yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: Müştefik. Ben de geleyim seninle. Çok sıkıldım artık. Ne olur beni de çıkar buradan.
1: Hakkını helal et kardeş.
2: Ana siti gibi helal olsun.
1: Geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun şu affı çıkarana.
1: Geçmiş olsun.
2: Ya kardeş sorma. Allah razı olsun.
4: Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
1: Hadi güle güle kardeşim. Güle güle.
5: Hadi gel yavrum gidiyoruz.
0: Peki sen neden gelmiyorsun bizimle?
4: Sonra geleceğim yavrum. Bir daha da hiç ayrılmayacağım.
0: Ya gelmezsen?
4: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
0: Ben de ölürüm.
4: Canım yavrum. Bir tanem.
0: Bir tanecik anneciğim benim.
2: Buzlukları be, çocuktan betersin. Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun. Hadi sen de düş önüme.
1: Hadi dur bana! Nasıl? Ay.
5: İşte evimiz burası, gördün mü?
0: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
5: Tabii buraya gelecek.
0: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
5: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size. Güzel güzel oynayın. Sakın incitmeyin birbirinizi. Olur mu çocuklar, hadi bakalım. Hadi canım!
6: Ulan annen çok şişko be!
0: O benim annem değil ki, Şaziye teyzem!
6: Peki, senin annen yok mu?
0: Var! Yakında gelecek!
1: Şimdi nerede öyleyse?
0: Hapiste!
1: Annen niçin hapisteymiş, ne yapmış?
0: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi, hiçbir suçu yokmuş!
6: Hadi lan! Suçsuz insanı hapsatan var mı be?
2: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki, hapse soktular.
6: Baban da mı hapiste?
0: Babam yok benim.

0: öldüğünü söyledi.
1: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü be?

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.
0: Gelecek yavrum. Yakında gelecek.

0: yavrum. Sesirim benim.
1: Bir daha gitmeyeceksin değil mi?
0: Gider miyim, senden ayrılabilir miyim hiç?
2: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
5: Hesap.
4: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
9: Doğrusu Carrefour'da.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Senin patron zengin mi var?
12: Parasının hesabını bile bilmez.
13: Yolda bu kızla çarpıştım.
14: Hepsi bizim mi?
11: Elbette bizim.
12: Çalınan paranın 2 milyon 700 bin lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
13: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
12: Parayı kaptırdınız.
11: Benim yanımda çalışmak ister misin?
12: Günaydın efendim.
11: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
15: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
12: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
16: Fadime bugün 18'de TV4'te.
17: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi.

0: Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
6: Carrefour'sa. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çift.

0: çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu.
2: Yok, dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet. Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

0: Nesrin!
1: Ablacığım! Oh. Hepsi bu kadar! Bir varmış bir yokmuş! Her şey bitti çok şükür!
0: Çok şükür!
1: İşe buldum sana!
0: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada, bisküvi fabrikasında!
0: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi, hadi konuşma böyle! Asıl Sezer'le sen olmasaydın ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
2: Ver bakalım iki miski!
3: Boş versene sen! Vurmadı ki, yanından geçti!
2: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme!
3: Vurdu mu söyleyin lan!
2: Ben görmedim vurduğunu!
3: Söylesene lan!
2: Ben de görmedim!
3: Ne haber, vurmuş mu?
2: Yalancılar! Hepiniz yalancısınız! Ver misketlerimi bakalım!
3: Kabahat bizde ki seni oyuna aldık! Hadi bas bakalım!
2: Erkek sen, kalk bakalım! Hadi, kalksana!
0: O sizden küçük, hem arkadaş olacak!
3: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane...
2: ...değilim ben!
1: Baban kim? Nerede? Söylesene!
0: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi! Hadi gel sen çocuğum!

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadım. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.
0: İşte baba.
1: Ne güzel adammış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
0: Bizim evimizdi.
1: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
0: Eski resimlerin arasında bulup dün yaptırabildim.
1: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
0: Hadi yeter artık.
1: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
0: Peki. Bakın Sezacık geliyor çocuklar. Hadi basketin gelme yanımıza.
1: Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam var mıymış?
2: Var var.
1: İsterseniz beni bir daha oynatmayın ama yine de bağırmayın. Allah korusun. Sizin de babanız ölse ne olacaksınız?

0: oğlum. Şimdi sobayı da yakarım sana.
1: Ne hava ne hava! Tevekkeli dememişler. Kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen. İçinde birkaç tahta parçası var. Neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti. Hastasında, bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
0: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
0: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi!

0: zahmet oluyorsun. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar? Nereden buldun bunları? Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuk?
1: Ha? Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
1: Sen çok üşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
1: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm.

0: O zaman hapse atmazlar değil mi?
1: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
0: Söz veriyorum anneciğim, hiçbir şey çalmayacağım.
2: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
1: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledi mi hiçbir şey kalmaz.
2: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
1: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Öksür çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt, yağ, reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
2: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
2: Sezer, yavrum, hadi ilacını iç.
0: Acı mı anne?
2: Hayır yavrum.

0: görmem lazım. Randevunuz yoksa göremezsiniz.
1: Görürüm, hem de öyle görürüm ki.
0: Çekil önümden, hep bir dakika hızlıydı!
2: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
3: Dinlemedi beni, zorla girdi efendim.
1: Sen sus, şimdi ağzını yırtarım. Oğlun ağır hasta, ateşler içinde yanıyor zavallı.
2: Neler saçmalıyorsunuz, benim oğlum doğarken öldü.
1: Hayır, ölmedi. Aldattık sizi. Ölen benim çocuğumdu. Hapiste aynı gün doğurduk Sevim'le. Sonra ölüyle diriyi değiştirdik.
2: Ne malum doğru söylediğin?
1: Efendi, efendi sen ne söylüyorsun? Sezer'in yüzünü bir kere görmen kendi oğlun olduğunu anlaman için yeter. Hasta, perişan zavallı. Bu yalanı daha fazla sürdürecek gücüm kalmadı. Annesinden gizli koştum sana. Yalvarırım gel kurtar onu.
2: Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız? Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Vicdan lafını sen hiç alma ağzına Sevim'e yaptıklarından sonra! Hem şimdi hesap zamanı değil, Sezer'e koşalım! Sezer'i kurtaralım önce, hadi yürü!

0: kimmiş o adam Şaziye Hanım? Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür.
1: Hani babası ölmüştü Sezer'in? Peki neredeymiş bu zamana kadar?
0: Neden sakladınız sağ olduğunu?
1: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kaba, hadi olmasa kaba! Defolun beni! Çekilin, defolun! Hadi!
2: Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok!

0: Babası geldi götürdü.
1: Babası mı götürdü? Nasıl buldu burayı?
0: Ben haber verdim.
1: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
0: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefretin yüzünden çocuğunu öldürecektin. Senin üç kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir? Ablacığım!
2: Kalp atışı gayet normal.
3: Normal.
2: Evet.
3: Nasıl doktor?
4: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, severimi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana.
0: Fazla uzattın, git dedim buradan. Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: Sen bil bakalım, kimim?
1: Tanıdım. Babamsın sen.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyorum. Allah yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Hı? Yoksa gene rüya mı şimdi?
0: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
1: Babacığım!
0: Yavrum!
1: Gene oğlum de bana! Bir daha sarıl, bir daha öp beni!
0: Oğlum!
1: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni! Şimdi benim de babam var artık! Hem de resimden baba değil! Aslan gibi sahici babam var! Allah dualarımı kabul etti! Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de! Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi! Babacığım, babam, babam, babam, babacığım!
2: Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
3: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
0: Al bakayım, ha, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
1: Baba! Ben seni çok seviyorum.
0: Ben de seni.
1: Peki... Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
0: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
1: Neden yalan söylesin?
0: Utancından.
1: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
0: Hiçbir zaman.
1: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
0: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün,

0: Ne yamazsın? Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
1: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de babasız da yaşayamam ben artık.
2: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
1: Annem var benim. Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
0: Sezer, terbiyeli ol. Kulaklarını çeker.
2: Zarar yok Sedat. Çocuk o, yakında alışır.
0: Ben gidiyorum. Saat 11'de ilacını içirirsin.
2: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun. Gecikme lütfen.
0: Allah'a ısmarladık Sezer.
1: Güle güle.
2: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım. Sokak! Parçalarım seni!
1: Ben de babama söylerim!
2: Bir de tehdit mi ediyorsun bacaksız? Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım seni!
1: Didik didik yolarmış!

Komik geliyor, komik!

Vuruldum!

0: Ne koşuyorsun böyle hastasla?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, ama paralar dışarı!
0: Dur, dur, dur, dur! Teslim hadi, oluyorum! Teslim oluyorum, al paraları!
2: Bu ne hal böyle?
3: Küçük Bey'in şakası efendim!
4: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
0: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
4: Terbiyesiz, dilimi koparırım seni!

0: Bak şu halime, ağzının payını vereceğine gülüyorsun bir de!
1: Hepimiz çocuk olmadık mı? Dur, dur, dur bana! Yok, ama bana olmaz! Dur, dur, yapma!

0: me va nunca.
1: Beğenir ister misin?
2: İsterim.
1: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
2: Anneme.
1: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
2: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
1: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işlediği suçun cezasını sana çektirdi.
2: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi. Sana ne yaptı anne?
1: Sen daha küçüksün, anlamazsın. Hadi yemeğini ye.
2: Annemsiz boğazımdan geçmiyor. Böyle yemeklerden hiç yemiyor anne.

0: Yavrum benim. Ben de yavrum. Ben de seni özledim oğlum. Oo, çok da şıksın. Elbisen pek yaraşmış. Babam mı izin verdi bana gelmen
1: için? Hayır. Seni görmemi istemiyor. Ben de kaçtım. Beni bir daha bırakma anneciğim. Ne olur bırakma.
0: Bırakmam oğlum. Hiç bırakma.
2: Hadi hadi oğlum.
3: Da fiyakalısın be! Dur da toz konmasın üstüne!
1: Boş ver! Hepinizi çok özledim! Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız! Olmaz mı?
2: Olur! Olur. Olur.

0: Yavrum. Canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum. Seni götürmeye geldim.
2: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyor. Bende kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polisle.
2: Her zulmü yaparsın sen.
1: Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan!
2: Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
2: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatağa...

0: Sokakta yakaladığım günü ne çabuk unuttun?
1: Çık! Çık git evimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım. Aramızdaki düşmanlık yüzünden onu mahvedeceğiz.
1: Nihayet anlayabildin mi bunu?
0: Bak, dinle beni. Birbirimize olan kinimizden, nefretimizden bir an için sıyrılarak bakalım bu meseleye. Ne verebilirsin Sezer? Burada, bu çevrede sokak çocukları gibi büyüyecek. Doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zamanda görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
1: Bu gece yanımda kalsın. Yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

0: Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?
1: Bundan sonra ne zaman istersen beni görebileceksin. Söz verdi babam.
0: O eve gitmeyeceğim ki sana gelmem için izin versin.
1: Gideceksin. Yarın ben götüreceğim seni.
0: Giderim ama babamın elini öperim. Biraz oturur dönerim sana.
1: Orada kalacaksın.
0: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
1: Beni üzüyorsun ama.
0: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
1: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler alacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
0: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
1: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yarı aç yarı çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
0: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
1: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
0: Demek çok geliyorum sana.
1: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
0: Öyleyse beni sevmiyorsun.
1: Evet, sevmiyorum.
0: Sevsen zaten söylemezdim bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
2: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
2: Atla arabaya!
3: Hey, amigo! Cesa bana! Ay, yusuf!

0: Hey, karnın mı aç? Al öyleyse.
1: Sana kalmadı ama.
0: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
1: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
0: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: Annemle babamı barıştır. Birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım. Karnım da aç. Üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Hani ya sıcak sıcak, taze taze, dumanın üstünde bunların, dumanın üstünde. Şimdi geldi fırından, şimdi çıtır çıtır simitler. Eyvallah. Hadi bir yem pişman bir de yemeyen, sıcak sıcak, sıcak sıcak. Dumanın çaba, dumanın çaba. Koşun gelin, koşun gelin.
2: Nasıl gidiyor işler adam?
1: Vallahi bildiğin gibi açlıklar elmiyor, ama bak şuraya. Almadan geçiyorlar birader. Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: Koşuyorsun be.
1: Öldürecek beni. Kurtar amcacığım.
2: Elimden kurtulamazsın. Hırsız seni.
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim? Simidimi çaldı.
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım. İki gündür hiçbir şey yemedim de.
0: Al paranı, bas git hadi.
1: Sağ ol amca. Bir gün öderim borcumu sana.
0: Lan utanmıyor musun simit çalmaya? Senin annen baban yok.
1: Hayır. Kimsem yok benim.
0: Hiç kimsen yok mu?
1: Hayır, yok.
0: İyi, şimdi gel benimle bakalım. Karnını güzelce bir doyuralım.
1: Yaşa sen amcacığım!

0: kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çarptı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Senin patron zengin mi bari?
5: Parasının hesabını bile bilmez.
6: Yolda bu kızla çarpıştım.
7: Hepsi bizim mi?
4: Elbette bizim.
5: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
8: Maalesef doğru.
6: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
5: Parayı kaptırdınız.
4: Benim yanımda çalışmak ister misin?
5: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
5: Paran için davacı mısın?
8: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
5: Bu kız benim kalbimi çaldı.
9: Fadime birazdan TV4'te.
10: Okul zili çalmadan A101'e! Pinli eğlenceli defter 165 lira, manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira!
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
16: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
20: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
21: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
3: Yumoş'tan yeni

çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Bak şurada ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
1: Gördüm.
0: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni. Hadi.

0: Bu resim sende ne arıyor?
1: Annemle babam onlar benim. Sana yalan söyledim. Kimsesiz değilim ben. Annem de babam da var benim. Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
0: Annen nerede şimdi?
1: Sana ne?
0: Söylersen seni annene götüreceğim.
1: Sen ben götürecek misin?
0: Tabii götüreceğim.
1: Ver resmimi öyleyse.
2: Seni istiyorlar kızım.
3: Alo, ben Sevin.
2: Nihayet kavuştuk ha!
3: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
2: Tanımadın mı? Ben Nedim. Çocuğunla konuşmak ister misin?
3: Ne? Sezer senin yanında mı yoksa?
2: Konuş annenle.
1: Anneciğim! Sakın merak etme beni! Bir şeyim yok!
3: Yavrum! Sezer'im, canım oğlum benim!
1: Canım anneciğim! Çok özledim seni! Nerelerdesin?
2: Götürün şunu! Çocuğuna kavuşmak istiyorsan, bir saat sonra İstinye Vapur İskelesi'nde beklersin. Seni buraya getirecekler. İşe polisi karıştıracak olursan, tavuk gibi boğazlarım.
3: Alo! Alo! Alo!
4: Ne oldu kızım?
3: Hiç, hiç Cemil Efendi!

0: Canım oğlum benim!
1: Canım anne!
2: Dur bakalım! Önce seninle aramızdaki eski hesabı kapatacağız!
1: Bırak annemi!
2: Mee! Çok oldun be bacaksız! Al götür şunu!
3: Vay üstüne patron!
1: Bırak beni!
0: Hala ne istiyorsun benden?
2: Seni senelerce evvel istemiştim, hala da istiyorum!
1: Anne! Bırak anne!
0: Öldürsen de teslim olmazsın!
2: Sizleri unutuyorsun, ya onu öldürürsem? Beni kötü davranmaya mecbur etme! Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Beni kurşunladın, gene de sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün biraz daha fazla sevdim seni. Bana evet dersen çocuğunu da seni de paşalar gibi yaşatırım.

0: Karnın acıkır ya da uykun gelir zaten.
1: Çok geldi diyorum. Ay. Şimdi be.
0: Hadi yürü. Açık kalsın.
1: Yok. Benden de korkuyorsan git denize at kendini.

0: Buradan tahta kurusu gibi ezilecektin, çekil yolumdan!
1: Kamyoncu amca, annemi kurtaracağım! Ne olursun beni Kanlıca'ya babama götür!
0: Demek anneni kurtaracaksın! Atla bakalım!
1: Yaşa sen!
0: Gel! Hop.

0: Bana verir misin?
1: Baba! Baba! Koş! Baba koş!
2: Kızlarım yavrum!
1: Dur baba! Önce annemi kurtaralım, sonra öpüşürüz.
2: Ne oldu annene? Anlat bakayım.
1: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti. Ben kaçtım.
2: Topal bir herif mi?
1: Evet baba. İsmi Nedim. Annemden bir şey istedi. Razı olmazsan Sezer'i öldürürüm dedi. Hadi durma gidelim.

0: Bir daha verir misin?
1: Yeter artık. Yatak odamıza çekilelim.
0: Yok, yapamayacağım. Oğlum için bile olsa yapamayacağım.
1: Yapamayacaksın demek. Yapamayacaksın ha?

0: Baba, yaşa babacığım.
1: Aman teslim olmayacağım sana.
0: Anneciğim, korkuldum.
2: Söyle. Bundan evvel de sevimin suçu yoktu değil mi? İkimizi ayırmak için her şeyi sen hazırladın değil mi?
3: Dur, vurma ne olur. Ablamın zoruyla yaptım her şeyi.
2: Allah kahretsin ikinizi de!

0: Senden af dileyecek yüzüm yok.
1: Ben her şeyi affettim.
2: Kıpırdamayın! Kıpırdarsan beynine kurşunu yersin. Gel bakayım buraya, hadi. Teslim ol Nedim! İmali ve satışıyla suçlusun! Teslim olursan suçun hafifle!
3: Yolumdan çekilmezseniz çocuğu öldürürüm! Ben öyle de ölmüşüm böyle de!
2: Kaçabilme imkan yok! Nasıl olsa yakalanacaksın! Çocuğu bırak! Silahını ver, teslim ol!
3: Yolu açın yoksa vururum çocuğu! Son defa söylüyorum, çocuğu öldürürüm!
2: Bırakın geçsin!
1: Nedim!
0: Sakin ol!

0: Alo, İlyas sen misin?
1: Benim.
0: Ben Nedim. İşler ters oya döndü, yurt dışına çıkmam lazım. Hemen takma saç, elbise, gözlük getir, anladın mı?
1: Neredesin patron?
0: Alo, alo! İlyas!

0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim olacağım!
1: Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Kalk ayağa!
0: Yapma!
1: Bir yere kaçamazsın! Annemle babama yaptıklarının cezasını çekeceksin! Kalk, düş önüme! Eller de yukarı! Eller yukarı dedim! Hadi yürü bakalım! Polis amcalara kadar marş marş! Hadi bakalım, dans et! Hadi dans edin!
0: Hayır, yapma!
1: Dans et, yapma, dans et birazdan!
0: Yapma, yapma! Yapma, yapma, yapma!
1: Bir daha aklını başına al, yaramazlık yapma!
0: Yapma!
1: Hadi,
0: ne olursun yapma!
1: Seni canlı canlı götüreceğim polis amcalara! Bir daha kalleşlik edersen, hiç şakaya gelmem, vururum!
2: Saydım kurşunum bitti. Şimdi ben geberteceğim seni.

0: hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii sizdenim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
1: Sezer'im! Sezer'im! Anneciğim! Yavrum benim!
2: Aslan! Aslan oğlum benim!
1: Canım! Ay yavrum benim!
2: En büyük armağanı hak ettin, dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece, bir tarafımda annem... ...öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
2: Canım, aslanım benim!

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım. Ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali, balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

İşte bu da şıp sevdi Ömer. Her gele Romeo rolü oynamaya bayılır. İşini bozacağım ama mecburum abiler, ekmek parası. Edeceğim hana apartmanı, böyle üç arkadaşım olsun yeter. Böyle üç arkadaş bir orduya bedeldir.

0: Madonna.
1: Aşağıdan yavrum, aşağıdan.

0: Güllük gibisin maşallah! Kıvır yavrum, kıvır!
1: Helal abiler, helal!
0: Gel güzelim, bir öpeyim seni! Gel ya!
1: Ne oluyoruz be?
0: Öpmeden bırakmam!
1: Çek elini ulan! Ortamalı mıyım ben?
0: Meze yavrum!
1: Al sana meze! Al!
0: Dur ya, dağılır sana! Dükkanımı harf yerine çevirdiniz, yeter be! Yapmayın! Yapmayın!
2: Hey, hey! Bana bakın, hesabı getirmediniz!
1: Ne hesabı amca?
2: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
3: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
2: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız!
0: Afiş dedi!
2: Bu ne kadar para be! İşte daha yok mu daha?
3: Daha, şimdi be! Birazcık düşünler. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız!
1: Evet!
2: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şey alamazsınız! Hadi yallah! Yallah!
3: Aman aman, yallah!
4: Bana bakın, borcunuz nerede?
5: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı!
3: Evet, kalmadı!
6: Ben yemem bu numaraları!
3: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı!
6: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
5: Yürürüz, ne olacak, Allah Allah!

0: paramı verin yahut defolun elimden! Evet. Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden hadi! Gidişinizi göreyim!
1: Allah aşkına yapma! Bana bak,
2: sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
0: Ne oluyorsun, patlaklı!

0: Onu ancak sen kandırabilirsin.
1: Yok, sakın ha, beni bu işe sokmayın. Ben böyle idare ederim işte, toponla.
2: Açsın kapıyı, defolun evimden, Allah cezanızı versin! Ne olur, hadi!
1: Yok, sakın ha!
0: Aslansın sen hemen!
1: Yok, yok, sakın ha! Beni
0: bizi ancak sen kurtarırsın hemen!
1: Çabuk durmuş, beni karıştırmayın!
2: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım! Fena yapacağım, açın diyorum!
3: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
0: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be? Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
4: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haldunu yiyelim! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
2: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın yoksa kapıyı kıracağım!
5: Açın şu kapıyı, açın!
1: Ay, namusum sana emanet!
2: Nerede o köpekler?
1: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
2: Sen ne duruyorsun burada?
1: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
2: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecek misin sen bana? Otur şöyle, otur!
6: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
1: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
2: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
1: Seni Pakizeciğim, senin kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
2: üstüme iyilik sağlık, ben namuslu kadınım ayol,
1: sen bir iffet, sen bir namus sembolü! Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
2: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
1: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
2: Öyle mi canım?
1: Evet sevgilim!
2: Civanım!
1: Zor zavatım!
2: Kalbim, ciğerim!
1: Dalam, böbreğim!
2: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
1: Nasıl sevmem seni?

0: 있으니.
1: 막 하는 데이트 좀 근데 비 그런 거
0: 같아요.
1: 비자 잘 못 주고.
0: 엘알림인 코자스는 맛이단 치카미에 오탐미요 무슨 senin anandır. Ele çamur atacağına kocanı tutmasını bil. Senin ağzını yırtarım ben Alim Allah.
2: Hadi be, muşu buna su attı, sen de
3: kalın. Yırtıyorsun su koca karı, patiskamı yırtıyorsun, mağlup başıya.
4: Yiyin, yiyin çocuklar.
5: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!
0: Bizim gariban takımının erkekleri de amma keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar.
5: Oy.
6: Hello!
5: Ay, ay, ay,
2: hello! Come on, mademoiselle, come on!
5: Hello diyen dilini yesinler!
7: Deliyiz bayan!
0: Tamam, Amerikan dostluğu başladı. Oldu olacak, sofraya buyur edin bari, hadi!
8: Hello, darling!
7: Isır sevgilim, bana da bırak!
0: Ya bunlar bizden açmış be! Ulan ziftin pekini yiyin! Hadi eve gidelim, hadi! Kalkın, yürüyün be!
2: Hadi, kapatalım, cicim gidiyor
1: kız! Sen de gel!
0: Ulan Ömer!

0: yapın ha! Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
1: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
2: Benim de utum kaldı yukarıda!
1: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarımı
0: da... Yooo! Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
2: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
1: Aman Ömer göreyim Pakizem! Canım, uzat bana alt dudağını!
0: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
1: Aa, aa, aa! Yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, Fokustrot dersi!
0: Sen git de onu babana anlat!
1: Ay, ay, ay, ay.
2: Ne olur bizim saslarımızı verin!
1: Kurbanın olayım, ne olur!
3: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
0: Geberin inşallah! Defolun evimden!
3: Sen geber mendebur karı!
0: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
3: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
1: Bunca emeklerimiz heba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o Pakize cadısının!
2: Tüm kabahat sende!
1: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
4: Tabii sensin kabahatlı! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
1: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
2: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
4: Senin vazifen kadını idare etmekti!
1: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatalleriniz yapsaydınız!
4: E canım, sen de anlaş!
3: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
1: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
3: İyi geceler!
1: Sana da!
3: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
4: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
3: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: getirilsin.
1: Suçlu yüksek huzurlarınızda sultanım. İşte buyurun sultanım.
0: Suçu nedir?
1: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda 4 garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
2: Korkunç. Doğru mu? Bunları yaptın mı?
0: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
2: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
0: Merhamet efendim!
2: Cezanı çekeceksin, götürün!
0: Merhamet sultanım!
2: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk balı 33 kuruşa satar.
2: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
2: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun!
0: Merhamet getirin. Sultanım! Ay.
5: Sultanım!
2: Bunun suçu nedir?
5: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
2: 100 sopa! Yandım!
5: Ah!

0: okudun. Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah, nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim! Çabuk olun, vaktimiz kalmadı!
1: Tüh, Allah cezasını versin!

0: Kitabın da cezasını verdikten sonra yakışıklı bir prens geldi. Hayret, size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yeller eser şimdi ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik, İnşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadike.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Hı, öyle sayılırız.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzda ekmek parası kazanıyorum.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın, çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Müthiş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: Hoşça kal Fadi.
1: Güle güle kaptan.

0: ulan yerim seni alem Allah!
1: Ah! Oh, oh, hayvan herif! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin? Ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım.
4: Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız. Bunu yapmaya hakkın yoktu Fadik. Yoktu bunu yapmaya.
3: Al Fadikciğim, sensiz yaşayamayız artık Fadik.
5: Ne oldu?
0: Tamam reis!
5: Helal olsun be!
0: Buyur reis! Ha?
5: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız!
4: Ha? Bu ne bu? Oğlan hergele, sen mi koydun bunları buraya?
0: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım! Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
6: Koyduk.
4: Ne oldu paralar?
5: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
0: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
5: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
0: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak!
5: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşirim! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
7: Çalınan paranın miktarı nedir?
8: 2.700.000 lira.
0: Aman, yemeklere bak be!
9: Buyurun baylar, benim buyurun! Dönerimiz nefis, buyursunlar!

0: mı sizin?
1: Aç olmaz olur mu? Solucanlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik be abla.
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu.
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para? Ha?
0: Ya para kolay.
4: Buyursunlar, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
5: Oğlum, misafirleri bir yere oturtu, buyursunlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın. Tut bacağını, hayır! Büyük bir hadis, düşelim! Hadi, dur, dur! Yıkama çarpı!
2: Ne oluyor ya?
1: Aman! Ben sevdiğim tarafım gitti.
6: Yavaş ya, boğulacaksın!
7: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha götür!
1: Getir, getir!
7: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşçıbaşı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim!

0: Bağırmadın sopu. Aman ne yüzümün kötü.
1: Bunlar kıtlıktan çıkmış galiba.
2: Ya mutfakta yemek kalmadı, ne yapacağız? Hadi yürü sen de.

0: Et la vache.
1: Tintin.
2: Ben falımıza bakayım. Sonumuz iyi olur inşallah.
0: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer burada bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim bu karaya.
0: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor falım?
2: Yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Ay, bir de yakışıklı kaytan bıyıklı delikanlı. Ne ister benden bilmem ki? Rüyam da karşıma çıkar, fal da karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi, adam bırak
2: bu
1: adamı.
2: Bu da ne?
1: Hesap işte, ne olacak?
2: Ne hesabı?
0: Yediğiniz yemeklerin hesabı.
3: Ben bir şey yemedim, hangi yemeklerin hesabı?
2: Ne kadarmış?
0: Tam 217 lira.
2: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz. Sudan ucuz, bedava. Ben bir 500'lüğü göz almıştım. Öyle ya. Teşekkür ederim, al şunu sen de kal.
3: Rica ederim garson bey, buyurun sizde kalsın.
0: Ben ne yapacağım bunu?
4: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin.
0: Ha, anlamadım.
4: Anlarsın sonra.
2: Arkadaş! Açıkçası bizde metelik yok.
0: Ne? Paranız yok mu?
2: Yok.
3: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var.
4: Yaz tahtaya, al haftaya evladım.
1: Biz namuslu insanlarız. Bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette.
2: Belki bu sene, belki 10 sene sonra.
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
0: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar.
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
2: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil. Biz zaten ölmüşüz.
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
3: Ya, 250 lira bana ver!
2: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur.
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya, et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
3: Doğru, haklısın! Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
2: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım.
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
3: Aman mutfak! Cennete gidiyoruz!
5: Hadi!
3: Yemek var mı acaba? Var, yemek var mı da acaba?
1: Akşam yemeği de çıktı sayın.
3: Akşam yemeği de çıktı.
1: Aman aman!
3: Sağ ol, sağ ol!
5: Alın torbanızı da!
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
7: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap
6: kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa, Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
1: Hep kabahat benim zaten.
2: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
1: Milyoner yeğen mi dedim?
3: Ben Yasemin değilim ki.
1: İyi ki de değilsin.
3: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
4: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
1: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
3: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
5: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
3: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
1: 10.000 liracık!
0: Ne? 10.000 liracık mı?
3: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
1: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
6: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
5: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
7: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
8: Darıldın mı cicim bana? Yarın 18'de TV4'te.

0: Size 6 bin liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6 bin liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan.

0: damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 6.000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz.

0: genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell Rotring uçlu kalem seti 49 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

0: Hayret aman ustam sen yıkal.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
2: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
3: Ağlatıyor işte zavallar!
4: Ne yaptın Fadik, bu bizim ölümümüz demek!
1: Ya lan, damaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim çiçek gibi!
4: Beyan be, üç tane damak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
4: Yapın, kurban!
1: Efalan! Ne yaptın işi o? Torbanızı da alın! Bir daha dükkanıma ayak basarsanız kafanızı kırarım!
5: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun diyorum!
5: Patla, yağ dolu mu, ne olacak?
6: Vicdansız şişko sen de! Bırak yakamı be!
7: Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
8: Maalesef doğru.
7: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
8: Üzülme dostum! Bu paranın çalınması beni yıkmaz.
7: Orası muhakkak, ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
8: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
5: Bıktım vallahi canımdan! Bizimkisi de hayat mı be?
6: Hadi, hadi, hadi, deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
2: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
9: Orlanır, itilir, kakılırız ve hep biz haksızız.
5: Oysa biz de insanız.
6: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz. Şu tabiatın güzelliğine bak. Hepsi bizim parselle parselle saat.
2: Oh. Bizimkisi köpek yaşantısı.
6: Ne köpek yaşantısı be sen de?
9: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et.
6: Ben hayatımdan memnunum.
5: Şu köpek kadar olamadık be!

0: Öyle yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Bir, gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım artık.
4: Bırak o kakaşıyı, bırak.
1: Bey, torbayı unuttuk.
0: Aa, dur, oturun, ben gider alırım.
1: Canım bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim. Aa, yemeyecektim.
2: Hadi yürü be!
0: Allah'ım sen bizi affet! Hakkınızı helal edin arkadaşlar!
5: Benden yana helal olsun!
2: Benden de helal olsun!
5: Helal olsun Fadik, helal olsun!
0: Ölüm bizim için bir kurtuluştur!
5: Çok doğru!
0: Önce kim kurtulmak istiyor?
5: Önce Ömer kurtulsun!
1: Yok, yok, yok! Ben değilim, ben değilim, bunu! Ağaç, kurtar beni!
0: Ömer, bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum. Buyurun!
5: Korkma, arkanda biz varız Ömer!
1: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, Ömer, nerelere kaçsam, nasıl kurtulsam...
2: Ne rica ediyorum?
1: Kıymayın bana çocuklar, canım, Allah rızası için kıymayın
2: canım,
1: bana!
2: Canım, bunda kıyacaklar
1: var! Çoluğunuzu, çocuğunuzu acı yapmayın!
2: Düşün bak, cennete gidiyorsun Ömer, bize de yarayır oradan!
0: Ne mutlu sana!
5: Mutlusun ben var mı?
0: Çık şu idam torbasına!
5: Torbada mı var?
2: Hadi cennetlik Ömer, hadi!
5: Bırak! Ben gidiyorum! Kimin öteki taraftan? Çocuklar! Sizden bir ricam var demek! Bileti gidip gelme alsanız olmaz mı, ne olur?
0: Para!
2: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini Hagar'e, şimdi öleceksin! Para! Para! Para! Para!
5: Para! Para var, para var! Şu paralara bakın! Ay, para var, para!
0: Allah'ım sana şükürler olsun! Aa, çocuklar! Ömer gidiyor, kurtaralım, kurtaralım!
5: Ama Ömer'i cennette unuttuk ya!
2: Ama kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni ya!
5: Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
2: Ne haber? Hadi şu paralara gidiyoruz
5: Ömer! Sen de para durmuşsun, bakın!
0: Hayır, hayır, Ömer'in sırası mı şimdi, baksana, senin gibi oldun!
1: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim! Allah baba gönderdi bunları! Gördüğüm rüya gerçek oldu!
1: Allah babadan ben haber getirdim!
2: Şamaşırların hepsi para olmuş, şamaşırlar!
1: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkartı!
0: Kimse görmeden tüyelim buradan, çabuk! Sıkın torbaya paraları!
2: Sıkın
1: torbaya! Aman
2: asabım bozuluyor,
1: tutun! Ölseydim ben ne alt ederdim?
2: Al şunları!
1: Aman paraları! Aman kaçın bu torba para dolu! Orası 5 lira daha var, onu da koy!
2: Elini al,
1: elini al, elini al! Ben bir tane şurada kalmış!
2: Tamam!

0: konuşsunlar. Koşun yakalayın. Verin torbayı, çabuk!
1: Avcı

0: Yine kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Şükür atlattık.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler oğlum.
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Canım bıraksanız o paraları sen bakayım.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Dikkat, hazır!
8: Hizmetkarlar vazife taksimi için emrinizi bekliyor. Hı-hı. Buyurun.
3: Sen çeşnici başısın.
9: Emredersiniz efendimiz.
3: Sen ahçı başısın.
10: Baştır hanımefendi.
3: Sen kilerci başısın.
10: Lütfettiniz efendim.
3: Yalnız yürütmek yok ha?
10: Yoo, merak etmeyin efendim.
3: Sen etçi başısın.
11: Baş üstüne.
3: Sen de ibrikçi başısın.
12: Baş üstüne efendimiz.
3: Mayı yetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökeceksin.
12: Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
13: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
3: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
8: Emredersiniz prenses.
3: Teşekkür ederim.
13: Rica ederim.
14: Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
10: Benim mi? Nasıl olur?
14: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın.
13: Az dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler.
8: Hadi bakalım yallah Volta. Her şeyi istediğiniz gibi halloldu kraliçem.
3: Şimdi söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
14: Nerede isterseniz orada.
13: Peki ama ya gangsterler?
6: Yakalanlarsa bizi kıyma yaparlar.
3: Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: hakkun tanığı ve maliyeti.
1: Emirleriniz majeste.
2: Majeste hazretlerin...
1: Yavaş. Baş üstüne.
2: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
3: Fransız'a yaklaşmak yasak!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
3: Yasakül azim dayakül kerim!
5: Durun yahu, ben onu tanıyorum.
6: Bırakın, ben de onu tanıyorum.
3: Merhaba, aferin!
7: Merhaba, efendim.
5: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri.
6: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
5: Evet, ne yapalım, geçim dünyası. Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada.
6: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir. Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu.
5: Oo, ne mutlu size! Emin olun çok memnun oldum. Tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim. Darısı başına kaptan.
5: Bir dakika.
8: Hasretin yaptı beni, gel bana...
5: Ver elindeki servisi, ben yapacağım.
3: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
5: Ben beyefendi değilim. Garson Erol'um burada. Vaziyeti iyi idare ederse seni memnun ederim. Al şimdi düşünün.
9: Ya şeref!
10: Ya sıhhat!
11: Ya saadet!
5: Başka bir emrimiz var mı majeste?
6: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
5: Ayda 1000 lira kadar.
6: Benim yanımda çalışmak ister misin?
5: Size hizmet benim için bir şereftir majeste.
6: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
5: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz Prenses Hazretleri.
6: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
5: Memnuniyetle majeste.
6: Ya, çek.
5: İçkiniz Prenses Hazretleri.
6: Teşekkür ederim.
5: Buz ister miydiniz?
6: Lütfen. Nasıl, yeni işinizden memnun musunuz?
5: Çok memnunum majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
6: Neden?

0: acaba?
1: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
0: Teşekkür ederim, ben de senden çok memnunum. Ha, güvenilir bir şoföre ihtiyacım var, tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
1: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben yaparım.
0: Nasıl? Şoförlükte mi var?
1: Var majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
0: O halde aylığınızı iki misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlünüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın majeste.
3: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
3: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
3: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet majeste.
3: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
3: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
3: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
4: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
5: Merak etme patron, onları bulacak.
6: Hemen parayı geri alacağız.
4: Ne zaman, ne zaman?
5: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
4: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
7: Allah gangsterler! Aman!

0: left.
1: Where are you going? I found it.
2: سلام عليكم يا رم عرب. سلام سلام
3: مع السلامة مع السلامة.
4: عليكم السلام.
2: سلام يا صيدي قزقوني.
3: مع السلامة يا القزقية.
4: عليكم السلام.
2: يلا
3: Prenses Hazretleri, saat 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
5: Elbette. Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir.
3: Emredersiniz prensesim.
6: Hadi be! Hadi be, hadi!
7: Sorma, mahvolduk! Felaket!
5: Hayrola, bu telaşınız nedir?
6: Haydutlar!
7: Peşimizde vurdular bizi!
5: Ne diyorsunuz siz?
6: Bizi plajda kıstırdılar.
8: Az kalsın yakalayacaklardı.
7: Ellerinden zor kurtulduk.
5: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
6: Hayır.
7: Atlattık onları.
8: Plajda ektik enayileri.
5: Neyse, ucuz kurtulmuş.
6: Bağırsaklarımızdan kokoreç,
8: budumuzdan ızgara,
7: ciğerlerimizden tava yapacaklar.
5: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
3: Yok, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz, hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
5: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
3: Ya, düşmanlarınız mı var?
8: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
3: Allah sizi korusun majeste.
6: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmış.
3: Evet, öyle ya.
8: Tabii.
3: Çayınız majeste.
8: Ya, müsaade edin, soğumasın.
6: Hoşçakalın.
5: Teşekkür ederim.
3: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
5: İzin mi? Niçin?
3: Görülecek bir hesabım var.
5: Ne hesabı?
3: Ufak bir alacak hesap. Bu yıl 12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz 5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz. Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak, çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
9: Gazete ve mecmualarınız majeste.
5: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
9: Hayır majeste, daha gelmediler.
5: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
9: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
5: Ara telefonla bana ver.
9: Emredersiniz efendim.
3: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento fabrikasının...
10: Buyurun.
3: ...etütlerini tetkik
10: etmek. Kimi aradınız?
3: Şimdi bu
10: Erol
3: etütleri sizlerin tetkikine arz edeceğim.
10: Efendim.
5: Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
10: Yanlış efendim. Burası 45-50-55.
5: Tamam işte. Bana verdiği numarada böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim! Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma!
10: Şimdi yanlışınız var efendim! Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
3: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Ne? Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum.
11: Beyler, toplantımız sona ermiştir.

0: O kadar yoksuldu ki onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası bu onu seviyor.
1: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
0: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok affedersin, hemen gitmeliyim. Bu gece vazifeliyim. Prenses hazretlerini gece kulübüne götüreceğim.
1: Prenses hazretleri, ha?
0: Şerefinize majeste.
2: Şerefe.
0: Maiyetiniz neredeler?
2: Onlar nedense lüks hayata bir türlü ısınamadılar. Böyle yerleri yadırgıyorlar. Bu akşam bir balıkçı meyhanesinde eğlenmeyi tercih ettiler.

0: saatinize.
1: Mutluluğunuza majeste.
0: Bizimkiler ne yapıyorlar ki?
1: Kim bilir? Ama onların dalgaları yerindedir. Bir bakıma isabetli oldu.
0: Neden?
1: Sizinle baş başa kalma fırsatını buldum.
0: Bu sizi çok mu memnun etti?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar.
0: Başım dönüyor, bana bir şeyler oluyor.
1: O halde artık içmeyin.
0: Yoo, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy! Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor majeste.
0: Boşver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikten!

0: Vay ya, o nerede kaldı bizim Halik? Ben gidip bir bakayım.
1: Gel sen.

0: Yes darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya, nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman. Aman Ali ile Veli, 5'te 10'dan evvelin sevgiliyi öpmeli. Aman!
1: Nerede kalmak bunlar?
2: Bilmem, gidip bakalım.
1: Gidip bakalım.

0: çok içtin ondandır.
1: Canım sağ olsun. Ne güzel eğlendik değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım. Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldi.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok. Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be? Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Nihayet yakayı ele verdiniz. Konuşun bakalım, paralar nerede? Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
3: Benim paradan haberim yok.
2: Sen söyle, para nerede?
4: Ben para falan görmedim abi!
2: Ya sen?
4: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeyim.
2: Bir de sen konuş bakalım!
4: Bende metelik yok abicim, mangır, nanay! Ya ayağının altına öpeyim, vallahi billahi yok para!
2: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!
4: Başlama abicim! Yapmayın, biz size ne yaptık? Ayağınızın altına öpeyim! Bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
2: Sus be!
3: Bizim ne günahımız var?
4: Kıymayın bizi abicim, yapmayın!
2: Ah!

0: Devam edin.
1: Hala konuşmuyor patron.
0: Merak etmeyin, konuşur.
1: Patlayana kadar içirin!
2: Yapmayın, yalvarırım! Acıyın bana, merhamet edin! Bulunuz, göreniz olayım!
3: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
4: Niçin zahmet ettin sevgilim?
3: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
4: Beni şımartıyorsun.
3: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
4: Canım sevgilim mi?
3: Hayatım.
4: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
3: Afiyet olsun.
5: Prenses! Prenses! Listen to me!
6: Ne oluyoruz be, basıldık mı ne?
5: Ali, Veli, Ömer.
6: Anladım, bizim garibanlar. Ne olmuş onlara?
5: In trouble with guns. In great danger.
6: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
4: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar. Ha?
6: Tehlikede mi?
5: Yes!
6: Düşmanlarımızdır! Erol, ne olur kurtaralım onları!
4: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize!
7: Susamışım, biraz daha su!
0: Mübarek insan değil, su aygırı!
2: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, ölüyorum!

0: kafasında saç olup da bir yakalayayım!
1: Nihayet seni yakaladım!
2: Ne diyorsun be, ızmarıp mı yakaladın?
1: Sizi görürsün sen, gel buraya!
3: Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, hadi! Bunu

0: geçmiş olsun Prenses Hazretleri.
1: Teşekkür ederim. Bize büyük bir hizmette bulundunuz. Aa, nasılsınız çocuklar?
2: Çok
0: iyi, demirimsi çelik. bu adamlar sizden ne istiyorlar?
2: Bakın ben anlatayım. Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ya, büyük başın derdi büyük olur. Anladınız değil mi?
0: Majeste, her zaman emrinizdeyim.
3: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz!
4: Ne yapalım patron, baskına uğradık.
5: 10 kişi birden üzerimize hücum
3: ediyor. Kesme!
6: Deli işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi.
3: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
6: Her işe yararız, her işe.
3: Allah senin cezanı versin salak herif!
6: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler.
0: Ne yapıyorsun, ayıp ya!
7: Ayıp!
0: Ayıp, ayıp! Şşşt, ayıp, ayıp! Otursana yerine!

0: muhabbet.
1: Harika bunlar.
0: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
1: Masamıza buyurmaz mısınız?
0: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframızın süsü, paçamızın tacı olun.
3: Ne olursa böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
0: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
4: Üstelik yakışıklı da canım
3: benim. Ben Cevriye, ben Huriye.
0: Bense Lütfiye.
2: Ben Ömer.
1: Ben Ali.
5: Ben de Veli.
4: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
1: Aman yavrum, namusunu sevsinler senin.
0: Ben de aile karısıyım.
1: Belli belli ama ne aile. Canım hayatım.
4: Rica ederim, çek elini, sunumluktan hoşlanmam.
6: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
3: Ben ağzıma başka bir şey koymam.
6: Aferin be, erkek karısın be selamı.
0: Ben yalnız biçerim.
5: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim.
0: Tehlikesizdir elim, korkma.
4: Ben yalnız süt içerim.
1: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
4: Hayır, kuş sütü.
6: Emredin siz güzellerim, emret. Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam. Garson, getir getir de donat şu masayı. Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
3: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
6: Ömer kulum da sana feda olsun!
3: İçelim!
6: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
5: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, huri misin meleğim?
1: Emret güzelim sana! Han, apartman, kâşaneler alayım canım!
4: Önce nikah isterim!
1: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikah basarım sana!
4: Düğün de isterim ama!
1: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım!
0: Demek ki çok zenginsin!
5: Ooo, denizde kum, bizde para!
6: Para babasıyız biz, para babası, para!
4: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben petrol kralıyım.
1: Ben de kereste kralıyım.
6: Ben de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
7: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
8: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
7: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
8: Ben de dünyanın

0: Fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
1: Neden sevgilim?
0: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki... ...sen zengin bir prenses, bense yoksul bir uşağı.
1: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
0: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
1: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
0: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
1: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: Kavga
1: ya biz neymiştik de haberimiz yokmuş.
2: Deli misin be? Bizim gibi erkekler kara borsada oğlum. Erkekmişler, vay sahtekarlar vay.
0: Erkek he, olan yedi be filmi.
3: Bir sürprizim var.
4: Neymiş bakalım?
3: Nişanlandım.
4: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
3: Gene bir hafta kalırım.
4: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
3: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
4: Çıldırdın mı sen Sedat?
5: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
3: 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
4: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
5: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
4: Babası alamayacak çocuğu senden.
3: Demek ölü doğdu çocuğu.
5: Maalesef.
6: Neden evimiz yok biz?
7: Sevdim
6: ablacığım.
7: Babam nerede beni?
5: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
4: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
7: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti.
5: Topal bir herif mi?
7: Evet baba.
5: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
8: Sezercik Aslan Parçası birazdan TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Geçmeyene sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet. Al beni.
5: Çikolata.

0: zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim.

0: Es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam.
1: O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
2: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
3: Yılbaşı gecesi için.
4: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
3: Bir gece için benim babam olur musunuz?
5: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
6: Başüstüne beyim, memnun oldum.
7: Biz de memnun olduk.
1: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
8: İsmini ver yeter.
1: Kimden şüpheleniyorsun?
5: Hiç kimseden.
3: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
1: Kendini ateşe atmak demektir.
9: Beni tayyar kiraladı.
10: Pekala.
1: Fırtınadan kurtuluş yok.
2: Sen de onu seviyor musun?
5: Canımdan çok.
11: Ayrı Dünyalar. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Bu haftanın kazandıran Vin ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin.
4: Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam.
5: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet. Probis.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
1: yok. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş. Garanti.
7: Şu telefonu.
8: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
9: Okullar açılıyor.
8: Evet. Okul masrafları da gelecek.
10: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
8: Tabii ya.
11: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

0: Ulan bu ne kılık? Utanmıyor musunuz? Ya sizin? Ne bu haliniz? Allah Allah! Ne maksatla bu kılığa girdiniz?
1: Paramızı bulmak için.
2: Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
0: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
2: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah!
3: Ne münasebet, biz hırsız değiliz!
4: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız!
0: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
5: 2,5 milyon lira.
0: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz!
2: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
0: Bu işin içinde iş var. Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
2: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bir laf alamazsınız. Durun be!
0: Kes be!
2: Ser veririm de sır vermem ben.
0: Peki, paralar nerede şimdi?
2: Onu bana değil, bunlara sorun.
6: Ulan Allah!
0: Paralar sizde mi?
7: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik!
0: Kılığınız, kıyafetinizden belli cebinizin delik olduğu.
3: Açız, fakiriz biz komiser bey!
4: Evet, çok doğru! Berduşuz, garibanız!
0: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz!
7: İnanın ki aşk yüzünden! Sustum!
3: Ne yaptıksa hep bunlar için yaptık komiser bey!
4: 1000 yıl yatsak feda olsun! Bu güzellere değmez mi komiser bey?
0: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı! Hepinizi tevkif ediyorum! Götürün!
4: Tevkif bey! Yapmayın! Yapmayın! Hiç bir suçumuz yok bizim komiser bey! Asma hadi kızlar!

0: Alo, buyurun.
1: Nasıl?
0: Faruk mu? Fakat nasıl olur, o benim en iyi arkadaşım.

0: paraları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarımı. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır, hayır! Ero!
0: Paralar nerede?
1: Ero!
0: Söyle yoksa gebertirim seni!
2: Masken düştü Faruk!
0: İkinizi de geberteceğim!

0: ekmeği edildiler. Peki peki, teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum, çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok toy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim seninle.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi filan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik, çıldırdın mı sen?
0: Hayır, bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama, sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım, aşkımıza kıyma, hayatımızı yıkma, sana da yazık olacak bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

neden, neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar...

0: etsen daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadim, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum! Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme be Fadik!
3: Senin hiç kabahatin yok!
2: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden! Ben sebep oldum! O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecek.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak! Biz burada çok rahatız!
3: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası! Hepsi bedava!
2: İnan ki bin sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun!
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım bahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
2: Allah'a ısmarladık.
4: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın! Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2.700.000 lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
5: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
4: Peki, anlat bakalım, nasıl oldu bu iş?
5: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2.700.000 liraya aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler!
6: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de!
7: Bizim bir suçumuz, günahımız yok hakim bey!
8: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz!
4: Yani paraları siz yemediniz mi?
6: Hayır hakim bey, hayır!
7: Paraları biz yemedik hakim bey!
8: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların!
4: Siz oturun! Oturun! Yalan söylüyorlar sayın yargıç! Parayı hep beraber yediler! Esas parayı alan da... bu kızdır! Doğru mu söylüyorlar kızım?
0: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
6: Hayır hakim bey, hayır!
2: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz!
0: Yalan hakim bey! Paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim!
6: Yalan hakim bey, yalan söylüyor!
2: Paraları biz bulduk, biz yedik! Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince!
0: Hayır hakim bey, onlara inanmayın! Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan söylüyorlar! Tek suçlu benim! Hiçbir şeyden haberleri yok! 1000 yıl hapis yatmaya razıyım! İsterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın!
4: Anlaşıldı, oturun! Davalı Erol Başar!
9: Erol Başar!
4: Buyurun sayın yargıç!
10: Kasası soyulan Başar fabrikasının sahibi sen misin?
4: Evet sayın yargıç! Benim paralarım çalındı.
10: Ya, sanıkları tanıyor musun?
4: Evet, tanıyorum.
10: Bunlar kasayı soymuşlar. Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek. Ancak parayı bulup arkadaşlarıyla 500.000 lirasını sarf eden bu hanım, sen davacı olduğun takdirde ceza görecek. Ondan davacı mısın?
4: Davacıyım sayın yargıç! Yalnız sayın reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
10: Bu mahkeme kalp ve aşk davalarına bakmaz. Sen paran için davacı mısın?
4: Hayır sayın yargıç, paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
10: Davacı değil misin? Fakat nasıl olur? Yani 500.000 lirayı bağışlıyor musun?
4: 500.000 liranın ne önemi var? Bu kız benden, paradan çok daha değerli bir şey. Kalbimi çaldı sayın yargıç!
10: Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Beli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralama olaylarında suçlu olmadığı anlaşıldığından beraatlerine, diğer sanıkların 18 sene ağır hapis cezası ile tezyiyelerine oy birliğiyle karar verildi.

0: öyle sayın seyirciler. Fadik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Saraydan bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.

0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu haftanın kazandıran Vin ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor,
8: yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet. Probis.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
15: Yaşanacak. Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
16: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
7: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya

0: miyim yavrum?
1: Bir gece için benim babam olur musunuz?
2: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
0: Baş üstüne beyim.
2: Memnun oldum.
3: Biz de memnun olduk.
4: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
6: Kimden şüpheleniyorsun?
2: Hiç kimseden.
1: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
4: Kendini ateşe atmak demektir.
7: Beni tayyar kiraladı.
8: Pekala.
4: Fırtınadan kurtuluş yok.
9: Sen de onu seviyor musun?
2: Canımdan çok.
10: Ayrı Dünyalar. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Günaydın Meray.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydi?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meray.

0: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
1: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
2: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
0: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
2: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'tıydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sahota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başka mı gene? Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğiz. Bakalım zaman ne gösterecek?

0: iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... ...Sedat işkence içinde kıvranacak, Sevim de senin olacak.
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Sevim de benim olacaksa... ...Söyle, nasıl yapacağız bunu?
0: Bak, dinle ne yapacağız.
1: Mersi.

0: Bir şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok, hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe zevkten dört köşe oluyorum.
1: Gel.
4: Size bir telgraf efendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merci.
1: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın. Bir dost.

0: hadi iş başına.
1: Ne arıyorsun odamda?
2: Bana nasıl yaparsın bunu? Sen karımla ha? Geberteceğim.

0: Erkeciğim.
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
0: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
0: Sen sus! En adi, en aşağılık bir f***in daha iğrençsin! Asıl seni gebertmem lazım! Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun sen!

0: anlatayım.
1: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm. Bu evde senin yerin yok artık.
0: Sedat! Sedat, dur anlatayım! Masumum, lekesizim! Acı bana Sedat! Çocuğumuz acı! Aç kapıyı! Yalvarırım
2: Sedat! Hiç kester misin?
0: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için! Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
3: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatışmıştır. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
0: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
3: Aferin kardeşim.
4: Avrupa'ya gitti Sedat.
0: Avrupa'ya mı gitti?
4: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
0: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
4: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
0: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: affedersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevdiğim yüzünden yaptım.
1: Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik.
0: Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
2: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
0: Beraber akşam gideriz.
2: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
0: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
2: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
0: Al anahtarı.
2: Adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at onu elimden!
2: Thank you.

0: sevgili Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanıp, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize. Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun.
2: Ben de gebeyim.
1: Gebe misin?
2: Dört aylık.
1: Vah kardeşim vah! Demek ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: galiba.
1: Hayırlısıyla doğru inşallah.
2: Selim Gürcan!
3: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
3: Ne istiyorsun?
4: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşama karam sana.
3: Bunları söylemek için mi geldin?
4: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
3: Alamazsın. Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
4: Alacağım. Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
3: Vermeyeceğim onu sana.
4: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
3: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye, çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum, onu benden alma!

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: O zaman sıklaştı kancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin, bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı?
3: Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir.
1: Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan.
3: Elem terefişkem gözlere şişmiş, maşallah Allah nazardan saklasın. Gününden önce doğdu ama hiçbir eksiği yok, maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacaksın? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyormuşsun yavrunu?

0: Ağlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğum.
2: Maalesef. Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
3: Bir aya yakın vakti vardı. Sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.
4: Uyudu mu?
5: Ay maşallah. Oo canım benim canım.
4: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
5: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği.
3: Bayramı mübarek ol senin de.
0: Buyurun şekerciğim. Siz de buyurun.
4: Buyurun. Rujum nasıl, yakıştı mı?

0: yar derdimin dermanını der bugün bayram olsun.
1: Anne, bizim kimsemiz yok mu? Neden bize kimse gelmiyor?
2: Güzel, gel. Gel, öpelim. Bak ne vereceğim sana. Gel, gel bakalım. Maşallah evlat. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
1: Teşekkür ederim teyzeciğim.
2: Bir şey değil, canım benim.
1: Öpeyim teyze.
3: Çok yaşa oğlum, inşallah büyük adam olursun. Al bakayım canım.
2: Öp bakalım, el öpenlerin çok olur.
1: Bu da benden sana. Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
4: Başka zaman çıkarız oğlum.
1: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayınca, sana yeni şeyler almayınca ne yapayım parayı? O zaman bu paraları da istemiyorum.

0: yer buralar?
1: Bak, burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak, bunlar da vapurlar. Bak, burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
0: Ne zaman?
1: Yakında yavrum.
0: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim, çıkalım buradan.

0: şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı. Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana.
1: Üzülme. Bu af Hızır gibi yetişti imdadımıza. Yarın bitiyor çilesi. Benimle beraber çıkıyor.
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün. Sonra sen de çıkıyorsun. Bu kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
2: Vakit içeriye!
3: Sezer, hadi içeri.
0: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
4: Tam yani. Aa, şarkı da aynı şey.

de yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: geleyim seninle. Çok sıkıldım artık. Ne olur beni de çıkar buradan.
1: Hakkını helal et kardeş.
2: Ana siti gibi helal olsun.
1: Geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun şahfı çıkarana.
1: Geçmiş olsun.
2: Ya kardeş sorma. Allah razı
1: teşekkür
2: olsun.
1: Karışalım. Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
2: Hadi güle güle kardeşim, güle güle.
1: Hadi gel yavrum, gidiyoruz.
0: Peki sen neden gelmiyorsun bizimle?
1: Sonra geleceğim yavrum, bir daha da hiç ayrılmayacağım.
0: Ya gelmezsen?
1: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
0: Ben de ölürüm.
1: Canım yavrum, bir tanem.

0: buzlukları be! Çocuktan betersin! Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun! Hadi sen de düş önüme!
1: Hadi dur bana!
0: İşte evimiz burası, gördün mü?
2: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
0: Tabii buraya gelecek.
2: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
0: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size! Güzel güzel oynayın! Sakın incitmeyin birbirinizi! Olur mu çocuklar? Hadi bakalım! Hadi canım!
3: Ulan annen çok şişko be!
2: O benim annem değil ki Şaziye teyzem!
3: Peki, senin annen yok mu?
2: Var! Yakında gelecek!
4: Şimdi nerede öyleyse?
2: Hapiste!
4: Annen niçin hapisteymiş? Ne yapmış?
2: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi! Hiçbir suçu yokmuş!
3: Hadi lan! Suçsuz insanı hapse atarlar mı be?
5: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki hapse soktular.
3: Baban da mı hapiste?
2: Babam yok benim.
4: Babasız insan olur mu be?
3: Ama ne?
2: Ölmüş babam. Annem ben doğmadan öldüğünü söyledi.
3: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü be? Ya

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.

0: gider miyim? Senden ayrılabilir miyim hiç?
1: Sevim!
0: Ablacığım!
1: Hepsi bu kadar! Bir varmış bir yokmuş! Her şey bitti çok şükür!
0: Çok şükür!
1: İşe buldum sana!
0: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada, bisküvi fabrikasında!
0: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi hadi, konuşma böyle! Asıl Sezer'le sen olmasaydın, ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
2: Ver bakalım iki miski!
3: Boş versene sen! Vurmadı ki, yanından geçti!
2: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme!
3: Vurdu mu söyleyin lan!
4: Ben görmedim vurduğunu!
3: Söylesene lan!
4: Ben de görmedim!
3: Ne haber, vurmuş mu?
2: Yalancılar! Hepiniz yalancısınız! Ver misketlerimi bakalım!
3: Kabahat bizde ki seni oyuna aldım! Hadi bas bakalım!
2: Erkeksen kalk bakalım! Hadi, kalksana!
3: Hadi ya, bundan gel onun ha!
5: Gelin seni aslanım, bırakma bu gözünü!
3: Hadi aslan! Bir olaylar, bırak!
5: Daha hızlı vur, hadi! Hadi,
0: musunuz? O sizden küçük, hem arkadaş olacaksınız!
3: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane...
2: ...değilim ben!
3: Babam kim? Nerede? Söylesene!
0: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi! Hadi gel sen çocuğum!

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadın. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.

0: kazanmış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
1: Bizim evimizdi.
0: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
1: Eski resimlerin arasında bulup dün yaptırabildim.
0: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
1: Hadi yeter artık.
0: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
1: Peki. Bakın Sezercik geliyor çocuklar. Hadi basket gelme yanımıza. Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam var mıymış?
2: Var var.
0: İsterseniz beni bir daha oynatmayın ama diye de bağırmayın. Allah korusun. Sizin de babanız ölse ne olacaksınız?

0: Şimdi sobayı da yakarım sana.
1: Ne hava ne hava! Tevekkili dememişler, kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen. İçinde birkaç tahta parçası var, neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti, hastasın da. Bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
0: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
0: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi!

0: zahmet oluyor sana. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar?
1: Nereden buldun bunları?
0: Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuğum?
2: Ha? Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
2: Sen çok üşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
2: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm. O zaman hapse atmazlar değil mi?
0: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
2: Söz veriyorum anneciğim, hiçbir şey çalmayacağım.
0: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
1: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledi mi hiçbir şey kalmaz.
0: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
1: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Öksür çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt, yağ, reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
0: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
0: Sezer, yavrum, hadi ilacını iç.
2: Acı mı anne?
0: Hayır yavrum.

0: görmem lazım. Randevunuz yoksa göremezsiniz.
1: Görürüm, hem de öyle görürüm ki.
0: Çekil önümden! Hep bir dakika hızlıydı!
2: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
3: Dinlemedi beni, zorla girdi efendim.
1: Sen sus, şimdi ağzını yırtarım. Oğlun ağır hasta, ateşler içinde yanıyor zavallı.
2: Neler saçmalıyorsunuz, benim oğlum doğarken öldü.
1: Hayır, ölmedi. Aldattık sizi. Ölen benim çocuğumdu. Hapiste aynı gün doğurduk Sevim'le. Sonra ölüyle diriyi değiştirdik.
2: Ne malum doğru söylediğin?
1: Efendi, efendi sen ne söylüyorsun? Sizlerin yüzünü bir kere görmen kendi oğlun olduğunu anlaman için yeter. Hasta, perişan zavallı. Bu yalanı daha fazla sürdürecek gücüm kalmadı. Annesinden gizli koştum sana. Yalvarırım gel kurtar onu.
2: Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız? Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Vicdan lafını sen hiç alma ağzına Sevim'e yaptıklarından sonra. Hem şimdi hesap zamanı değil. Sezer'e koşalım, Sezer'i kurtaralım önce. Hadi yürü!

0: adam Şaziye Hanım, Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür.
1: Hani babası ölmüştü Sezer'in?
0: Peki neredeymiş bu zamana kadar?
2: Neden sakladınız sağ olduğunu?
0: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kabahat, olmasa kabahat! Defolun beni! Çekilin, defolun! Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok!
3: Dur bağırma! Babası geldi götürdü.
0: Babası mı götürdü? Nasıl buldu burayı?
3: Ben haber verdim.
0: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
3: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefretin yüzünden çocuğunu öldürecektin. Senin 3 kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir?
0: Ablacığım!

0: kaybolmadı, şikayet mi var?
1: Normal.
0: Evet.
2: Nasıl doktor?
1: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, Sezer'imi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana.
0: Fazla uzattın, git dedim buradan. Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: kimsin sen?
1: Sen bil bakalım, kimim?
0: Tanıdım. Babamsın sen.
1: Nereden tanıyorsun?
0: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyorum. Allah yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Yoksa gene rüya mı şimdi?
1: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
0: Babacığım!
1: Yavrum!
0: Gene oğlum de bana, bir daha sarıl, bir daha öp beni!
1: Oğlum!
0: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni! Şimdi benim de babam var artık! Hem de resimden baba değil, aslan gibi sahici babam var. Allah dualarımı kabul etti. Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de. Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi. Babacığım, babam, babam, babam, babacığım!
2: Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
3: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
1: Al bakayım, ha, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
0: Baba! Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Peki... Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
1: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
0: Neden yalan söylesin?
1: Utancından.
0: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
1: Hiçbir zaman.
0: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
1: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün, anlayamazsın. Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
0: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de, babasız da yaşayamam ben artık.
4: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
0: Annem var benim. Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
1: Sezer, terbiyeli ol. Kulaklarını çeker.
4: Zarar yok Sedat. Çocuk o, yakında alışır.
1: Ben gidiyorum. Saat 11'de ilacını içirirsin.
4: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun. Gecikme lütfen.

0: Allah'a ısmarladık size de.
1: Güle güle.
2: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım.
3: Sokak! Bahçalarım seni!
1: Ben de babama söylerim!
3: Bir de tehdit etme diyorsun bacaksız! Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım senin!
1: Didik didik yolarmış!

Beni geliyor, beni.

0: Ne koşuyorsun böyle hasta hasta?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, baba, paralar dışarı!
0: Dur, dur, dur, dur! Teslim hadi, alıyorum! Çabuk ol bakalım. Teslim alıyorum, al paraları! Bu ne hal böyle?
2: Küçük Bey'in şakası efendim!
3: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
0: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
3: Terbiyesiz, dilimi koparırım seni!
1: Kopar da göreyim!
3: Bak şu halime, ağzının payını ver içine gülüyorsun bir de!
0: Hepimiz çocuk olmadık mı?
2: Dur, dur bana!
0: Yok, ama bana olmaz! Dur, dur, yapma! Ben de...

0: Never know.
1: Dokunma.
0: Plastikten yapılmış.
2: Peynir ister misin?
1: İsterim.
2: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
1: Anneme!
2: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
1: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
2: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işlediği suçun cezasını sana çektirdi.
1: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi. Sana ne yaptı anne?
2: Sen daha küçüksün, anlamazsın. Hadi yemeğini ye.
1: Annemsiz boğazımdan geçmiyor. Böyle yemeklerden hiç yemiyor anne.

0: Ben de yavrum, ben de seni özledim oğlum. Oo, çok da şıksın, elbisen pek yaraşmış. Babam mı izin verdi bana gelmek
1: için? Hayır, seni görmemi istemiyor, ben de kaçtım. Beni bir daha bırakma anneciğim, ne olur bırakma.
0: Bırakmam oğlum, hiç bırakmam.
2: Hadi hadi oğlan!
3: Yakalısın be! Dur da toz konmasın üstüne!
1: Boş ver! Hepinizi çok özledim! Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız! Olmaz mı?
2: Olur! Olur. Olur.

0: Canım. Canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum. Seni götürmeye geldim.
1: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyorum. Bende kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polis de...
1: Her zulmü yaparsın sen. Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan! Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
1: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatakta yakaladığım günü ne çabuk unuttum.

0: Dön.
1: Çık! Çık git evimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım.

0: doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zamanda görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
1: Bu gece yanımda kalsın, yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

0: Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?
1: Bundan sonra ne zaman istersen beni görebileceksin. Söz verdi babam.
0: O eve gitmeyeceğim ki sana gelmem için izin versin.
1: Gideceksin. Yarın ben götüreceğim seni.
0: Giderim ama babamın elini öperim. Biraz oturup dönerim sana.
1: Orada kalacaksın.
0: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
1: Beni üzüyorsun ama.
0: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
1: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler alacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
0: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
1: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yara aç yara çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
0: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
1: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
0: Demek çok geliyorum sana.
1: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
0: Öyleyse beni sevmiyorsun.
1: Evet, sevmiyorum.
0: Sevsen zaten söylemezdin bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
1: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
1: Atla arabaya!
2: Hey, amigo! Che sabana!

0: Hey, karnım mı aç? Al öyleyse.
1: Sana kalmadı ama.
0: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
1: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
0: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: babamı barıştır. Birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım. Karnım da aç. Üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Hani ya sıcak sıcak, taze taze, dumanı üstünde bunların, dumanı üstünde. Şimdi geldi fırından, şimdi çıtır çıtır simitler. Eyvallah. Hadi bir yemiş var bir de ye.

0: sıcak, sıcak, sıcak! Dumanı çapa, dumanı çapa! Koşun gelin, koşun gelin!
1: Nasıl gidiyor işler adam?
0: Vallahi bildiğin gibi açlıklar ölmüyor, ama bak şuraya. Almadan geçiyorlar birader. Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: ne koşuyorsun be?
1: Öldürecek beni! Kurtar amcacığım!
2: Elimden kurtulamazsın! Hırsız seni!
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim, simidimi çaldın!
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım! İki gündür hiçbir şey yemedim de!
0: Al paranı, bas git hadi!
1: Sağ ol amca! Bir gün öderim borcumu sana!
0: Lan utanmıyor musun simit çalmaya? Senin annen baban yok!
1: Hayır! Kimsem yok benim!
0: Hiç kimsen yok mu?
1: Hayır! Yok!
0: İyi! Şimdi gel benimle bakalım, karnını güzelce bir doyuralım!
1: Yaşa sen amcacığım!

0: kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çattı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Bak, şurada, ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
5: Gördüm.
4: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni. Hadi.

0: resim sende ne arıyor?
1: Annemle babam onlar benim. Sana yalan söyledim. Kimsesiz değilim ben. Annem de babam da var benim. Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
0: Annen nerede şimdi?
1: Sana ne?
0: Söylersen seni annene götüreceğim.
1: Sen ben götürecek misin?
0: Tabii götüreceğim.
1: Ver resmimi öyleyse.
2: Seni istiyorlar kızım.
3: Alo, ben Sevim.
2: Nihayet kavuştuk ha!
3: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
2: Tanımadın mı? Ben Nedim. Çocuğunla konuşmak ister misin?
3: Ne? Sezer senin yanında mı yoksa?
2: Konuş annenle.
1: Anneciğim! Sakın merak etme beni! Bir şeyim yok!
3: Yavrum! Sezer'im, canım oğlum benim!
1: Canım anneciğim! Çok özledim seni! Nerelerdesin?
2: Götürün şunu! Çocuğuna kavuşmak istiyorsan, bir saat sonra İstinye Vapur İskelesi'nde beklersin. Seni buraya getirecekler. İşe polisi karıştıracak olursan, tavuk gibi boğazlarım.
3: Alo! Alo! Alo!
4: Ne oldu kızım?
3: Hiç, hiç Cemil efendi!

0: Canım, canım oğlum benim.
1: Canım anne.
2: Dur bakalım. Önce seninle aramızdaki eski hesabı kapatacağız.
1: Bırak annemi!
2: Mee! Çok oldun be bacaksız! Al götür şunu.
3: Vay üstüne patron!
1: Bırak beni!
0: Hala ne istiyorsun benden?
2: Seni senelerce evvel istemiştim, hala da istiyorum.
1: Anne! Bırak anne!
0: Öldürsen de teslim olmam sana!
2: Sizleri unutuyorsun, ya onu öldürürsem? Beni kötü davranmaya mecbur etme! Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Beni kurşunladın, gene de sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün biraz daha fazla sevdim seni. Bana evet dersen çocuğunu da seni de paşalar gibi yaşatırım.
4: Senin patron zengin mi bari?
5: Parasının hesabını bile bilmez.
6: Yolda bu kızla çarpıştım.
7: Hepsi bizim mi?
4: Elbette bizim!
5: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
8: Maalesef doğru.
9: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum!
5: Parayı kaptırdınız!
4: Benim yanımda çalışmak ister misin?
5: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
10: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
5: Paran için davacı mısın?
8: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
5: Bu kız benim kalbimi çaldı.
11: Fadime birazdan TV 4'te.
12: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: de burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
1: yok. Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Bu haftanın kazandıran bin ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Bin bin bin.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
14: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
15: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
16: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
17: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
18: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
19: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
20: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
21: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
22: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
23: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
1: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
24: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Big kırtasiye ürünlerinde %35 indirim Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

Karnın acıkır ya da uykun gelir zaten.

0: efendim.
1: Çok geldi diyorum. Ay, ay. Şimdi be.
0: Hadi yürü. Açık kalsın.
1: Yok. Benden de korkuyorsan git denize at kendini.

0: Kulağın tahta kurusu gibi ezilecektin, çekil yolumdan!
1: Kamyoncu amca, annemi kurtaracağım! Ne olursun beni Kanlıca'ya babama götür!
0: Demek anneni kurtaracaksın! Atla bakalım!
1: Yaşa sen!
0: Gel, hop!

0: Bana verir misin?
1: Baba! Baba! Koş! Baba koş!
2: Kızlarım yavrum!
1: Dur baba! Önce annemi kurtaralım, sonra öpüşürüz.
2: Ne oldu annene? Anlat bakayım.
1: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti. Ben kaçtım.
2: Topal bir herif mi?
1: Evet baba. İsmi Nedim. Annemden bir şey istedi. Razı olmazsan Sezer'i öldürürüm dedi. Hadi durma gidelim.

0: Bedava verir misin?
1: Yeter artık. Yatak odamıza çekilelim.
0: Yapamayacağım. Oğlum için bile olsa yapamayacağım.
1: Yapamayacaksın demek. Yapamayacaksın ha?

0: lazım baba, yaşa babacığım!
1: O zaman teslim olmayacağım sana!
0: Anneciğim, korkuldum!
2: Söyle! Bundan evvel de Sevim'in suçu yoktu, değil mi? İkimizi ayırmak için her şeyi sen hazırladın, değil mi?
3: Dur, vurma ne olur! Ablamın zoruyla yaptım her şeyi!
2: Allah kahretsin ikinizi de!

0: Senden af dileyecek yüzüm yok.
1: Ben her şeyi affettim.
2: Kıpırdamayın! Kıpırdarsan beynine kurşunu yersin. Gel bakayım buraya, hadi. Teslim ol Nedim! İmali ve satışıyla suçlusun! Teslim olursan suçun hafifler!
3: Yolumdan çekilmezseniz suçu öldürürüm, ben öldürürüm!

0: musun böyle de?
1: Kaçabilme imkanı yok. Nasıl olsa yakalanacaksın. Çocuğu bırak, silahını ver, teslim ol.
0: Yolu açın yoksa vururum çocuğu. Son defa söylüyorum, çocuğu öldürürüm.
1: Bırakın geçsin.

0: Alo, İlyas sen misin?
1: Benim.
0: Ben Nedim. İşler ters oya döndü, yurt dışına çıkmam lazım. Hemen takma saç, elbise, gözlük getir, anladın mı?
1: Neredesin patron?
0: Alo, alo! İlyas!

0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim olacağım!
1: Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Kalk ayağa!
0: Yapma!
1: Bir yere kaçamazsın! Annemle babama yaptıklarının cezasını çekeceksin! Kalk düş önüme! Eller de yukarı! Eller yukarı dedim! Hadi yürü bakalım! Polis amcalara kadar marş marş!

0: ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಜಿ ದಾಸ್ಯ ಶಿಂಪ seni canlı canlı götüreceğim polis amcalara. Bir daha kalleşlik edersen hiç şakaya gelmem, vururum.
1: Saydım kurşunum bitti. Şimdi ben geberteceğim seni.
0: Amma da ödlek misin be?
1: Boynunu kıracağım, Bennett!

0: hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii siz benim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
1: Sezer'im!
2: Sezer'im!
1: Anneciğim! Yavrum benim!
2: Aslan! Aslan oğlum benim!
1: Canım! Ay yavrum benim!
2: En büyük armağanı hak ettin! Dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece... ...bir tarafımda annem... ...öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
2: Canım! Aslanım benim!

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım, ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali, balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

0: gibisin maşallah. Kıvır yavrum, kıvır!
1: Helal abiler, helal!
0: Gel güzelim, bir öpeyim seni. Gel ya!
1: Ne alıyoruz be?
0: Öpmeden bırakmam.
1: Çek elini ulan! Ortamalı mıyım ben?
0: Meze yavrum!
1: Al sana meze! Al!
0: Durun yavrum, dağılsın!
2: Dükkanımı harf yerine çevirdiniz yeter be! Yapmayın!
3: Hey, hey! Bana bakın, hesabı getirmediniz!
1: Ne hesabı amca?
3: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
0: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
3: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız! Bu ne kadar para be! İşte daha yok mu daha?
0: Daha, şimdi be! Birazcık düşünler. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız!
1: Evet!
3: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şeyi alamazsınız! Hadi yallah! Yallah!
0: Aman aman, yallah!
4: Bana bakın, borcunuz nerede?
5: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı!
0: Evet, kalmadı!
4: Ben yemem bu numaraları!
0: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı!
4: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
5: Yürürüz, ne olacak, Allah Allah!

0: bakalım. Önce para. Ya paramı verin, yahut defolun elimden! Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden hadi! Gidişinizi göreyim!
1: Bana bak, sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
0: İyi olmasın, pasaklı defolun! Gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın inşallah, defolun!
2: Dur, geliyorum!
0: Açın, açın kapıyı!
3: Bırakma.
0: Açın kapıyı diyorum size, defolun elimden, defolun!
4: Hadi Ömer, göster kendini! Hadi,
5: Ömer,
4: hadi.
5: Bu işi sen halledebilirsin!
1: Onu ancak sen kandırabilirsin!
2: Yok, sakın ha, beni bu işe sokmayın! Ben böyle idare ederim işte, toponla!
0: Açın kapıyı, defolun elimden, Allah cezanızı versin! Ne olur,
2: hadi! Yok, sakın
5: ha! Aslansın sen Ömer!
2: Yok, yok, sakın ha! Beni
5: bizi ancak sen kurtarırsın Ömer!
2: Çabuk durmuş, beni karıştırmayın!
0: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım, fena yapacağım, açın diyorum!
4: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
5: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be?
1: Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
6: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haldudayı! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
0: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın yoksa kapıyı kıracağım! Açın şu kapıyı, açın!
2: Ay, namusum sana emanet!
0: Nerede o köpekler?
2: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
0: Sen ne duruyorsun burada?
2: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
0: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecek misin sen bana? Otur şöyle, otur!
7: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
2: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
0: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
2: Seni Pakizeciğim, seni kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
0: Aa, üstüme iyilik sağlık, ben namuslu kadınım ayol, aa!
2: Sen bir iffet, sen bir namus sembolü! Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
0: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
2: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
0: Öyle mi canım?
2: Evet sevgilim!
0: Ah civanım!
2: Ah zarzavatım!
0: Kalbim, ciğerim!
2: Yalan, böbreğim!
0: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
2: Nasıl sevmem seni?

0: 있으니.
1: 막 하는 데이트 좀 내비 주고.
0: El alemin kocasını baştan çıkarmaya utanmıyor musun? Senin anandır. Ele çamur atacağına kocanı tutmasını bil. Senin ağzını yırtarım ben Alimallah.
2: Hadi be, muşmula suratlı, sen de
1: kaçırsın. Hayır, yırtıyorsun su bıçakları. Patiskamı yırtıyorsun, mağlup başı ya.
3: Yiyin, yiyin çocuklar.
4: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!

0: Bizim gariban takımının erkekleri damma keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar.
1: Oy.
2: Hello!
1: Ay, ay, ay,
3: hello! Come on, mademoiselle, come on!
1: Hello diyen dilini yesinler!
4: Deliyiz bayan!

0: ekini yiyin. Hadi eve gidelim, hadi kalkın yürüyün be!
1: Hadi kapatalım cicim, gidiyoruz!
2: Sen de gel.
0: Ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha!
3: Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
4: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
5: Benim de utum kaldı yukarıda!
4: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarımızı...
3: Yooo! Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
5: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
4: Aman Ömer, göreyim seni! Pakizem! Canım, uzat bana altıdanı!
3: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
4: Aa, aa, aa! Yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, Fokustrot dersi!
3: Sen git de onu babana anlat!
4: Ay, ay, ay, ay.
5: Ne olur bizim saslarımızı verin!
4: Kurbanın olayım, ne olur!
6: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
3: Geberin inşallah! Defolun evimden!
0: Sen geber, mendebur karı!
3: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
0: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
4: Bunca emeklerimiz heba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o pakize cadısının!
5: Tüm kabahat sende!
4: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
7: Tabii sensin kabahatli! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
4: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
5: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
7: Senin vazifen kadını idare etmekti!
4: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatenleriniz yapsaydınız!
7: Canım, sen de Allah.
4: Hadi ben!
6: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
4: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
6: İyi geceler!
4: Sana da!
6: Siz ne yapıyorsunuz?
5: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
7: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
6: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: suçlular getirilsin.
1: Suçlu yüksek huzurlarınızda sultanım. İşte buyurun sultanım.
0: Suçu nedir?
1: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda 4 garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
0: Korkunç! Doğru mu? Bunları yaptın mı?
2: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
0: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
2: Merhamet efendim!
0: Cezanı çekeceksin, götürün!
2: Merhamet sultanım!
0: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk malı 33 kuruşa satar.
0: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
0: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun!
5: Merhamet, götürün! Sultan!

0: Sultanım.
1: Bunun suçu nedir?
0: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
1: Yüz sopa! Yaşın!
0: Yandım!

0: okudun. Aa. Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah, nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı.
1: Tüh, Allah cezasını versin.

0: Kasabın da cezasını verdikten sonra yakışıklı bir prens geldi. Hayret! Size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yerlere sar şimdi, ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik, İnşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadike.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Hı, öyle sayılırız.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzda ekmek parası kazanıyorum.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın, çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Üçüş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: Ulan yerin seni alemalla!
1: Ah! Oh, hayvan herif! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin? Ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım.
4: Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız. Bunu yap bir hakkın yoktu Fadik. Yoktu bunu yapmaya.
3: Al Fadikciğim, sensiz yaşayamayız artık Fadik.
5: Ne oldu?
0: Tamam reis!
5: Helal olsun be!
0: Buyur reis!
5: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız!
4: Bu ne bu? Oğlan her yere sen mi koydun bunları buraya?
0: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım! Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
6: Koyduk!
4: Ne oldu paralar?
5: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
0: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
5: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
0: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak!
5: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşir! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
7: Çalınan paranın miktarı nedir?
8: 2.700.000 lira.
0: Aman, yemeklere bak be!
9: Buyurun baylar, beyim buyurun! Dönerimiz nefis, buyursunlar!

0: aç mı sizin?
1: Aç olmaz olur mu? Sol canlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik be abla.
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu.
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para? Ha?
0: Ya para kolay.
4: Buyursunlar, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
5: Oğlum, misafirleri iyi bir yere oturt, buyursunlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın. Tut bacağını, hayır! Büyük bir ateş tutuşalım! Hadi, yavaş abi!
2: Ne oluyor ya? Affedersiniz.
1: Aman! En sevdiğim tarafım gitti.
3: Yavaş ya, boğulacaksın!
5: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha getir!
1: Getir, getir!
5: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşçıbaşı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim!

0: Bunlar kıtlıktan çıkmış galiba.
1: Ya mutfakta yemek kalmadı, ne yapacağız? Hadi yürü sen de.

0: Yavaş.
1: Cincin.
2: Ben falımıza bakayım. Sonumuz iyi olur inşallah.
0: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer buradan bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim bu karaya.
0: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor fal?
2: Yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Ay, bir de yakışıklı kaytan bıyıklı delikanlı. Ne ister benden bilsen ki? Rüyamda karşıma çıkar, falda karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi, adam bırak
2: adamı. Bu da ne?
1: Hesap işte, ne olacak?
2: Ne hesabı?
0: Yediğiniz yemeklerin hesabı.
3: Ben bir şey yemedim, hangi yemeklerin hesabı?
2: Ne kadarmış?
0: Tam 217 lira.
2: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz. Sudan ucuz, bedava! Ben bir 500'lüyü göz almıştım. Öyle ya! Teşekkür ederim, al şunu sen de kal.
3: Rica ederim garson bey, buyurun siz de kalsın.
0: Ben ne yapacağım bunu?
4: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin.
0: Anlamadım.
4: Anlarsın sonra.
2: Arkadaş! Açıkçası bizde metelik yok.
0: Ne? Paranız yok mu?
2: Yok.
3: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var.
4: Yaz tahtaya, al haftaya evladım.
1: Biz namuslu insanlarız. Bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette.
2: Belki bu sene, belki 10 sene sonra.
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
0: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar.
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
2: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil. Biz zaten ölmüşüz.
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
3: Ya, İkizler!
2: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur.
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
3: Doğru, haklısın!
4: Sinirlenme!
3: Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
2: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım!
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
3: Aman mutfak! Cennete gidiyoruz!
5: Hadi!
3: Yemek var mı acaba? Var! Yemek var mı? Hadi
6: bakalım!
3: Akşam yemeği de çıktı sayın!
6: Akşam yemeği de çıktı!
3: Aman aman!
6: Sağ ol!
5: Alın torbanızı da!
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
0: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin, birden önüme çıktın!
0: Hep kabahat benim zaten!
7: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma! Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim!
0: Milyoner yeğen mi dedin?
8: Ben Yasemin değilim ki!
0: İyi ki de değilsin!
8: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı!
0: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
9: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
0: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir!
8: Benimkisi hayal sadece! Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk!
0: Hayalimdeki kadınsın Yasemin!
8: Sen de rüyalarımdaki erkeksin!
0: 10.000 liracık!
3: Ne? 10.000 liracık mı?
8: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm!
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm!
10: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
0: Ya benimki?
7: O evin hizmetçisi!
11: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i!
12: Darıldın mı cicim bana? Yarın 18'de TV4'te.
13: Abi, motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hesap!
14: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
15: Hesap kurdu.
16: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle...

0: başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
1: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
2: Siz kazanacaksınız, biz oynayacağız.
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Topkuş.
1: Ben

0: ve Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
0: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: yıkam. Hayret aman ustam sen yıkam.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
0: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
2: Ağlatıyor işte zavallar! Ne yaptın Fadik, bu bizim ölümümüz demek!
1: Ya lan, damaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim, çiçek yemeyeyim!
2: Bey amca, üç tane tabak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
2: Yapın, kurban
1: etmeyin! Efalan! Efalan! Efalan! Torbanızı da alın! Bir daha bir kere ayak basarsanız kafanızı kırarım!
3: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun!

0: Sus Şişko sen de!
1: Bırak yakamı be! Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
2: Maalesef doğru.
1: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
2: Üzülme dostum, bu paranın çalınması beni yıkmaz.
1: Orası muhakkak, ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
2: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
3: Bıktım vallahi canımdan! Bizimkisi de hayat mı be?
0: Hadi, hadi, hadi! Deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
4: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
5: Orlanır, itilir, kakılırız. Ve hep biz haksızız.
3: Oysa biz de insanız.
0: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz, şu tabiatın güzelliğine bak! Hepsi bizim, parselle parselle saat!
4: Oh! Bizimkisi köpek yaşantısı!
0: Ne köpek yaşantısı be, sen de!
5: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et!
0: Ben hayatımdan memnunum!
3: Şu köpek kadar olamadık be!

0: yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım.
4: Kakaşıyı bırak.
1: Torbayı unuttuk.
0: Aa, dur, dur, dur, ben gider alırım.
1: Siz de gitsiniz de torbayı almaya. Şşşt! Canım bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim. Aa, yemeyecektim.
2: Hadi yürü be!
0: Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
1: Benden yana helal olsun bu.
2: Benden de, benden de helal olsun.
1: Helal olsun Fadik, helal olsun.
0: ...için bir kurtuluştur.
1: Çok doğru.
0: Önce kim kurtulmak istiyor?
1: Önce Ömer kurtulsun.
5: Yok yok, ben değilim, ben değilim. Ömer,
1: Ömer, Ömer. Ağaç kurtar beni.
0: Ömer, bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum. Buyurun.
1: Korkma, arkanda biz varız Ömer.
5: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, nerelere kaçsam, nasıl kurtulsam?
2: Ne rica ediyorsun?
5: Kıymayın bana çocuklar, Allah rızası için kıymayın bana!
1: Canım, bunda kıyacak, ne var?
5: Çocuğunuza çocuk sadece
1: yapmayın! Düşün bak, cennete gidiyorsun, Ömer, bize de yarayır
0: orada! Ne mutlu sana!
1: Mutlusun, yapma be!
0: Çık şu idam torbasına!
1: Torba da bu var! Hadi cennetlik Ömer, hadi!
5: Bırak! Ben gidiyorum! Kimdir bir öteki taraftan? Çocuklar! Sizden bir ricam var benim! Bileti gidip gelme alsanız olmaz mı, ne olur!
0: Para! Para!
1: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini! Hadi öyle, şimdi öleceksin!
2: Para! Para! Para! Para!
1: Para var, para var! Şu para var!
0: Allah'ım sana şükürler olsun! Aa, çocuklar! Ömer gidiyor, kurtar onu, kurtar onu!
1: Ömer'i cennette unuttuk ya!
2: Allah'ım kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni
1: Ömer! Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
2: Ne haber? Hadi iş paralara gidiyoruz
1: Ömer! Allah'ım, para durmuş! Şuraya bakın!
0: Hayır, hayır, Ömer'in sırası mı şimdi? Baksana, sen git oldun!
5: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?

0: bizim. Allah baba gönderdi bunları. Gördüğüm rüya gerçek oldu.
1: Allah baba, ben haber getirdim.
2: Şamaşırlarım, hepsi para olmuş şamaşırlarım.
1: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkartıyor.
0: Kimse görmeden tüyelim buradan, çabuk. Tıkın torbaya paraları.
1: Tıkın torbaya. Ama torba bozuluyor, tıkın. Ölseydim ben ne alt ederdim? Al şu paraları. Ama kaçırdın torba para dolu. Orada bir 5 lira daha var, onu da koy.
3: 50 al, 50 al, 50 al.
1: Ben düşeceğim. Aman, aman bir tane şurada kalmış. Tamam.

0: onlar. Koşun yakalayın. Verin torbayı, çabuk!
1: Avcı diyorlar, onları bize Allah baba gönderdi.

0: Gene kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Şükür atlattık.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler olur mu?
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Canım, bıraksanız o paraları sen bakayım.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Dikkat! Hazır!
8: Hizmetkarlar vazife taksimi için emrinizi bekliyor. Hı-hı. Buyurun.
3: Sen çeşnici başısın.
9: Emredersiniz efendimiz.
3: Sen ahçı başısın.
9: Baştır hanımefendi.
3: Sen kilerci başısın.
9: Lütfettiniz efendim.
3: Yalnız yürütmek yok ha.
9: Yoo, merak etmeyin efendim.
3: Sen ekçi başısın.
10: Baş üstüne.
3: Sen de ibrikçi başısın.
11: Baş üstüne efendimiz.
3: Mayiyetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökeceksin.
11: Ne emredersiniz yapmaya hazırım.
12: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
3: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
8: Emredersiniz prenses.
3: Teşekkür ederim.
12: Rica ederim. Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
9: Benim mi? Nasıl olur?
12: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın.
13: Az dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler.
12: Hadi bakalım yallah volta.
8: Her şey istediğiniz gibi halloldu kraliçem.
3: Şimdi söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
12: Nerede isterseniz orada.
4: Peki ama ya gangsterler?
6: Yakalanlarsa bizi kıyma yaparlar.
3: Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: tutarı ve maliyeti.
1: Emirleriniz majeste.
2: Majeste hazratlarının...
1: Yavaş. Baş üstüne.
3: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
2: Fransız'a yaklaşmak yasa!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
2: Yasakül azim, dayakül kerim!
3: Durun yahu, ben onu tanıyorum.
5: Bırakın, ben de onu tanıyorum.
2: Merhaba, aferin!
1: Merhaba, tanıdık.
3: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri.
5: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
3: Evet, ne yapalım, geçim dünyası. Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada.
5: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir. Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu.
3: Oo, ne mutlu size! Emin olun, çok memnun oldum. Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim, darısı başına kaptan!
3: Bir dakika.
6: Hasretin yaptı beni, gel
3: bana... Ver elindeki servisi, ben yapacağım.
2: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
3: Ben beyefendi değilim, garson Erol'um burada. Vaziyeti iyi idare edersen seni memnun ederim. Al şimdi şunu.
7: Ya şeref,
8: ya sıhhat,
7: ya saadet!
3: Başka bir emriniz var mı majeste?
5: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
3: Ayda 1000 lira kadar.
5: Benim yanımda çalışmak ister misin?
3: Size hizmet benim için bir şereftir majeste.
5: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
3: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz Prenses Hazretleri.
5: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
3: Memnuniyetle majeste.
5: Ya çek.
3: İçkiniz Prenses Hazretleri.
5: Teşekkür ederim.
3: Buz ister miydiniz?
5: Lütfen. Nasıl? Yeni işinizden memnun musunuz?
3: Çok memnunum Majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
5: Neden acaba?
3: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
5: Teşekkür ederim. Ben de senden çok memnunum. Ha! Güvenilir bir şoföre ihtiyacım var. Tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
3: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben yaparım.
5: Nasıl? Şoförlükte mi var?
3: Var Majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
5: O halde aylığınızı 2 misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlünüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın majeste.
3: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
3: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
3: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet majeste.
3: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
3: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
3: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
4: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
5: Merak etme patron, onları bulacak.
6: Hemen parayı geri alacağız.
4: Ne zaman, ne zaman?
5: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
4: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
7: Allah gangsterler! Aman!

0: 回数呢？他们
1: 回数没有回
0: 来。سلام عليكم يا رمارب سلام سلام
2: مع السلامة مع السلامة
0: عليكم السلام سلام يا سيدي قزقوني
2: مع السلامة يا القزقية
0: عليكم السلام يلا
2: Prenses Hazretleri, saat 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
3: Elbette. Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir.
2: Emredersiniz prensesim.
4: Hadi be! Hadi be, hadi!
5: Sorma, mahvolduk! Felaket!
3: Hayrola, bu telaşınız nedir?
4: Haydutlar!
5: Peşimizde vurdular bizi!
3: Ne diyorsunuz siz?
4: Bizi plajda kıstırdılar.
5: Az kalsın yakalayacaklar. Ellerinden zor kurtulduk.
3: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
4: Hayır.
5: Atlattık onları.
6: Plajda ektik enayileri.
3: Neyse, ucuz kurtulmuş.
4: Bağırsaklarımızdan kokoreç.
5: Budumuzdan ızgara.
6: Ciğerlerimizden tava yapacaklar.
3: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
2: Yok, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz... ...hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. ...Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
3: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
2: Ya, düşmanlarınız mı var?
6: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
2: Allah sizi korusun majeste.
4: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmış.
2: Evet, öyle ya.
6: Tabii.
2: Çayınız majeste.
4: Müsaade edin,
2: soğumasın.
4: Hoşçakalın.
3: Teşekkür ederim.
2: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
3: İzin mi? Niçin?
2: Görülecek bir hesabım var.
3: Ne hesabı?
2: Ufak bir... ...alacak hesap. Bu yıl... ...12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz... ...5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 lira... ...şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz. Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak... ...çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
7: Gazete ve mecmualarınız majeste.
3: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
7: Hayır majeste, daha gelmediler.
3: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
7: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
3: Ara telefonla bana ver.
7: Emredersiniz efendim.
2: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento fabrikasının...
3: Buyurun.
2: ...etütlerini tetkik
3: Kimi
2: etmek
3: aradınız? Buyurun.
2: Şimdi bu
3: Erol
2: etütleri sizlerin tetkikine arz edeceğim.
3: Efendim. Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
8: Yanlış efendim. Burası 45-50-55.
3: Tamam işte. Bana verdiği numarada böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim! Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma!
8: Yanlışınız var efendim! Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
2: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum.
9: Beyler, toplantımız sona ermiştir.
10: Çok affedersiniz. Sen miydin Erol?
2: Konuşmayı bırak da şu paketleri topla.
10: Allah aşkına ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Söylesene.
2: Sakın bozma, sonra anlatırım. Şimdi çok önemli bir işin peşindeyim.
9: Onu tanıdığım zaman, zavallı, garip bir kızdı. Geceleri kayıkhanede, motorların içinde yatıyordu.
10: Kayıkhanede mi? Çok acayip.
9: O kadar yoksuldu ki... ...onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra...
2: Bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası onu seviyorum.
10: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
2: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok affedersin, hemen gitmeliyim. Bu gece vazifeliyim. Prenses hazretlerini gece kulübüne götüreceğim.
10: Prenses hazretleri ha?
2: Şerefinize majeste.
3: Şerefe.
2: Maiyetiniz neredeler?
3: Onlar nedense lüks hayata bir türlü ısınamadılar. Böyle yerleri yadırgıyorlar. Bu akşam bir balıkçı meyhanesinde eğlenmeyi tercih ettiler.

0: Oy, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy! Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor Majeste.
0: Boş ver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikten!

Sahi ya, o nerede kaldı bizim Halik? Ben gidip bir bakayım.

0: Yes, darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya o, nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman! Aman Ali ile Veli'nin beş de ondan evvelin sevgiliyi öpmeli! Aman!
1: Ah, nerede kalmak bunlar?
3: Bilmem, gidip bakalım.
2: Gidip bakalım.

0: çok içtin ondandır.
1: Canım sağ olsun! Ne güzel eğlendik, değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım! Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldi.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok! Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be! Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım, bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım, gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol, gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Nihayet yakayı ele verdiniz! Konuşun bakalım, paralar nerede? Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
3: Benim paradan haberim yok!
2: Sen söyle, para nerede?
4: Ben para falan görmedim abi!
2: Ya sen?
4: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeceğim!
2: Bir de sen konuş bakalım!
4: Bende metelik yok abicim, mangır nanay! Yapma, ayağının altını öpeyim, vallahi billahi yok para!
2: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!

0: bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
1: Sus be! Ah, bizim ne günahımız var?
2: Kıymayın bizi abi, yapmayın!
3: Ah!

0: Devam edin.
1: Hala konuşmuyor patron.
0: Merak etmeyin, konuşur.
1: Patlayana kadar içirin.
2: Ya ben yalvarırım. Acıyım bana, merhamet edin. Bulunuz, göreniz olayım.
3: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
4: Niçin zahmet ettin sevgilim?
3: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
4: Beni şımartıyorsun.
3: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
4: Canım sevgilim mi?
3: Hayatım.
4: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
3: Afiyet olsun.
5: Prenses! Prenses! Listen to me!
6: Ne oluyoruz be? Basıldık mı ne?
5: Ali, Veli, Ömer!
6: Anladım, bizim garibanlar. Ne olmuş onlara?
5: In trouble with guns! In great danger!
6: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
4: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar. Ha?
6: Tehlikede mi?
5: Yes!
6: Düşmanlarımızdır! Erol, ne olur kurtaralım onları!
4: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize!
7: Susamışım, biraz daha su!
8: Mübarek, insan değil, su aygırı!
9: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, eriyorum!

0: gel gel. Ah ah ah, kafasında saç olup da bir yakalayayım.
1: Nihayet seni yakaladım.
2: Ne diyorsun be? İzmarit mi yakaladın?
1: Görürsün sen. Gel buraya.
3: Hadi çabuk çabuk çabuk çöz çabuk hadi. Aa, bunu da.
4: Şimdi ben sana göstereyim. Aa, hadi gel de boyunun ölçüsünü gör.
3: Görürsün be.
5: Olsun Prenses Hazretleri.
2: Teşekkür ederim. Bize büyük bir hizmette bulundunuz. Aa, nasılsınız çocuklar?
4: Çok iyi, demirimsi çelik.
5: bu adamlar sizden ne istiyorlar?
6: Bakın ben anlatayım. Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ve büyük başın derdi büyük olur. Anladınız değil mi?
5: Majeste, her zaman emrinizdeyim.
7: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz.
8: Ne yapalım patron, baskına uğradık.
9: 10 kişi birden üzerimize hücum
7: ediyor. Kesme!
1: Hele işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi.
7: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
1: Her işe yararız, her işe.
7: Allah senin cezanı versin salak herif!
1: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler.
5: Ne yapıyorsun, ayıp ya!
4: Ayıp!
5: Ayıp! Ayıp! Ayıp! Otursana yerine!

0: Harika buluyorum.
1: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
0: Masamıza buyurmaz mısınız?
1: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframı...

0: Uzun süsü paçamızın tacı oldun.
1: Ne olursa böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
2: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
3: Üstelik yakışıklı da canım
4: benim. Ben Cevriye.
5: Ben Huriye.
2: Ben sen Lütfiye.
0: Ben Ömer.
6: Ben Ali.
7: Ben de Veli.
8: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
6: Aman yavrum, namusunu sevsinler seni.
2: Ben de aile karısıyım.
9: Belli belli ama ne aile.
6: Canım hayatım.
8: Rica ederim, çek elini, sululuktan hoşlanmam.
10: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
8: Ben ağzıma başka bir şey koymam.
10: Aferin be, erkek karısının beş selamı.
2: Ben yalnız biçerim.
7: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim. Tehlikesizdir elim, korkma.
8: Ben yalnız süt içerim.
6: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
8: Hayır, kuş sütü.
10: Emredin siz güzellerim, emret. Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam. Garson, getir getir de donat şu masayı. Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
4: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
10: Ömer kulum da sana feda olsun!
4: İçelim!
10: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
7: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, Huri misin meleğim?
6: Emret güzelim sana! Han, apartman, kâşaneler alayım canım!
8: Önce nikah isterim!
6: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikahı basarım sana!
8: Düğün de isterim ama!
6: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım!
2: Demek ki çok zenginsin!
7: Ooo, denizde kum, bizde para!
10: Para babasıyız biz, para babası, para!
8: Ne iş yapıyorsunuz?
9: Ben petrol kralıyım.
6: Ben de kereste kralıyım.
10: Ben de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
9: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
11: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
9: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
11: Ben de dünyanın en mutlu kızı.
9: Fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
11: Neden sevgilim?
9: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki... sen zengin bir prenses, ben ise yoksul bir uşağı.
11: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
9: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
11: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
9: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
11: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: Ulan bu ne kılık? Utanmıyor musunuz? Ya sizin? Ne bu haliniz? Allah Allah! Ne maksatla bu kılığa girdiniz?
1: Paramızı bulmak için. Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
0: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
2: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah!
3: Ne münasebet, biz hırsız değiliz!
4: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız!
0: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
5: 2,5 milyon lira.
0: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz!
2: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
0: Bu işin içinde iş var. Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
2: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bir laf alamazsınız. Durun be!
0: Kes be!
2: Ser veririm de sır vermem ben.
0: Peki, paralar nerede şimdi?
2: Onu bana değil, bunlara sorun.
0: Paralar sizde mi?
6: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik!
0: Kılığınız, kıyafetinizden belli cebinizin delik olduğu.
3: Açız, fakiriz biz komiser bey!
4: Evet, çok doğru, berduşuz, garibanız!
0: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz!
6: İnanın ki aşk
0: yüzünden!
6: Sustum!
3: Ne yaptıksa hep bunlar için yaptık komiser bey!
4: 1000 yıl yatsak feda olsun, bu güzellere değmez mi komiser bey?
0: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı! Hepinizi tevkif ediyorum! Götürün!
4: Tevkif bey! Yapmayınız, yapmayınız! Siz hiç bir suçumuz yok bizim komiser bey! Asmadı kızlar! Hapishane çeşmesi!
6: Ya beni götürmeyin bari, bırakın! Allah'a ısmarladık sevgili, mektup yaz, mektup!

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Mersi canım.
11: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım.

0: Arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos Formula 1 resmi sponsoru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: tasarruf eder çok.
1: Tam bir boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tam bir boş.
0: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Şu probisi bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet. Probis.
12: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oh. Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum ki kendimi.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
10: İyi geceler.
11: Sana da.

0: Alo, buyurun.
1: Nasıl?
0: Faruk mu? Fakat nasıl olur, o benim en iyi arkadaşım.

0: arabaları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarıma. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır, hayır! Erol!
0: Paralar nerede? Gebertirim seni!
2: Masken düştü Faruk!
0: İkinizi de geberteceğim!

0: teklifimi edildiler. Peki peki, teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum, çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok doy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim seninle.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi falan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik, çıldırdın mı sen?
0: Hayır, bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama, sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım, aşkımıza kıyma, hayatımızı yıkma, sana da yazık olacak bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

0: Neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu bilse daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadil, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum. Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme be Fadil,
3: senin hiç kabahatin yok.
2: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden, ben sebep oldum. O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecek.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak, biz burada çok rahatız.
3: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası, hepsi bedava.
2: İnan ki bin sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun.
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım pahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
2: Allah'a ısmarladık.
4: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın! Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2.700.000 lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
5: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
4: Peki, anlat bakalım, nasıl oldu bu iş?
5: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2.700.000 lirayı aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler!
6: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de!
7: Bizim bir suçumuz, günahımız yok hakim bey!
8: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz!
4: Yani paraları siz yemediniz mi?
6: Hayır hakim bey, hayır!
7: Paraları biz yemedik hakim bey!
8: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların!
4: Siz oturun!
8: Oturun!
5: Yalan söylüyorlar sayın yargıç! Parayı hep beraber yediler! Esas parayı alan da bu kızdır!
4: Doğru mu söylüyorlar kızım?
0: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
6: Hayır hakim bey, hayır!
2: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz!
0: Yalan hakim bey! Paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim!
6: Yalan hakim bey, yalan söylüyor!
2: Paraları biz bulduk, biz yedik! Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince!
0: Hayır hakim bey, onlara inanmayın! Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan!

0: söylüyorlar. Tek suçlu benim. Hiçbir şeyden haberleri yok. 1000 yıl hapis yatmaya razıyım. İsterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın.
1: Anlaşıldı, oturun. Davalı Erol Başar.
2: Erol Başar!
3: Buyurun Sayın Yargıç.
1: Kasası soyulan Başar Fabrikası'nın sahibi sen misin?
3: Evet Sayın Yargıç. Benim paralarım çalındı.
1: Ya, iyi. Sanıkları tanıyor musun?
3: Evet, tanıyorum.
1: Bunlar kasayı soymuşlar. Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek. Ancak parayı bulup arkadaşlarıyla 500 bin lirasını sarf eden bu hanım, sen davacı olduğun takdirde ceza görecek. Ondan davacı mısın?
3: Davacıyım Sayın Yargıç. Yalnız Sayın Reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
1: Bu mahkeme kalp ve aşk davalarına bakmaz. Sen paran için davacı mısın?
3: Hayır Sayın Yargıç, paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
1: Davacı değil misin? Fakat nasıl olur? Yani 500 bin lirayı bağışlıyor musun?
3: 500 bin liranın ne önemi var? Bu kız benden, paradan çok daha değerli bir şey. Kalbimi çaldı Sayın Yargıç.
1: Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Veli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralama olaylarında suçlu olmadığı anlaşıldığından beraatlerine, diğer sanıkların 18 sene ağır hapis cezası ile tezyiyelerine oy birliğiyle karar verildi.

0: öyle sayın seyirciler. Fadik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Sarayda bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en az bir...

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
1: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
2: Yılbaşı gecesi için.
3: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
2: Bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
3: Baş üstüne bey.
0: Memnun oldum.
4: Biz de memnun olduk.
0: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
0: Kimden şüpheleniyorsun?
3: Hiç kimseden.
2: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
0: Kendini ateşe atmak demektir.
6: Beni tayyar kiraladı.
0: Pekala. Fırtınadan kurtuluş yok.
1: Sen de onu seviyor musun?
0: Canımdan çok.
7: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Siz de Garanti BBVA Mobi'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Merci canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için

0: Seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Yeni Ariel hepsi bir arada POMS. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bu haftanın kazandıran Win ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta, doya doya harca. Bin, bin, bin.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uygun.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

0: komşuyu gezmeye devam ediyoruz. Midilli turunda şimdi de Skalaskamya'dayız. Skalaskamya'da merkezdeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli turu devam ederken şu anda da bulunduğumuz yer Skalaskamya. Gerçekten çok keyifli bir balıkçı köyü burası. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir kaya ve üzerinde de bir şapel var. Ve tabii ki bu bölge Türkler tarafından en güzel, en lezzetli balığın taze mezelerin olduğu restoranlarıyla biliniyor. Skalaskamya'yı sizler için geziyoruz ve bizim önerimiz Midilli'ye geldiğinizde mutlaka bu bölgeye uğramanız. Zaten hemen yan tarafımız, yani şöyle sağ tarafımız Türkiye ve Behram Kale açıkları.

0: Balıkçılık Skalaskamya'nın turizmden sonraki gelir kapısı.
1: Burası bu küçük balıkçı kasabasının kalbi. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu balıkçı tekneleri hali hazırda taze balıkları her gün buradaki restoranlara servis ediyor. Biz Türkler için de buranın en önemli yanlarından bir tanesi mübadele öncesinde bu köyün bir Türk köyü olması. Daha sonra mübadele sonrasında buraya Yunanlılar geliyor ve yaşamlarına devam ediyorlar. Balıkçılıkla ömürlerini sürdürüyorlar elbette. Arkamda görmüş olduğunuz restoranların tamamı

Kapel Midilli'nin aynı zamanda simgelerinden bir tanesi. Birçok magnette, Midilli'yi anlatan birçok kitapta Scala Scamia'nın bu şapeli gözlemlenebiliyor. Bunun da bir anlamı var elbette. Burası bir balıkçı kasabası ve balıkçılar denize açılırken işte bu şapelde dualar ediliyor. Onları fırtınadan, kötü ruhlardan, kötü enerjiden korumak için dualar edilip onlar, denizciler denize o şekilde çıkıyorlar. Aileler burada kocaları için, eşleri için dualar ediyorlar. Babaları için temennilerde bulunuyorlar diyoruz ve Scala Scamia'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: ve Midilli'de Petra sahilindeyiz şimdi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli turu devam ederken şimdi de bulunduğumuz yer Petra sahili. Gerçekten Molivos'un hemen öncesinde karşınıza çıkacak çok keyifli bir adres. Beach club'larıyla, deniziyle, sahiliyle ön plana çıkıyor Petra. Petra ne demek? Petra Yunanca taş demek. Bunun da bir anlamı var. Petra merkezde büyük bir kaya var ve o kayanın üzerinde de bir manastır var. İşte yüzyıllar boyunca bu manastırda Ortodokslar yaşamışlar, ibadetlerini gerçekleştirmişler. Petra'ya da adını veren taş, işte o büyük kaya diyoruz ve bizler Petra'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Petra'da keyifli bir beach club'a konuk oluyoruz. Burada bir sürpriz bekliyor bizi. Bu beach club'ın sahibi bir Türk aile.
1: Beach club'ları var dedik. İşte onlardan bir tanesi. Biz burada çekimi yaparken merhaba dediler bize. Aa dedik, Türkiye'den misafirler de var. Onlar meğer misafir değilmiş, ev sahibiymiş. Sevda Hanım merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz?
1: Gayet iyi, sizi tanıyabilir miyiz?
2: Edremit'te yaşıyoruz. 10 yıldır gidip geliyorduk. İşte arkadaşlar vesaireler derken neden burada bir şeyler yapmıyoruz diye düşünmeye başladık. Çünkü Türkiye'deki arkadaşlarımız hep başka başka şehirlerde ve uzak kalıyorlar. Gitmek zor oluyor. Buraya 1,5 saatte geliyoruz. Sık gelip gittiğimiz için de böyle bir fikir çıktı. Yunan arkadaşımızla birlikte 10 yıldır işte planlanan şey sonunda geçen yıl başardık.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, gerçekten harika, cennet gibi bir yerdesiniz. Bizim izleyicilerimiz şu anda heyecanla bekliyorlar. Onları davet ediyor musunuz buraya?
2: Tabii ki ediyoruz. Artı hem Ayvalık'tan hem de Küçükkuyu'dan feribotlar var. Küçükkuyu'dan olan her gün 2 defa sabah ve akşam olmak üzere özellikle İstanbul tarafından gelen misafirlerimiz için çok uygun kalıyor. Yani arabasız geliyorlarsa Küçükkuyu, arabayla geliyorlarsa Ayvalık'tan.

0: Tüm gün Midilli'yi gezdik dolaştık, karnımız acıktı. Midilli'de Molivos'ta keyifli bir akşam yemeği yiyoruz. Yunanistan'da genelde aile işletmeleri var. İşte bu ailenin bireylerinden biri Achilles. Ve Achilles'e uzatıyoruz mikrofonu.
1: Tarihi bir restoran burası. 20 yılı aşkın bir tarihi var ve ünlü Papadopoulos, söz yazarı Papadopoulos bu restoranın müdavimlerinden. Zaten Achilles'in babasının çok yakın arkadaşı olduğu için restorandaki birçok sandalyenin arkasında Papadopoulos'un şarkılarından oluşan sözler yazıyor. O yüzden çok önemli. Ne servis yapıyorlar onu da sordum ve ne servis yapmıyorlar ki, deniz ürünleri gerçekten inanılmaz lezzetli. Hepsini bize tattırdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ahtapotundan yengeçine, deniz ürünleri spagettisinden risottosuna kadar birçok seçenek var ve birçok Türk masası da burada gördük. Türkler burayı keşfetmiş. Eğer siz hala keşfetmediyseniz ne duruyorsunuz diyoruz. Molivos'taki turumuzu böylesine keyifli ve lezzetli bir ortamda tamamlıyoruz. Achilles, efkarize parapoli.
2: Nice to meet you. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Okay, everybody, you can come. I'm waiting here for you.
1: Say hi to Turkey.
2: Hi, iyi akşamlar. 4.

Güne merhaba diyoruz. Bugün plaj turu yapacağız ve Midilli'nin keşfedilmemiş yerlerini keşfedeceğiz. Burası Anaxos plajı. Değerli izleyenlerimiz, Midilli'deki son günümüze merhaba diyoruz ve Midilli'nin çok fazla bilinmeyen yanlarını keşfetme zamanı. Bugün işte o yanlardan birisi. Midilli'de denize girilebilecek birçok alternatif var ama bu alternatiflerin en güzellerinden birisi Anaxos. İşte burada küçük bir balıkçı kasabası burası. Tabii ki yaz aylarında birçok küçük otel, restoran da, taverna da burada bulunabiliyor diyoruz. Denizi çok güzel, kumu çok güzel. Anaxos'tan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Thank you.

0: Midilli'de bilinmeyen plajları keşfimiz devam ediyor. Şimdi Vatera'dayız.
1: Burası genelde lokal insanların, Yunanlıların ağırlıklı geldiği bir yer. Ve en fazla dikkat çeken nokta belki de Midilli'nin en uzun sahiline sahip olması. Gerçekten çok uzun bir sahil var. Yine çok güzel bir deniz diyebiliriz. Burada da yemek yiyebileceğiniz, kahvenizi yudumlayabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz tesisler var. Ve dikkat ettiğimiz kadarıyla küçük ev pansiyonları, ev kiralayabileceğiniz, oda kiralayabileceğiniz minik tesisler bulunmakta. Vatera güzel bir alternatif olabilir. Bizler de şimdi Vatera'yı sizler için dolaşıyoruz.
0: Şimdi Vatera'dayız. Vatera'da çocuklu ailelerde mutlu olabilir.
1: Hem plaj yapısı hem de denizin yapısı buna müsait diyoruz. Vatera'da nerede kalınır diyorsanız burada büyük yıldızlı otel yok. Burada ya pansiyonlarda kalabilirsiniz ya da günlük daire ya da oda tutabilirsiniz. Ama hakikaten çok güzel, çok el değmemiş diyebileceğimiz bir lokasyondan bahsediyoruz. Ve Vatera'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Vatera'dan Plomar'a gitmeye çalışıyoruz. Enteresan bir orman yoluna girdik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Vatera'dan Plomar'a gitmek için yola çıktık. Dediğimiz gibi Midilli'nin bilinmeyen kasabalarını, köylerini sizler için gezeceğiz. Ama yol bizi farklı bir noktaya getirdi. Şu anda bulunduğumuz yol stabilize bir yol. Her taraf çam ağaçlarıyla dolu. Mis gibi çam kokuları, kekik kokuları arasında yol alıyoruz. Bunu niye yapıyoruz şu anda? Hakikaten arabanız eğer uygunsa bu yollara, stabilize yollara da girip kaybolmakta yarar var diyoruz. Bizim yolumuz Plomari. 20 kilometre sonra inşallah orada olacağız. Öyle ümit ediyoruz. Bu yol bizi bakalım nereye götürecek? Doğru yola götürecek mi? Doğru kasabaya çıkabilecek miyiz? Hakikaten macera dolu bir Midilli yolcuna dönüşmüş durumda şu andaki halimiz. Biz bundan keyif alıyoruz. Sizi de tabii ki böyle bir maceraya bekleriz.
0: Vatera'dan Plomari'ye giderken orman yolundayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, uzun uzun yolları açtık geldik. Stabilize yollardan geçtik ve navigasyon ne diyorsa onu yaptık. Doğru adresteyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz koy ve köy Plomari adlı köy. Aynı zamanda Plomari çok önemli bir köy. Niye? Hem tarihsel açıdan önemli hem de plajının güzelliğiyle tatilcilerin tercih ettiği bir yer. Ama genelde bölgenin lokal insanları ya da Yunanlılar tercih ediyor. Bizim çok fazla bilmediğimiz bir köy. Şimdi gideceğiz, araştıracağız. Bakalım Plomari'de neler bulacağız.

0: orman yolunu aşıyoruz ve işte Plomarie'ye merhaba diyoruz. Plomarie'ye tepeden bakıyoruz ve bu harika şehri tepeden görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, virajlı bir yol ve tepe açıdan Plomarie köyüne işte bakıyoruz. Gerçekten çok şirin gözüküyor, çok güzel bir köy. Genelde keşfedilmemiş, bilinmeyen bir köy. Biz Türkler tarafından Midilli yolculuklarında her zaman buraya gelme şansınız olmuyor. Ama şöyle uzaktan baktığımız kadarıyla içeride birçok şey keşfedeceğimizi düşünüyoruz. Ve Plomarie'ye artık giriş yapıyoruz. İşte Plomarie hatıramız.
0: Şimdi Plomarie'nin merkezine geldik. Plomarie'nin meydanındayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, arabayla dar ara sokaklardan geçtik ve geniş bir meydana açıldık. Kuzey Ege'nin bizdeki kasabalarına çok benziyor. Bir Cunda, bir Ayvalık havası, o esinti var. Malum karşı kıyı zaten Türkiye'miz, Kuzey Ege'miz diyoruz. Plomarie'nin meydanındayız. İşte geniş bir meydan. Burada farklı binalar var, bir taş kahve var. Ama gelirken şunu gördük, evler birbirine benzeyen ama renkleri farklı, çok dar ara sokaklara sahip ve aynı zamanda çok şirin, el değmemiş, bozulmamış bir liman kasabası burası. Plomarie'deyiz ve Plomarie turuna başlıyoruz.

0: aynı zamanda bir balıkçı kasabası.
1: Lomari'nin meydanında bir de liman var elbette. Burası bir liman kenti ve tabii ki balıkçı kasabası diyebiliriz. İşte arkamızdaki balıkçı teknesini görüyorsunuz. Burada biz bazı gezi tekneleri de gördük. Onlar da arkamızda. Buradan şunu anlıyoruz ki günübirlik gezi tekneleriyle de buraya gelinebiliyor. Lomari'nin tadı çıkabiliyor diyoruz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Riva'ya gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta öncelikle başlasın. Sonra Riva'ya yolculuğumuz başlayacak zaten.

Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kavacık'tayız şu anda. Kavacık belediye otobüsleri terminalindeyiz, onu söyleyeyim. Buradan Cumhuriyet Köyü'ne, Zerzevatçı Köyü'ne, Poyrazköy'e, Riva'ya, yani istediğiniz her yere hemen hemen otobüs olduğunu söyleyebilirim. Sadece İstanbul kartınızın olması yeterli. Toplu taşımayla nasıl gidebilirim diye soruyorsanız. Kavacık'taysanız ve Riva'ya gidecekseniz özel araçla Riva sapağından döndükten sonra Kavacık'ta Riva en fazla yarım saat. Onu söyleyebilirim size. Eğer Anadolu yakasının başka bir yerinden giderseniz, isterseniz Kavacık sapağından, isterseniz Beykoz üzerinden ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan Riva'ya çok kolay bir şekilde kendi aracınızla gidebilirsiniz. Navigasyona yazıyorsunuz zaten. Hop, Riva'dasınız. Hanımefendi konuşuyor oradaki, sağa dönün, sola dönün diye, Riva'dasınız. Biz bugün kendi aracımızla Kavacık'tan Riva'ya gideceğiz. Toplu taşımayla nasıl gideceğinizi anlatayım. Kavacık'taki belediyeye bağlı o otobüslerle birlikte buradan 137 numaralı otobüse biniyorsunuz. 7.50'den sabah 19.40'a kadar otobüs varmış. Dilerseniz Beykoz'dan Riva'ya geçebilirsiniz minibüslerle. Avrupa yakasından, İstanbul'da olup Avrupa yakasından Riva'ya gitmek isteyenler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık çıkışından çok kolay bir şekilde gidilebilir Riva'ya ya da Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nden Riva'ya çok kolay bir şekilde gidilebilir. Ben Riva'ya gideceğim ama Riva'ya gitmeden önce Kavacık'tayız. Kavacık'ta sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Pide yiyebileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim. Riva'ya gitmeden önce bir karnımı doyurayım. Özel araçla gideceğiz dedik. Önce pideciye gidelim. Sonra zaten arabanın içinden sizleri karşılayacağım. Ama önce sizi 21 yıllık 10 numara bir pideciye götürüyorum. Hadi gelin.

Riva'ya gitmeden biraz önce de söylemiştim zaten, Kavacık'ta pide yiyeceğiz. Bu pideci bayağı ünlü bir pideciymiş. Kavacık'a gelen buradan pide yemeden gitmiyormuş. Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeyiz. Burada hem Karadeniz pideleri var hem de yöresel yemekleri var sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. Pideleri gerçekten çok güzelmiş. Tabii içeri gireceğiz, yiyeceğiz bakalım nasıl olduğuna bakacağız. O zaman hep beraber içeriye girelim bakalım. Pidelerin nasıl olduğuna. Hadi gelin.

Trabzon peynirli pidem geldi. Şöyle hamsi köy sütlacım geldi. Birazdan şimdi Laz böreği de isteriz ki ben gerçekten Laz böreğini çok severim. Mısır ekmeğimiz geldi. Şöyle bakın karışık bir tabak yaptırdık. Karadeniz yemeklerini tekrar belirteyim. Nerede yerim, nerede lezzetli yerim diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi ben açıkçası sütlaç o kadar güzel duruyor ki sütlaçla başlayacağım. Ayberk de bakıyor o kadar şeyin içinde sütlaçla mı başlayacaksın diye. Oo, yeni pişmiş, çok lezzetli. Sonra ortaya gelen karışık yemeklerden başlayacağım.

Eski bir Rum köyü olan ve Çayazı olarak da bilinen Riva Meydan'dayız şimdi sevgili seyirciler. Yaklaşık Kavacık'tan yarım saat süren bir yolculuk sonrasında Riva'ya ulaştık. Riva'ya geldiğiniz zaman hafta içi biraz daha az nüfuslu bir yer sizi karşılayacak. Ama hafta sonu hafta içine nazaran biraz daha kalabalık bir yer sizi karşılayacak. Çünkü Riva'da denize girilebiliyor. Hemen arka tarafımızda mesela Riva plajı var. Burada birçok plaj var. Hanımlara özelde plaj olduğunu söyleyebilirim. Riva Meydan'dayız şu anda. Meydanda yapabileceğiniz, yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz birçok yer var. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında konaklayabileceğiniz hem oteller hem de pansiyonlar var. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'a hemen Riva Kalesi'ni göreceksiniz karşı tarafınızda. Şimdi birazdan Riva Kalesi'ne gideceğiz ama önce siz bir şöyle buralara göz atın. Riva nasıl bir yer bir bakın ki İstanbul'un kaçamak yapmak için, tatil kaçamağı yapmak için en sakin yerlerinden biri olarak söyleniyor Riva.

0: Şu anda Riva Kalesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Alberk size gösteriyor. Bu kaleye girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'da hemen yukarıya çıkarken sağ tarafta bulunuyor Riva Kalesi. Riva Kalesi dereyle Karadeniz sularının birleştiği tepede yer alıyor. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle Riva Kalesi'ne siz göz atarken ben de Riva Kalesi ile ilgili bilgileri sizlere aktarayım.
1: Karadeniz'den Riva Deresi'ne girişi kontrol etmek amacıyla Cenevizliler tarafından kurulduğu tahmin edilen Riva Kalesi'nin biri yıkık, iki burcu bulunuyor. Kale Osmanlı döneminde Revan Kalesi olarak adlandırılmıştır. Riva Kalesi'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmiyor. Ancak yapısı ve kullanılan malzemenin detaylarına dair yapılan araştırmalar kalenin Cenevizliler tarafından yapıldığını doğrular niteliktedir. Osmanlı döneminde de kullanıldığı tahmin edilen kalenin öncelikli amacının düşman gemilerinin Riva Deresi'nden girerek İstanbul'un arkasından asker indirmesini engellemek adına gözlem yapması olduğu düşünülmektedir. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde yer alan kale adeta Riva'nın sembollerinden biri. Her ne kadar yıkılmış ve bakımsız durumda olsa da Riva'nın tarihini bize aktarıyor.

Riva'ya geldiğinizde, meydana geldiğinizde şöyle bir alternatifiniz daha var. Hemen meydanın oradaki plajı kullanabilirsiniz. Otoparkı mevcut ve tabii ki denize girilecek alanları var. Kendi şemsiyeniz var. Eğer isterseniz buradan şezlong da kiralayabiliyorsunuz. Plaj voleybolu oynayabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Riva'da denize girilebilecek birçok koy var. Bu koylardan birkaç tanesini sizlere bugün götürmeye çalışacağım açıkçası. Hanımlara özel plajın da olduğunu söyleyebilirim. Belirli günlerde hanımların kullandığı plaj var. Yani yaz aylarında buraya geldiğiniz zaman ben sadece hanımların kullandığı plajı kullanmak istiyorum diyorsanız belirli günlerde o plajı kullanabilirsiniz. Onun dışında buraya gelenler, Riva'ya gelenler daha çok denize girme amaçlı geliyorlar. Riva'da ben ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorsanız meydanda dediğim gibi sadece kale, derede tekneyle gezinti ve dere kenarlarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

Riva'ya gelip de Riva Deresi'nde tekne turu yapmadan dönmek olmaz açıkçası. Şimdi karnımızı doyurduk, meydanda biraz gezdik ve Riva'da tekneyle derede tur atacağız.

Sevgili seyirciler, Riva Denizi'nde tekneyle geziyoruz şu anda. İstanbul'un içindeyiz. Sanki İstanbul'un aslında dışında bir tatil yerinde gibiyiz. Şunu söyleyebilirim size. Riva Deresi Karadeniz'le birleşiyor. Onu söyleyebilirim size. Tam birleştiği noktadan biz dönüş yapıyoruz. Şimdi derenin üstünde gezeceğiz. Derenin üstünde gezerken birçok küçük ev görebilirsiniz. Bunlara yüzen ev deniliyor. Birazdan göstereceğim size zaten. Böyle sessiz, sakin, ben tatil yapamadım. Acaba nereye gitsem arkadaşlarımla ya da sevdiğim insanla diye düşünüyorsanız yüzen evi tercih edebilirsiniz. Örneğin bir yüzen ev hemen sol tarafımızda. Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk gösterecek size. Mesela bu yüzen ev şu an temizleniyor. Akşama bunda evlilik teklifi yapılacak. Buraya geldiğinizde bütçenize göre birçok tekne kiralayabilir ya da yüzen evlerden kiralayabilirsiniz. Riva Deresi'nde birçok yüzen ev göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bir de şuna ekleyeyim mutlaka. Buraya birçok gelin, damat fotoğraf çektirmeye geliyor dere kenarında bulunan iskelelerde. Siz de sevdiğinizle birlikte fotoğraflarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Riva Deresi'nde bulunan iskelelerin oraya gelip fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka yapılacaklar listenize Riva'da derede gezmeyi ekleyin. Hatta şöyle oturup ayaklarınızı serin sulara sokmayı bile listenize ekleyin. İstanbul'un içinde aslında paha biçilmez, bize verilen en güzel hediye Riva.

Bu arada Riva Deresi ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Riva Deresi en fazla kuş türüne ev sahipliği yapan dere. Sahili en uzun yer. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman diğer Şile'ye ve Ağva'ya nazaran sahili en uzun yer Riva. O yüzden zaten genellikle tatilcilerin tercihi Riva'dan yana oluyor.

programın başında da söylemiştim. Tatile gidemeyenler, sessizlik, sakinlik isteyenler genellikle bu yüzen evleri tercih ediyorlarmış. Riva'yı zaten genellikle o yüzden fazlasıyla insanlar tercih ediyorlarmış. Riva'ya gelmişken de ben mutlaka yüzen evde olmak istiyorum. Yüzen evde keyifli bir akşam geçirmek istiyorum. Sevdiğim hanımla, beyle ya da arkadaşlarımla diyorsanız siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım, nasıl bir hazırlık yapıldığını görelim. Şimdi yüzen evin içine girdik. Bence gayet güzel. Sen ne düşünüyorsun Ayberk? Ayberk de gerçekten güzelmiş dedi. Arkadaşlarımla keyifli bir gün geçirebilirim buradan dedi. İki katlı yüzen ev. Şimdi şöyle merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Tuvaleti, banyosu da var içinde bu arada, onu da söyleyeyim. Mutfağı da var sevgili seyirciler, onu da söyleyeyim size. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada bizim programı izleyip gelenlere de indirim yapılabileceğini söylediler. Yukarıya çıkalım, bir de yukarıya bakalım. Bakalım yukarısı nasılmış. Buraya geldiğiniz zaman burada konaklayabilirsiniz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Ayberk şu an sizlere gösteriyor. Hemen şöyle dışarıya çıkalım. Dışarıda da görmüş olduğunuz gibi akşam yapılacak olan organizasyon için hazırlıklar var. Bir evlilik teklifi organizasyonu var akşam burada. Mumlar yanacak, romantik bir şekilde yemekler yenecek ve seven sevdiğini, sevdiğini söyleyecek evlilik teklifi olacak. Şöyle sizi burayla baş başa bırakayım, daha sonra görüşelim.

Sevgili seyirciler, günüme Anadolu Hisarı'nda devam etmek istedim. Hiva'dan çıktık, Anadolu Hisarı'na geldik. Takıları, küpeleri, her şeyi çıkardım, attım, birazcık da daraldım. Şimdi burada da Riva'da olduğu gibi nefes alacağız. Şimdi Anadolu Hisarı iskelesinin önündeyiz. Hemen şöyle iskelenin oraya gidersek, düşüyordum ben de. İskelenin sefer saatlerini şöyle göstersin hemen kameraman arkadaşım Recep size. Üsküdar Anadolu Kavaisiye Çengelköy Ring attı, Emirgan Bebek attı, Bebek Emirgan attı. Burada hafta içi, hafta sonu hareket eden vapur saatleri yazıyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra, ki kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere saati gösteriyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra sevgili seyirciler, buraya minibüs ve otobüslerle de gelebilirsiniz. Şimdi Recep size Anadolu Hisarı iskelesini gösterirken, vapur iskelesini gösterirken ben de size Anadolu Hisarı vapur iskelesiyle ilgili biraz bilgi vereyim. Anadolu Hisarı'nın ilk vapur iskelesi 1851-1854 yılları arasında Boğaziçi'nin en dar yerinde Rumeli Hisarı'nın karşısında Hisar Önü denilen yere inşa edilmişti. İskele 1905'te yıktırılarak yine ahşap bir iskele binası olarak bugünkü yerini inşa edilmiştir. Bu iskele bugünün iskelelerinin benzeri olup 3 bölüm halindeydi. İskelenin vapur yanaşma yerinin uzunluğu 21 metre, genişliği 8 metredir sevgili seyirciler. Şunu da söyleyeyim, buraya geldiğiniz zaman vapurla burada oturup bu güzel kuşları besleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen vapur iskelesinin yan tarafında bulunan şöyle aile çay bahçesinde oturup Boğaz'ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Ha bu arada Anadolu Hisarı'nda ziyaret edebileceğiniz o kadar çok kafe var ki illa burada oturmak zorunda değilsiniz. Başka kafelerde ya da restoranlarda oturup bir şeyler de yiyebilirsiniz. Biz birazdan size alternatifleri göstereceğiz zaten.

Anadolu Hisarı güzelce Hisarı olarak da biliniyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde hem ara sokaktaki renkli evlerin yanı sıra tabii ki oralara da gideceğiz ama önce sahil kısmındayken sahildeki yalılardan bahsetmek istiyorum ben. Anadolu Hisarı hemen Rumeli Hisarı'nın karşı tarafına yapılmıştır ve Boğaz'ın en dar kısmında yer almaktadır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşabilirim ve hemen şunu ekleyebilirim bu bilginin yanı sıra. Anadolu Hisarı Boğaz'ın incisi yalılarıyla Boğaz'ı ayrıca renklendiren güzel semtlerimizden biri. Buraya geldiğiniz zaman Körfez Caddesi'ndeki kafelerde oturabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz cadde Körfez Caddesi. Birazdan kameraman arkadaşım Recep'le kafelerin birinde zaten oturacağız. Şimdi siz şöyle Körfez Caddesi'ne bir göz atın. Biz de ara sokaklardaki evlere göz atalım. Sonra da Anadolu Hisarı ile ilgili biraz sizlere tarihi bilgi verelim.

0: Şimdi ben yolda yürüyordum. Yalılara şöyle bir göz attım. Aa ne kadar ihtişamlı yalılar. Anadolu Hisarı'nın yalıları da bir başka güzelliği içimden geçiriyordum. Sonra bu güzel ablamız da meyve suyunu yudumluyordu. Dedim ki doğma büyüme Hisarlı mısınız dedim. Hisarlıyım dedi. O zaman isim?
1: Seyhan.
0: Seyhan ablacığım anlat bana Anadolu Hisarı'nı.
1: Çok tarihi bir yer Anadolu Hisarı.
0: Değil mi?
1: Tabii canım çok eski. Eski tarihi Hisar kalelerimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı kaleler.
0: Başka?
1: Küçük su çayırımız var.
0: Başka? Başka? Anadolu Hisarı'nda neler yapıyorsun bütün gün? Burada insan yaşlanmaz çünkü Anadolu Hisarı'nda.
1: Pek dışarıya çıkmıyorum.
0: Neden?
1: Ya bir de bu Covid'den dolayı da korkuyorum.
0: Tamam.
1: Yaşımdan itibaren. Ondan sonra ben çıkmak istemiyorum. Evimde oturuyorum. Set üstünde oturuyorum.
0: Abi, evinin manzarası yetiyor mu sana?
1: Yetiyor.
0: Peki doğma büyüme Hisarlısın.
1: Hisarlı değilim. Göksulu'yum aslında.
0: Göksulu'sun.
1: Ama yani Hisar çok eskileri tanıyorum.
0: Çok eskileri tanıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Peki burada tarihi fırın var mı? Bizim gitmemiz gereken bir yer var
1: şimdi
0: mı?
1: Tarihi...
0: Şimdi birbirinden güzel kafeler açılmış Körfez Caddesi'nde.
1: Onlar yeni hep. Hep yeni. Burada açılanların hepsi yeni. Eski hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Hepsi yeni.
0: Kalmadı mı?
1: Kalmadı. Sonra tarihi fırın yok. Tarihi fırın yok. Eskiden Göksu'da vardı, kapandı. Başka fırınlar var. Tarihi değiller.
0: Peki evet. Sen Anadolu Hisarı'na gelmek isteyenlere neler söylemek istersin? Belki bizi izleyenler, izleyicilerimizden bazıları Anadolu Hisarı'na hiç gelmemiştir.
1: Gelsinler, görsünler tarihi yerimizi. Nezih bir yer Anadolu Hisarı. Çok nezih.
0: Ben de burada yaşamak isterdim açıkçası. Sen... Kameraman arkadaşım Recep'e de sorayım. Recep de ben de burada yaşamak isterdim dedi. Vallahi bir anda seni gördüm. Çöktüm yanına hemen Seyhan ablacığım. Sen de bizimle konuşmayı kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Pazar
1: ederim.
0: Alışverişini de yapmışsın.
1: Yaptım.
0: Bütün her şeyi de almışsın. Peki Anadolu Hisarı'nın pazarı var mı?
1: Hayır yok kalktı.
0: Kalktı mı?
1: Kalktı.
0: Sen de hangi pazara gittin?
1: Kavacık'a
0: gittin. Peki o zaman sana afiyet olsun aldıklarından. Kendine iyi bak. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Hep beraber inşallah. Canım.
0: Şimdi biz Anadolu Hisarı'nın biraz ara sokaklarında kaybolalım. Tabii Seyhan ablayla biraz da kamera arkasında sohbet edeyim ben. Sonra tarihi evlerin arasında
1: çok.
0: Biraz kaybolalım.
1: Arkalarda çok
0: evet, çok güzel evler var.
1: Tabii.

Anadolu Hisarı'nda Burç Sokağı'na girdiğiniz zaman sizi böyle upuzun merdivenler karşılıyor. Bu merdivenlerden yukarıya çıktığınızda da tarihi evler var. Hemen kameraman arkadaşım Recep'in arkasında da birbirinden güzel tarihi evler var. Şimdi bu merdivenlerden çıkalım ve tarihi evlerin arasında biraz kaybolalım.

Anadolu Hisarı'nda İnönü Caddesi burası. Dar sokakları, Arnavut kaldırımlarıyla sanki farklı bir yerde gibiyim sevgili seyirciler. Eğer fotoğraf çekmeye merakınız varsa, böyle tarihi evleri dışarıdan bakmayı seviyorsanız mutlaka Anadolu Hisarı'nın sokaklarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum ben açıkçası. Ki İnönü Caddesi daha böyle yukarıya doğru devam ediyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olabilir Anadolu Hisar açıkçası. Ben öyle hissettim şu anda. Anadolu Hisarı'na geldiğiniz zaman mutlaka Muhaşri Sinan Camii'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim sevgili seyirciler. Bu tarihi bir camidir. Muhaşri Sinan tarafından yapılmıştır bu cami. Başta mescit olarak inşa edilmiştir. Ve bu yapının minberi Mahmut Dede Efendi tarafından 1703 yılında koyularak mescit camiye çevrilmiştir. Peki cami nerede Anadolu Hisarı'nda? İnönü Caddesi ile set üstü sokağın hemen başında yer alıyor Muhaşri Sinan Camii.

Şimdi artık bir soluklanma vakti Anadolu Hisarı'nda. Şu yazı benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Ki ne kadar doğru bir yazı. Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil. Sevdiğiniz insanlara vakit ayırın diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Konuşursam bunun altından çok şey çıkar çünkü. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Aslında buraya oturup bir çay keyfi yapmak istiyordum ama içeriye mutlaka girmek istiyorum. Buranın özelliği buradaki her şeyin doğal olması. Yıldız, şarküteride zaten her şey doğaldır diyeceksiniz ama bu şarküteri bildiğiniz şarküteri değil. İlk kez hayatımda gerçekten de böyle bir şarküteri görüyorum. Örneğin şöyle baktığımızda domates salçasını, menemen sosunu köydeki hanımefendiler yapıyorlar ve buraya gönderiyorlar. Şöyle paketleniyor ve burada satışa sunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra şöyle ilerlediğimizde örneğin Antep'ten geliyor. Çörek yotu yağı Antep'ten geliyor. Onun dışında işte şöyle bakıyorum hemen dut pekmezi var. Fıstık ezmesi var. Burada her şey yerinden geliyor sevgili seyirciler. Ve burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz gerçekten de. Aradığınız her şey %100 doğal, %100 organik ve her şey kendi yerinde. Bu şarküteri o kadar çok hoşuma gitti ki açıkçası hiç gitmek istemedim ve burada kahvemi yudumlamak istedim. Sağ olsunlar bize de kahve ikram ettiler. Recep'le birlikte şöyle Recep'in kahvesini de göstereyim. Kahvemizi içiyoruz Körfez Caddesi'nde yalılara karşı. Şöyle muhteşem görkemli yalılara da bakıyoruz aynı zamanda. Şimdi biraz Anadolu Hisarı ile ilgili bilgi vermek gerekirse Anadolu Hisarı Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir sevgili seyirciler. Peki Anadolu Hisarı kaç bin metrekarelik bir alana kurulmuştur? 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur sevgili seyirciler. Anadolu Hisarı. O zaman biraz Anadolu Hisarı'ndan bahsedelim. Siz şöyle Anadolu Hisarı'na göz atarken.

Göksu Deresi İstanbul Boğazı'nın Anadolu Hisarı'ndan dökülen deresi. Şöyle Göksu Deresi'ne bakıyorum da sevgili seyirciler. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murat o dönemde Kandilli'ye uzanan Servi Ormanları'nın ev sahipliği yapması nedeniyle Göksu'ya Gümüş Servi adını vermişti. Şu an kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösteriyor. Göztepe'nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana geliyor ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek küçük su çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülüyor Göksu Deresi. Göksu Deresi'ne geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Hemen derenin iki tarafında da bulunan kafe ve restoranlarda boğaza karşı yemek yiyebilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Hemen derenin üstünde bulunan teknelerle tekne turu yapabilirsiniz. Boğaza yolculuk yapabilirsiniz. Sanki buraya geldiğiniz zaman İstanbul'da değil de küçük bir sahil kasabasındaymış gibi aslında kendinizi hissediyorsunuz. Ayrıca kanoda yapabilirsiniz buraya geldiğinizde diyelim ve sizi bu güzel Göksu Deresi'nde baş başa bırakalım. Ha bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Buraya hafta sonu geldiğiniz zaman bu restoranlarda ve kafelerde oturacak yer bulamayabilirsiniz. O yüzden gelmek istiyorsanız hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Eğer güzel bir manzaraya karşı oturup keyif yapmak isterseniz.

Yıldırım Beyazıt'ın 630 yıllık mirası, İstanbul'un fethinin ilk habercisi, Anadolu Hisarı Kalesi. Sevgili seyirciler, bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Riva'da başladık programımıza ve Anadolu Hisarı'nda programımızı sonlandırıyoruz. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gül ölmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öptüm, hoşça kalın.

0: Günaydın Meral.
1: Günaydın. Günlerden sonra nihayet yüzünü görebildim. Nerelerdeydi?
0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle? Ne zaman?
0: Gürültüsüz patırdısız. Aramızda nişanlandık sevimle. Öyle mutluyum ki Meral.

0: söyledi.
1: Niçin bu kadar şaşırdın? Yakında da evleniyoruz.
2: Senin gibi bir insan fabrikadaki işçisiyle nasıl evlenir?
0: İyi düşün Sedat. Sonradan pişman olacaksın. Kendi seviyende kız mı yok sana?
1: Bu konuda anlaşmamıza imkan yok. Sevim'le buluşacaktım, geç kalmayayım.
3: Yaktı bizi amcaoğlu. Evleneceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla.
0: Madem bu kadar seviyordun, kaptırmasaydın kızı Sedat'a. Fabrikada karşı karşıya çalışıyordunuz.
3: Buradan fikir yürütmek kolay, yüz mü verdi sanki bana?

0: Onun gözü fabrikanın sahibi olan Sedat'tıydı. Zengin, yakışıklı, hem topal mı benim gibi?
1: Ne olacak? Elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız?
0: Ne gelir elden? Çocuktuk. Erik çalardık. O kaçar kurtulurdu, bekçiden dayağı ben yerdim. Mahallede o takım kaptanıydı, ben sağ ota giden topları toplardım. Babalarımız ikimize de milyon bırakarak öldü. Ben hangi işe para yatırdıysam battım. Sedat bakır gömdü, altın fışkırdı. Sonunda 3 kuruş maaşla memur oldum fabrikasına. Evinde de lütfen oturtuyor. Sığıntıdan başka neyiz burada?
1: Başlama gene! Yalnız aşık olan insan sen misin? Benim de Sedat'ı nasıl sevdiğimi biliyorsun.
0: Kabahat sende! Şimdiye kadar evlenmiş olsaydın Sedat'la başımıza bu bela gelmezdi.
1: Ben mi istemedim sanıyorsun? Kardeş çocuklarıyız. Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Peki, ne yapacağız öyleyse?
1: Bekleyeceğiz. Bakalım zaman ne gösterecek?

0: Bu iş bu kadar kolay bitmeyecek.
1: Bitti bile. İkisi de koyun koyuna şimdi.
0: Bu evden kovulacak o karı. Ayıracağım ikisini. Bu evin hanımefendisi ben olacağım. Sedat beni sevecek, bana tapacak.
1: İçme artık, sapıtıyorsun.
0: Budalalık etme. Aklım başımda benim. Söylediklerimi yapabilecek kadar yürekli olursan... ...Sedat işkence içinde kıvranacak. Sevim de

0: Ne olacak?
1: Sedat'ın acı çekmesi için yapamayacağım şey yoktur dünyada. Hele Selin de benim olacaksa, söyle nasıl yapacağız bunu?
0: Bak dinle ne yapacağız.

0: şey söyleyeceğim ama...
1: Ne söyleyeceksin ya?
0: Utanıyorum.
1: Neden utanıyorsun? İnsan kocasından utanır mı?
0: Anne oluyorum.
1: Oh, bundan daha büyük bir müjde olamaz benim için. Bak... Dikkat edeceksin bundan sonra kendine. Öğleye kadar yataktan çıkmayacaksın. Denize falan girmek yok. Hızlı yürümek de yasak.
2: Alo? Bir dakika. Sevim, seni istiyorlar, telefon. Alo? Alo? Ses gelmiyor.
1: Kimdi acaba?
2: Arayan bir erkek sesiydi.
0: Bu iş seyahatlerin beni çok üzüyor. Senden bir dakika olsun ayrılmak istemiyorum. İçimde garip bir his var.
1: Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama fabrikada yapacağım reform için Ticaret Bakanı ile görüşmem lazım.
0: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım. Meral seni yalnız bırakmaz.
2: Ne oldu?
3: Telgrafı çektim.
2: Tamam. Bu akşam Sedat Bey apar topar dönecek ve... ...karısını yatağında seninle yakalayacak.
3: Hizmetçiye izin verdin mi?
2: Merak etme. Her şeyi ayarladım. Korkuyor musun yoksa?
3: Korkmak ne demek? Yiyeceğim birkaç yumruk karşılığı alacağım intikamı düşündükçe... ...zevkten dört köşe oluyor.
1: Gel.
4: Size bir telgraf efendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merci.
1: Karın seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın. Bir dolu.

0: Hadi iş başına.
1: Ne arıyorsun odamda?
2: Bana nasıl yaparsın bunu? Sen karımla ha? Geberteceğim.

0: Geberteceğim.
1: Bırak! Bırak! Allah'ından bulsun, bırak!
0: Öldüreceğim diye korkuyorsun dostunu, değil mi?
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
0: Sen sus! En adi, en aşağılık bir f***in daha iğrençsin! Asıl seni gebertmem lazım! Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın?
1: Yanılıyorsun Sedat! Dur anlatayım!
0: Daha ne anlatacaksın? Gözlerimle gördüm! Bu evde senin yerin yok artık!
1: Sedat! Sedat, dur anlatayım! Masumum, lekesizim! Acı bana Sedat! Çocuğumuz acı! Aç kapıyı! Yalvarırım
2: Sedat! Hiç kester misin?
1: Benim suçum yok! Bir gün gerçeği öğreneceksin! O zaman pişman olacaksın! Ama hepimizi perişan ettiğin için! Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Hiçbir zaman!
3: Kocan seni kovdu, küfretti diye küsüp ağlamak marifet değil. Ayrılacaksın da ne olacak? Bizim gibi sürüneceksin gene fabrika köşelerinde. Madem suçun yok, git kocana. Şimdi sinirleri yatış.

0: yüzleşmiştir. Anlat günahsız olduğunu. İnanmıyorsa yüzleştirsin seni.
1: Doğru söylüyorsun, gidip konuşacağım.
0: Aferin kardeşim.
2: Avrupa'ya gitti Sedat.
1: Avrupa'ya mı gitti?
2: Evet. Bitmişti, yıkılmıştı zavallı. Kendisini ne zaman toparlar, ne zaman döner bilemiyorum.
1: Eskisi gibi burada çalışıp dönüşünü beklerim.
2: İmkan yok buna. Hemen boşanmanız için talimat verdi. Boş yere zorluk çıkartıp rezaleti büyütmeyin. Bunu da sizin için bıraktı.
1: Teşekkür ederim. Boşanma muamelesine başlayabilirsiniz.

0: affedersin. Tatsız şeyler oldu ama ikimiz de ucuz kurtulduk. Boşanırsın, hemen evleniriz. Başka çaren de yok zaten. Bir erkeğin koynuna girdin. Gene de kabulleniyorum seni. Anla sana olan sevgimi. Zaten her şeyi bu sevgim yüzünden yaptım. Bir arkadaşımda kalıyorum şimdilik. Sonra ev tutarız. Gidelim, kendine gel biraz.
1: Gelemem şimdi. İşlerim var biraz.
0: Beraber akşam gideriz.
1: Gelirim. Olmaz, akşam gelirim dedim.
0: Aklın sıra beni atlatıyorsan, yılan deliğine girsen gene bulurum seni.
1: Gelmekten başka çarem var mı? Sen de söylemedin mi?
0: Al anahtarı.
1: Adresi de ver.

0: Hoş geldin. Nihayet baş başa kalabildik. Soyun rahat et. Burası senin sayılır.
1: Ne olur yapma! Yapma, at orayım ben!

0: aşığı Nedim Demirtaş'ı öldürmeye teşebbüsten sanıp, Sevim Gülcan, hafifletici sebepler ve Nedim Demirtaş'ın ölmemesi göz önüne alınarak 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
1: Üzülme kardeş. Allah sabır versin hepimize. Benim de 9 senem var. Üstelik karnım burnum da görüyorsun.
2: Ben de gebeyim.
1: Gebe misin?
2: 4 aylık.
1: Vah kardeşim vah! Demek ikimizin durumu da aynı. Ama gene de şanslıyız. Hiç olmazsa ikimizin de yavrusu yalnız kalmayacak. Birbirleriyle arkadaşlık ederler. Belki de ileride af çıkar, cezamız azalır. Bakarsın bir gün çıkıvermişiz buradan.

0: Avrupa'dan döndüğünden beri sanki varlığından habersiz gibi davranıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Hala o kadını unutmadın mı?
1: Rica ederim beni rahatsız etme Meral.

0: Doğurdum galiba.
1: Hayırlısıyla doğurur inşallah.
2: Benim Gürcan!
0: Efendim?
2: Ziyaretçim var.
0: Ne istiyorsun?
3: Rezilliğini, iğrençliğini bir kere daha öğrendim. Bu zindanda bile yaşama karam sana.
0: Bunları söylemek için mi geldin?
3: Hayır, çocuğum için. Doğunca alacağım elinden, ona haber vermeye geldim.
0: Alamazsın! Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Alacağım! Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o. Senin gibi bir annesi olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek.
0: Vermeyeceğim onu sana.
3: Gücün yetiyorsa verme. Kanun çocuğu sabıkalı olan anasına değil, şerefli bir insan olan babasına verir.
0: Yapma Sedat! Kaç defa söyledim suçum yok diye! Çocuğumdan ayırma beni! Bütün yaptıklarını affediyorum! Onu benden alma!

0: Nerede yavrum? Yavrumu verin bana.
1: Doğmadan cennetlik olmuş Melaike. Sen sağ ol kardeş. Dur kardeş, kendini helak etme.
2: Allah onu daha çok seviyormuş ki aldı.
3: Sıklaştı pancaları, doğum yapacak galiba.
1: Daha günün vardı senin, bir şeyden mi korktun? Bir şey mi yüreğin kalktı?
3: Vakitsiz doğum yapacak, çabuk sıcak su getir.
1: Gözlerin aydın nur topu gibi bir oğlan.
3: Elem terefişkem gözlere şiş, maşallah Allah nazardan saklasın. Gününden önce doğdu ama hiç bir eksiği yok, maşallah.
0: Ne o, ne varmış sanki ağlayacak? Sevinip bayram etmelisin. Ağlayıp dövünmek benim kaderim.
1: Bir daha göremeyeceğim yavrumu. Bir daha bağrıma basamayacağım.
0: Neden ayol? Niye göremiyormuşsun yavrunu?
1: Baba.

0: Ağlama. Ayrılmayacaksın çocuğundan. Bir çare geldi aklıma. Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğum.
2: Maalesef. Ayşe Hanım yakın şahidi olayın.
3: Bir aya yakın vakti vardı. Sizden sonra düşüp bayıldı o gün. Üzüntüden erken doğum yapınca kaybetti çocuğunu.
4: Uyudu mu?
5: Ay maşallah. Oo canım benim canım.
4: Allah senden razı olsun abla. Evladımı senin sayende alamadılar elimden. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım.
5: Sen de Sezer'den ayıramayacaksın beni. Beraber büyüteceğiz bu meleği.
3: Bayramı mübarek ol senin de.
0: Buyurun şekerciğim. Siz de buyurun.
4: Buyurun. Rujum nasıl, yakıştı mı?

0: Yar derdimin dermanını ver bugün bayram olsun.
1: Anne, bizim kimsemiz yok mu? Neden bize kimse gelmiyor?
2: Güzel, gel. Gel, öp elimi. Bak ne vereceğim sana. Gel, gel bakalım. Maşallah evladım. El öpenlerin çok olur inşallah. Al bakalım. Ha? Al bunu da.
1: Teşekkür ederim teyzeciğim.
2: Bir şey değil, canım benim.
1: Öpeyim teyze.
3: Çok yaşa oğlum, inşallah büyük adam olursun. Al bakayım canım.
2: Öp bakalım, el öpenlerin çok olur.
1: Bu da benden sana. Bak çok param var. Hadi sokağa çıkalım. Sana elbise alayım. Şeker alayım anneciğim. Ne istersen alayım.
4: Başka zaman çıkarız oğlum.
1: Hep böyle diyorsun. Kandırıyorsun beni. Dışarı çıkmayın.

0: var buralar?
1: Bak, burası Kız Kulesi. Burası köprü. Bak, bunlar da vapurlar. Bak, burası Sultanahmet Meydanı. Bu da Sultanahmet Camii. Taksim Meydanı. Hepsini gezdireceğim sana.
0: Ne zaman?
1: Yakında yavrum.
0: Neden şimdi değil? Neden buradayız? Neden evimiz yok bizim? Çok sıkılıyorum. Bir arkadaşım bile yok. Sevmiyorum burayı. Gidelim. Çıkalım buradan.

0: şeker yer misin? Bu sana... Bu da bana. Ne kadar tatlı. Neden sen bu kadar tatlı şekeri yemiyorsun? Darıldım ben sana.
1: Üzülme. Bu af Hızır gibi yetişti imdadımıza. Yarın bitiyor çilesi. Benimle beraber çıkıyor.
0: Nasıl dayanacağım hasreti?
1: Hepsi 15 gün. Sonra sen de çıkıyorsun. Bu kadar yıl nasıl geçti? 15 gün bir gün gibi geçer. Anlıyorum seni ama idare beni anası biliyor. Burada bırakamam ki.
2: Vakit içeriye!
3: Sezer, hadi içeri.
0: Ben burada kalacağım anne. Ayımla oynayacağım.
4: Tam yani. Aa, dışarıda da aynı şey.

seninki de yetim olsun. Ben de yetimim zaten. Seninle arkadaş olalım. Benim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Sen de yalnız mısın? Birbirimizden hiç ayrılmayız. İstersen kardeş bile oluruz.

0: Ben de geleyim seninle. Çok sıkıldım artık. Ne olur beni de çıkar buradan.
1: Hakkını helal et kardeş.
2: Ana siti gibi ben helal olsun.
1: Geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun şahfı çıkan.
1: Geçmiş olsun.
2: Ya kardeş sorma. Allah razı olsun.
4: Ben yokken yaramazlık yapmak yok. Anladın mı?
2: Hadi güle güle kardeşim, güle güle.
1: Hadi gel yavrum, gidiyoruz.

0: sonra geleceğim yavrum. Bir daha da hiç ayrılmayacağım.
1: Ya gelmezsen?
0: Gelmez olur muyum? Senden ayrı kalırsam ölürüm ben.
1: Ben de ölürüm.
0: Canım yavrum, bir tanem.
1: Bir tanecik anneciğim benim.
2: Artık muslukları be, çocuktan betersin! Hepimiz kurtuluyoruz, sen hala oturmuş ağlıyorsun! Hadi sen de düş önüme!
3: Hadi dur bana!
4: İşte evimiz burası, gördün mü?
1: Annem de bu eve gelecek, değil mi?
4: Tabii buraya gelecek.
1: İyi, öyleyse ben biraz çocuklarla oynayayım mı?
4: Peki, yemeği hazırlar, çağırırım seni, gel! Çocuklar, gelin buraya! Arkadaş getirdim size! Güzel güzel oynayın! Sakın incitmeyin birbirinizi! Olur mu çocuklar, hadi bakalım! Hadi canım!
5: Ulan annen çok şişko be!
1: O benim annem değil ki Şaziye teyzem!
5: Peki, senin annen yok mu?
1: Var! Yakında gelecek!
6: Şimdi nerede öyleyse?
1: Hapiste!
6: Annen niçin hapisteymiş? Ne yapmış?
1: Hiç! Hiçbir şey yapmamış! Şaziye teyzem de söyledi! Hiçbir suçu yokmuş!
5: Hadi lan! Suçsuz insan hapse atarlar mı be?
2: Bizim annelerimiz niçin evde? Seninki kötü bir şey yaptı ki hapse soktular.
5: Baban da mı hapiste?
1: Babam yok benim.
6: Babasız insan olur mu be?
5: Ama ne?
1: Ölmüş babam. Annem ben doğmadan öldüğünü söyledi.
5: Yuh, yalana bak yalana! İnsan doğmadan babası ölür mü?

0: Neden yemiyorsun yemeğini? Beğenmedin mi yoksa? Neden cevap vermiyorsun yavrum? Neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun?
1: Annemi özledim. Annemi istiyorum.
0: Gelecek yavrum. Yakında gelecek.

0: gider miyim, senden ayrılabilir miyim hiç?
1: Sevdim!
2: Ablacığım!
1: Hepsi bu kadar, bir varmış bir yokmuş! Her şey bitti çok şükür!
2: Çok şükür!
1: İşe buldum sana!
2: Nerede?
1: Şurada, odun depolarının orada, bisküvi fabrikasında!
2: Ya! Sen olmasan ne yapardık biz? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Hadi hadi, konuşma böyle! Asıl Sezer'le sen olmasaydın ben ne yapardım yapayalnız? Hadi çıkar şu üstündekileri, çıkar!
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur, o yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
12: tam bir boş.
11: Kirlere geçit yok, zorlu leklere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
13: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alın.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: İkimiz ki.
8: Boş versene sen. Vurmadı ki. Yanından geçti.
7: Vurmaz olur mu? Mızıkçılık etme.
8: Vurdu mu söyleyin lan.
7: Ben görmedim vurduğunu.
8: Söylesene lan.
7: Ben de görmedim.
8: Ne haber? Vurmuş mu?
7: Yalancılar. Hepiniz yalancılar.

0: şey mi bakalım?
1: Kabahat bizde ki seni oyuna aldım. Hadi bas bakalım.
2: Erkeksen kalk bakalım. Hadi kalksana.
0: Küçük, hem arkadaş olacaksınız.
1: Arkadaşımız değil o bizim, hapishane... ...değilim ben.
3: Baban kim? Nerede? Söylesene!
0: Ne biçim laf bunlar, utanmıyor musunuz siz? Annenize, babanıza söyleyeceğim sizi. Hadi gel sen çocuğum.

Hadi odana çık. Elektriği kestiler. Yarın haftalık alacağım. Kirayı da veririm.

0: Uyumadın mı hala?
1: Ben anne. Babam nerede benim?
0: Öldü biliyorsun. Sana kaç defa anlatmadım mı?
1: Hiçbir şey anlatmadın. Ne zaman sorsam sustun. Cevap vermedin. Kimdi babam? İsmi neydi? İşi neydi? Susma. Babamı anlat bana. Bıktım artık bağırmalarından. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ölsem de kurtulsam bari.
0: İşte baba.
1: Ne güzel adammış. Sen de çok güzelmişsin. Bu zengin yer neresi?
0: Bizim evimizdi.
1: Niçin sakladın? Niçin göstermedin şimdiye kadar?
0: Eski resimlerin arasında bulup düğün yaptırabildim.
1: Ne olur ölmeseydin. Bir defacık görseydim seni. Sarılsaydım. Öpseydim. Herkeslere gösterseydim. Değilim ben. İşte babam deseydim.
0: Hadi yeter artık.
1: Bu gece ilk defa babamla uyuyacağım.
0: Peki.
2: Bakın Sezacık geliyor çocuklar. Hadi bas gelin, gelme yanımıza.
1: Ben değilim. İşte babam. Yanındaki de annem. Evlenirken çektirmişler. Tamam mı? Babam var mıymış?
3: Var var.
1: İsterseniz beni bir daha oynatmayın ama diye de bağırmayın. Allah korusun. Sizin de babanız ölse ne olacaksınız?

0: de yakarım sana.
1: Ne hava ne hava! Tevekkeli dememişler, korktu insanın beşinden, öküzü ayırır eşinden diye. Sen ne yapıyorsun ya evladım? Dur, ben yakarım, dur sen. İçinde birkaç tahta parçası var, neredeyse geçer. Oduncu da veresiyeyi kesti, hastasında. Bu soğukta ne yapacağız bilmem.
2: Hey küçük! Ne arıyorsun orada?
0: Annem çok hasta! Birkaç tane odun isteyecektim!
2: Odun modun yok! Önce borcunuzu ödeyin, hadi defol!
0: Ne olursun oduncu amca, iki tanecik ver!
2: Defol dedim, çıkarsam kemiklerini kırarım senin! Hadi! Defol!

0: zahmet oluyor sana. Bu ne hal Sezer? Nerede ıslandın bu kadar?
1: Nereden buldun bunları?
0: Gel buraya Sezer. Buraya gel. Nereden buldun bunları çocuğum?
2: Ha? Odun deposundan alıp kaçtım.
0: Demek çaldın. Utanmadın mı hiç?
2: Sen çok üşüyordun. Acıdım sana.
0: Şimdi seni hapse atsınlar da görürsün.
2: Hapse atmasınlar beni anneciğim. Yağmur diner dinmez hemen götürür veririm. O zaman hapse atmazlar değil mi?
0: Bir daha yapmazsa atmazlar. Söz ver, bir daha ne olursa olsun hiçbir şey çalmayacaksın.
2: Söz veriyorum anneciğim, hiçbir şey çalmayacağım.
0: Ateşi 39,5. Doktor getirmek lazım.
1: Telaşlanma hemen. Vücudunu kafuruyla ovarız, ıhlamurla aspirin içiririz. İyice terledi mi hiçbir şey kalmaz.
0: Bu aspirinle ıhlamurla olacak şey değil. Ben bir doktor çağırayım.
1: Dur, ben gideyim. Hem sen daha bugün kalktın yataktan.
3: Derin nefes al bakayım yavrum. Öksür çocuğum bakayım. İyice üşütmüş. Bakılmazsa zatürreye çevirebilir. Bakımsız, gıdasız kalmış. Pek zayıf düşmüş vücudum. Sabahları süt, yağ, reçelli. Öğleleri ve akşamları pirzola veya ızgara köfte. Bol bol meyve yiyecek. Birkaç da vitamin yazıyorum. Ayrıca kuvvet şurubu içecek. Sabah, akşam kalsiyum ve kan iğneleri yapılacak.
0: Kaç para tutar acaba?
3: Beraber gidelim eczaneye. Vizite ücretini de sonra ödersiniz.
0: Sezer, yavrum, hadi ilacını iç.
2: Acı mı anne?
0: Hayır yavrum.

0: görmem lazım. Randevunuz yoksa göremezsiniz.
1: Görürüm, hem de öyle görürüm ki.
0: Çekil önümde, hep bir dakika hızlıydı.
2: Kimsiniz, ne istiyorsun?
3: Dinlemedi beni, zorla girdi efendim.
1: Sen sus, şimdi ağzını yırtarım. Oğlun ağır hasta, ateşler içinde yanıyor zavallı.
2: Neler saçmalıyorsunuz? Benim oğlum doğarken öldü.
1: Hayır, ölmedi. Aldattık sizi. Ölen benim çocuğumdu. Hapiste aynı gün doğurduk Sevim'le. Sonra ölüyle diriyi değiştirdik.
2: Ne malum doğru söylediğin?
1: Efendi, efendi sen ne söylüyorsun? Sezer'in yüzünü bir kere görmen kendi oğlun olduğunu anlaman için yeter. Hasta, perişan zavallı. Bu yalanı daha fazla sürdürecek gücüm kalmadı. Annesinden gizli koştum sana. Yalvarırım gel kurtar onu.
2: Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız? Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Vicdan lafını sen hiç alma ağzına Sevim'e yaptıklarından sonra. Hem şimdi hesap zamanı değil. Sezer'e koşalım. Sezer'i kurtaralım önce. Hadi yürü!

0: Hanım Şaziye Hanım, Sezer'imin babası. Kavuştular çok şükür.
1: Hani babası ölmüştü Sezer'i?
0: Peki neredeymiş bu zamana kadar?
2: Neden sakladınız sağ olduğunu?
0: Size ne? Ne karışıyorsunuz? Babası olsa kaba, hadi olmasa kaba! Defolun beni! Çekilin, defolun! Hadi! Hadi sen şey yapın! Sezer! Şaziye abla! Şaziye abla! Sezer yok! Dur bağırma! Babası geldi götürdü.
1: Babası mı götürdü?
0: Nasıl buldu burayı? Ben haber verdim.
1: Neden yaptın bunu? Sana ne kötülük ettim ki yavrumu benden ayırdın?
0: Yeter be! Ne biçim annesin sen? Nefretin yüzünden çocuğunu öldürecektin! Senin üç kuruş haftalığında bakılır mıydı o burada? Doktor babamızın oğlu mu her gün ilaç parasını kendi versin? Benim de yüreğim parça parça oldu. Bir annesi sensen, öteki de benim. Ayrılmak kolay mı sanıyorsun? Ama elden ne gelir? Ablacığım!
3: Kalp atışı gayet normal.
4: Normal,
3: evet.
4: Nasıl doktor?
5: Merak etmeyin, iyileşecek. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yüzle geldin buraya, ne istiyorsun hala?
1: Yavrumu, Sezer'imi.
0: 3 doktor muayene etti, iyileşecekmiş. Prensler gibi bakılıyor burada.
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu.
0: Çıldırmışsın sen, Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni, çek git buradan.
1: Ben bir anayım, siz de kalp taşıyorsunuz. Analığın ne olduğunu bilirsiniz. Yardım edin bana.
0: Fazla uzattın, git dedim buradan. Uşakları çağırıp yaka paça attırmamı mı istiyorsun?

0: sen bil bakalım, kimim?
1: Tanıdım. Babamsın sen.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Resmin var bende. Her gece o resimle uyuyorum. Allah yalvarırdım hep seni göstersin diye. O da bana rüyamda gösterirdi. Yoksa gene rüya mı şimdi?
0: Hayır oğlum, rüya değil. Ben senin sadece baban, canım.
1: Babacığım!
0: Yavrum!
1: Gene oğlum de bana, bir daha sarıl, bir daha öp beni!
0: Oğlum!
1: Herkesin babası vardı, benim yoktu. Ne kadar özlemiştim seni! Şimdi benim de babam var artık! Hem de resimden baba değil, aslan gibi sahici babam var! Allah dualarımı kabul etti! Baba demeyi ne kadar istemiştim ben de! Mahalledeki çocuklar gelsinler de görsünler şimdi! Babacığım, babam, babam, babam, babacığım!
2: Yaşama gücümü de beraber götürdü Şaziye abla. Yavrum olmadan nasıl yaşarım ben?
3: Amma uzatıyorsun. Yabancı bir yerde değil Sezer, babasının yanında. Ağlama, yeter artık. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hele birkaç gün geçsin, ben Sedat Bey'le konuşur, bir çaresine bakarım. İyi bir adama benziyor. Canavar değil ya bu. Sana çocuğunu gösterir elbet.
0: Al bakayım, ha, aç. Ha, şöyle. Çayını da iç.
1: Baba! Ben seni çok seviyorum.
0: Ben de seni.
1: Peki annem neden öldüğünü söyledi senin bana?
0: Yalan söylemek zorunda olduğu için.
1: Neden yalan söylesin?
0: Utancından.
1: Benim anneciğim ne utanacak bir şey yapar, ne de yalan söyler. Ne zaman gelecek beni görmeye?
0: Hiçbir zaman.
1: Öyleyse ben giderim onu görmeye.
0: Hayır yavrum, olmaz. Bak, dinle beni. Şimdi küçüksün, anlayamazsın. Görmemen lazım anneni. Unutacaksın onu.
1: Annemden ayırma beni babacığım. Ne olur babacığım. Annesiz de, babasız da yaşayamam ben artık!
3: Bundan sonra sana ben anne olacağım.
1: Annem var benim! Senin gibi kazık anneyi ne yapayım?
0: Sezer, terbiyeli ol! Kulaklarını çeker.
3: Zarar yok Sedat, çocuk o, yakında alışır.
0: Ben gidiyorum, saat 11'de ilacını içirirsin.
3: Gece kulübe gideceğiz biliyorsun, gecikme lütfen.
0: Allah'a ısmarladık Sezer.
1: Güle güle!
3: Hadi kahvaltını et bakayım. Önce biraz tereyağı. İyi canım. Sokak! Parçalarım seni!
1: Ben de babama söylerim!
3: Bir de tehdit mi ediyorsun bacaksız? Hele babana bir şey söyle, etlerini didik didik yolarım seni!
1: Didik didik yolarmış!

Vuruldum!

0: Ne koşuyorsun böyle hastasla?
1: Canım sıkıldı da, koşmaca oynadık Meral teyzemle.
0: Yo, bir daha iyi olmadan koşmaca yok. Bak, sana oyuncak aldım, onlarla oynarsın. Bum!
1: Ne güzel tabanca bunlar!
0: Dur bakalım, daha ne oyuncaklarımız var, bak!
1: Deng, deng, deng, deng! Eller yukarı, ama paralar dışarı!
0: Dur, dur, dur, dur! Teslim hadi, oluyorum! Teslim oluyorum, al paraları!
2: Bu ne hal böyle?
3: Küçük Bey'in şakası efendim!
4: Ya, evet, şaka Küçük Bey'in!
0: Bilsem erken gelir, ben de oynardım sizlerle!
4: Terbiyesiz, dilini koparırım seni!
1: Kopar da göreyim!
4: Bak şu halime, ağzının payını ver içine gülüyorsun bir de!
0: Hepimiz çocuk olmadık mı?
3: Dur, dur bana! Yok, ama bana olmaz! Dur, dur, yapma!
0: Ben de...

0: Söyle bakalım, buradan nereye gitmek istiyorsun?
1: Anneme!
0: Hani daha önce konuşmuştuk, unutacaktın onu.
1: Unutamıyorum. Çok özledim annemi.
0: Öyle anne sevilmez, özlenmez. Onun yüzünden hapislerde doğup büyüdün sen. Kendi işlediği suçun cezasını sana çektirdi.
1: Ne kötülüyorsun annemi? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sen burada böyle güzel güzel yaşarken süründük biz. Bir gün yüzü gülmedi, bir gün rahat etmedi. Sana ne yaptı anne?
0: Sen daha küçüksün, anlamazsın. Hadi yemeğini ye.
1: Annemsiz boğazımdan geçmiyor. Böyle yemeklerden hiç yemiyor annem.

0: Yavrum benim. Ben de yavrum. Ben de seni özledim oğlum. Oo, çok da şıksın. Elbisen pek yaraşmış. Babam mı izin verdi bana gelmek
1: için? Seni görmemi istemiyor. Ben de kaçtım. Beni bir daha bırakma anneciğim. Ne olur bırakma.
0: Bırakmam oğlum. Hiç bırakmam.
2: Hadi hadi oğlan!
3: Yakalısın be! Dur da toz konmasın üstüne!
1: Boş ver! Hepinizi çok özledim! Annemi biraz daha göreyim, sonra gelirim oynarız! Olmaz mı?
2: Olur! Olur.

0: Yavrum. Canım.
1: Kavuştuk mu artık? Bundan sonra da burada mı kalacaksın baba?
0: Hayır yavrum. Seni götürmeye geldim.
1: Hayır! Hayır! Sezer gitmek istemiyorum. Bende kalacak.
0: Zorluk çıkartırsam polis de...
1: Her zulmü yaparsın sen. Gitmeyeceğim! Bırakmayacağım annemi! Kimse ayıramaz beni ondan! Duydun işte, gene de götürecek misin?
0: Evet, götüreceğim.
1: Gelmeyeceğim işte!
0: Sezer! Ne mal olduğunu öğrendiği gün iğrenecek senden. O zaman ne yapacaksın?
1: Evladıma namuslu bir ananın ak sütünü verdim. Seni de hiçbir zaman aldatmadım.
0: Hala yalan, hala inkar. Seni o herifle aynı yatakta yakaladığım günü ne çabuk unuttun?
1: Çık! Çık git evimden!
0: Affedersin, bunları konuşmanın sırası değildi. Sezer'i düşünmemiz lazım. Aramızdaki düşmanlık yüzünden onu mahvedeceğiz.
1: Nihayet anlayabildin mi bunu?
0: Bak, dinle beni. Birbirimize olan kinimizden, nefretimizden bir an için sıyrılarak bakalım bu meseleye. Ne verebilirsin Sezer? Burada, bu çevrede sokak çocukları gibi büyüyecek. Doğru dürüst mekteplerde okuyamayacak. Sonunda bir sokak çocuğu olup çıkacak. İstersem kanun zoruyla da alabilirim onu. Ama gene kaçıp sana gelecek, tekrar alacağım, perişan olacak çocuk. Bırak, benim yanımda büyüsün. En iyi okullarda, en iyi hocalarla yetişsin. İstediğin zaman da görebilirsin çocuğunu. O sensiz yapamaz, ben ne kadar istesem bile. Müsaade et, onun iyiliği, onun istikbali için götüreyim burada. Kabul ediyorsun değil mi?
1: Bu gece yanımda kalsın. Yarın elimle getiririm.
0: Anlayışlı davrandığın için teşekkür ederim.

Neden gitti? Niye bağırdınız birbirinize? Neden ayrıldın babamdan? Sana gelmemi neden istemiyordu?

0: Orada kalacaksın.
1: Kalamam anneciğim. Sensiz bir gün bile yapamıyorum.
0: Beni üzüyorsun ama.
1: Ne yapayım? Sen de beni üzüyorsun. Yanından gitmemi istiyorsun. Görsen orada bir cadı var. Böyle. Hiç sevmiyorum onu.
0: Aldırma sen onu. Bak ne güzel giydirmiş seni. Daha da neler alacak kim bilir. Sonra paralı mekteplerde okutacak. Büyük adam olacaksın.
1: Biraz daha büyüyeyim, o zaman giderim anneciğim.
0: Yokluk içinde büyünmüyor oğlum. Yara aç yara çıplak yaşanmıyor. Hastalandığında ilaç bile alamadım sana.
1: Olsun, öleceksem yanında öleyim anneciğim. Ayrılmayacağız değil mi anneciğim?
0: Uzaktan ama! Hala anlamıyorsun, sana bakacak halim yok benim. Üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar fabrika köşelerinde canım çıkıyor. Biraz da baban çeksin kahrını. Sen babana gittin de karnım doymaya başladı. Bir manto, bir pabuç alabildim kendime.
1: Demek çok geliyorum sana.
0: Evet, çok geliyorsun. Senin yüzünden ne gezip ne de eğlenebiliyorum. Çullar içinde yaşıyorum bu mezbelelikte.
1: Öyleyse beni sevmiyorsun.
0: Evet, sevmiyorum.
1: Sevsen zaten söylemezdim bunları. Öyleyse gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Ama hiç gelmeyeceğim. Bu son günümüz anneciğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Bu gece koynunda yatayım, yarın götürürsün.

0: Sezer sana geldi mi?
1: Ne gelmesi? Sen getirmeyecek miydin?
0: Uyandığımda gitmişti. Sana geldi sandım ama gene de meraklandım, koştum geldim.
1: Yalan söylemiyorsun ya!
0: Hiçbir zaman yalan söylemedim sana. Ne bugün, ne de bundan önce. Hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil, doğru polise gidelim. Belki yolu falan kaybetmiştir, onlar da bizi arıyorlar.
1: Atla arabaya,

0: Hey, karnım mı aç? Al öyleyse.
1: Sana kalmadı ama.
0: Benim çok param var, gene alırım. Şurada camiye giren amcalardan dileniyorum. İstersen gel, sen de çok para kazanırsın.
1: Hayır, istemem. Buna teşekkür ederim.
0: Peki öyleyse, hadi eyvallah.

0: babamı barıştır. Birbirlerini sevsinler. Sen yardım et bize. Ne olursun güzel Allah'ım. Karnım da aç. Üşüyorum da. Bana aç Allah'ım.
1: Hani ya, sıcak sıcak, taze taze, dumanın üstünde bunların, dumanın üstünde! Şimdi geldi fırından, şimdi! Çıtır çıtır simitler! Eyvallah! Hadi bir yemiş var, bir de yemeyen! Sıcak sıcak, sıcak sıcak! Dumanın çaba, dumanın çaba! Koşun gelin, koşun gelin!
2: Nasıl gidiyor işler adam?
1: Vallahi bildiğin gibi, açlıklar ölmüyor, o zaman bak şuraya! Almadan geçiyorlar birader! Ver şunu da ayakkabının tozunu alalım bari.

0: koşuyorsun be.
1: Öldürecek beni. Kurtar amcacığım.
2: Elimden kurtulamazsın. Şurası seni.
0: Ne istiyorsun çocuktan?
2: Ne isteyeceğim? Simidimi çaldın.
0: Öyle mi?
1: Hırsız değilim ben amcacığım. İki gündür hiçbir şey yemedim de.
0: Al paranı, bas git hadi.
1: Sağ ol amca. Bir gün öderim borcumu sana.
0: Lan utanmıyor musun simit çalmaya? Senin annen baban yok.
1: Hayır. Kimsem yok benim.
0: Hiç kimsen yok mu?
1: Hayır, yok.
0: İyi, şimdi gel benimle bakalım. Karnını güzelce bir doyuralım.
1: Yaşa sen amcacığım.

0: kim bu çocuk?
1: Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çattı. Bunu da dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez.
2: Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız.
3: Baş üstüne patron. Hadi yürü.
4: Bak, şurada, ileride bir mezar var. Hani etrafı parmaklıkla çevrili. Görüyor musun?
5: Gördüm. Hı.
4: Bu paketi götürüp oraya bırakacaksın. Hadi bakayım aslanım, göreyim seni.

0: resim sende ne arıyor?
1: Annemle babam onlar benim. Sana yalan söyledim. Kimsesiz değilim ben. Annem de babam da var benim. Ama birbirinden ayrı yaşıyorlar.
0: Annen nerede şimdi?
1: Sana ne?
0: Söylersen seni annene götüreceğim.
1: Sen ben götürecek misin?
0: Tabii götüreceğim.
1: Ver resmimi öyleyse.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı gelin.

0: Geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Front. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
2: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
3: Yılbaşı gecesi için.
4: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
3: Bir gece için benim babam olur musunuz?
1: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
4: Başüstüne beyim.
1: Memnun oldum.
5: Biz de memnun olduk.
1: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
6: İsmini ver yeter.
1: Kimden şüpheleniyorsun?
4: Hiç kimseden.
3: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
1: Kendini ateşe atmak demektir.
7: Beni tayyar kiraladı.
8: Pekala.
1: Fırtınadan kurtuluş yok.
2: Sen de onu seviyor musun?
4: Canımdan çok.
0: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Seni istiyorlar kızım.
4: Alo, ben Sevim.
3: Nihayet kavuştuk ha.
4: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
3: Tanımadın mı? Ben Nedim. Çocuğunla konuşmak ister misin?
4: Ne? Sezer senin yanında mı yoksa?
3: Konuş annenle.
5: Anneciğim, sakın merak etme beni. Bir şeyim yok.
4: Yavrum, Sezer'im canım oğlum benim.
5: Canım anneciğim, çok özledim seni. Nerelerdesin?
3: Götürün şunu. Çocuğuna kavuşmak istiyorsan bir saat sonra İstinye Vapur İskelesi'nde beklersin. Seni buraya getirecekler. İşe polisi karıştıracak olursan tavuk gibi boğazlarım.
4: Alo! Alo! Alo!
6: Ne oldu kızım?
4: Hiç Cemil Efendi.

0: Canım oğlum benim!
1: Canım anne!
2: Dur bakalım! Önce seninle aramızdaki eski hesabı kapatacağız!
1: Bırak annemi!
2: Mee! Çok oldun be bacaksız! Al götür şunu!
3: Vay üstüne patron!
1: Bırak beni!
0: Hala ne istiyorsun benden?
2: Seni senelerce evvel istemiştim, hala da istiyorum!
1: Anne! Bırak anne!
0: Öldürsen de teslim olmam sana!
2: Sizleri unutuyorsun, ya onu öldürürsem? Beni kötü davranmaya mecbur etme! Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Beni kurşunladın, gene de sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün biraz daha fazla sevdim seni. Bana evet dersen çocuğunu da, seni de paşalar gibi yaşatırım.

0: Tutmuş mu Melek? Karın acıkır ya da uykun gelir zaten.
1: Çok geldi diyorum. Ay, ay. Şimdi be.
0: Hadi yürü. Açık kalsın.
1: Yok. Benden de korkuyorsan git denize at kendini.

0: Ulan tahta kurusu gibi ezilecektin, çekil yolumdan!
1: Kamyoncu amca, annemi kurtaracağım! Ne olursun beni Karnıca'ya babama götür!
0: Demek anneni kurtaracaksın! Atla bakalım!
1: Yaşa sen!
0: Hadi gel! Hop!

0: Bana verir misin?
1: Baba! Baba! Koş! Baba koş!
2: Seslerim yavrum!
1: Dur baba! Önce annemi kurtaralım, sonra öpüşürüz.
2: Ne oldu annene? Anlat bakayım.
1: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti. Ben kaçtım.
2: Topal bir herif mi?
1: Evet baba. İsmi Nedim. Annemden bir şey istedi. Razı olmazsan Sezer'i öldürürüm dedi. Hadi durma gidelim.

0: Bir daha verir misin?
1: Yeter artık. Yatak odamıza çekilelim.
0: Yapamayacağım. Oğlum için bile olsa yapamayacağım.
1: Yapamayacaksın demek. Yapamayacaksın ha?

0: bak, yaşıyor babacığım. O zaman teslim olmayacağım sana. Anneciğim, korkuldum.
1: Söyle! Bundan evvel de sevimin suçu yoktu, değil mi? İkimizi ayırmak için her şeyi sen hazırladın, değil mi?
2: Dur, vurma ne olur! Ablamın zoruyla yaptım her şeyi!
1: Allah kahretsin ikinizi de!

0: Senden af dileyecek yüzüm yok.
1: Ben her şeyi affettim.
2: Kıpırdamayın! Kıpırdarsan beynine kurşunu yersin. Gel bakayım buraya, hadi. Teslim ol dedim! İmali ve satışıyla suçlusun! Teslim olursan suçun hafifler!
3: Yolumdan çekilmezseniz suçu öldürürüm! Ben öyle de ölmüşüm böyle de!
2: Kaçabilmeyi...

0: İmkan yok. Nasıl olsa yakalanacaksın. Çocuğu bırak, silahını ver, teslim ol.
1: Yolu açın yoksa vururum çocuğu. Son defa söylüyorum, çocuğu öldürürüm.
0: Bırakın geçsin.

0: Alo, İlyas sen misin?
1: Benim.
0: Ben Nedim. İşler ters oya döndü, yurt dışına çıkmam lazım. Hemen takma saç, elbise, gözlük getir, anladın mı?
1: Neredesin patron?
0: Alo, alo! İlyas!

0: ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim olacağım!
1: Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Kalk ayağa!
0: Yapma!
1: Bir yere kaçamazsın! Annemle babama yaptıklarının cezasını çekeceksin! Kalk, düş önüme! Eller de yukarı! Eller yukarı dedim! Hadi yürü bakalım! Polis amcalara kadar marş marş! Hadi bakalım, dans et! Hadi dans edin!
0: Hayır, yapma!
1: Dans et, dans et birazdan!
0: Yapma, yapma! Yapma, yapma! Yapma, yapma!
1: Bir daha aklını başına al, yaramazlık yapma!
0: Yapma!
1: Hadi, dans
0: et! Ne olursun yapma!
1: Seni canlı canlı götüreceğim polis amcalara! Bir daha kalleşlik edersen, hiç şakaya gelmem, vururum!
2: Saydım kurşunum bitti. Şimdi ben geberteceğim seni.